0: Sila'nın sahibi gibiler.
1: Sadece fotoğraflara odaklanabilir miyiz lütfen?
0: Sen ve ben aynıyız. Siz de Meksikalılarla aynı sorunu yaşıyorsunuz. Onlar da istilacı.
2: Ne diyor?
1: Fotoğraflara daha dikkatli bakabilir misiniz acaba?
0: Dinle. Bana suçlamak istediğin adamı söyle, ben de tanıyıp tanımadığımı söyleyeyim. Böylece olsun bitsin. Mahkemede de aynı şeyleri söylerim.
1: Bakın, bu çok ciddi bayım, tamam mı?
0: Şunlara baksana. Hepsi bir şeylerden suçlu.
1: Aa, tamam, gidelim, tamam. Tamam, hiçbir şey.
2: Ne söyledin?
1: Hiçbir şey dedim. Ondan bir şey çıkmaz, tamam mı?
0: İyi günler hanımefendi.
2: Hey! Hey! Hey! Ne oldu?
1: Üzgünüm, o adamla daha fazla konuşamazdım. Çirkin şeyler söylüyordu.
2: Ne gibi?
1: Arap bir çocuğu hapse atmaya çalışıyor. Bilirsin, kim olacağı umurunda değil.
2: Bu mu?
1: Bu mu ne demek? Ne demek bu mu? Adam ırkçı.
2: Tamam, adam ırkçı. Yine de onunla konuşmalıyız.
1: Hayır, onunla konuşamam, hayır.
2: Bir şey biliyor olabilir.
1: Hayır, bir şey bildiği yok. Bil, masum birini hapse attırmayacağız.
2: Benim kızım da masum.
1: Ne? Ah, bu konuştuğumuza inanamıyorum.
2: O zaman masal dünyasında yaşıyorsun tatlım. Çünkü ben her gün böyle tiplerle
1: Hayır,
2: çalışıyorum.
1: Hayır, bu önemli değil, tamam mı? Bu doğru değil.
2: Doğru demiyorum ki, kızımı hapisten kurtarmaya çalışıyorum. Tek istediğim bu.
1: İşte şimdi tam bir Amerikalı gibi konuştun.
2: Güzel, çünkü öyleyim.
1: Evet, ama burada da yabancısın. Bir şeyden anladığın yok. Aslında ne biliyor musun? Al şu evrakı, ne yapacaksan bensiz yap.

0: Bay Baker, bir dakika lütfen. Mesajınız var.
1: Le Park davayı tekrar açtığı için paraya ihtiyacın olduğunu söyledi.
2: Bununla ben ilgileniyorum Sharon.
1: Neyle ilgileniyorsun?
2: Yok bir şey, yani Alison ona bir mektup vermemi istedi. Ben de verdim, şimdi de Le Park tekrar inceliyor.
3: Akim denen kişiyi de arıyor mu?
2: İlgileniyorum dedim ya Sharon, lütfen.
1: Bunları kim ödeyecek?
2: Kimse burada paradan söz etmedi.
4: Tamam mı?
3: Bill, sen içkili misin?
2: Hayır. Sharon dinle, ben onun babasıyım.
1: Aman tanrım Bill, ziyaret edip dönmen gerekiyordu. İşleri karıştırma.
2: Bu konuda bana güvenmek zorundasın.
3: Buraya kadar. Le Park'ı arayacağım.
2: Hayır, bunu yapma Sharon. Sharon. Tanrım.
5: Ellerinizi kaldırın.
6: Baba, neler oluyor? Ninemle konuştum. Tuhaf davrandığını
2: dinle,
6: söyledim.
2: Bana güvenmeni istiyorum, tamam mı? Şu fotoğraflara bakmalısın.
6: Baba. Baba. Sen içtin mi?
2: Ne? Hayır, asla.
6: Bir şey mi kullanıyorsun?
2: Ellie, o haltlarla işim bitti. Bunu biliyorsun. Hadi şu fotoğraflara bak.
6: Bunlar da ne böyle? Le Park nerede?
2: Fotoğraflara
6: neden
2: bak ve bana hakimi görüyor musun? Söyle. Sanırım bunlarda. Lütfen bebeğim. Lütfen. Lütfen.
6: Hayır, onu görmüyorum.
2: Tamam, başka da var. İşte bak. Bak.
6: Yok artık. Olamaz.
2: Gördün mü? Hangisi?
6: Bu o. Bu o. Bu Akim.
2: Emin misin? O geceki çocuk bu mu yani?
6: Baba. Bu o.
7: Kaliste'ye mi? Emin misin?
2: Evet. Oraya. Sürmeye devam et. Sürmeye devam et lütfen.
7: Teşekkürler.
2: Tamam, sağ ol.

0: Affedersiniz efendim. Hanımefendi, bu çocuğu daha önce gördünüz mü? Adı Akim.
1: Hayır.
0: Burada yaşıyormuş. Hayır. Hayır mı? Hanımefendi, bunu daha önce gördünüz mü? Adı Akim. Affedersiniz.

0: Bu çocuğu daha önce gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Peki ya siz, bu çocuğu gördünüz mü?
2: Hayır.
0: Ben bu çocuğu arıyorum.
3: Hayır.
0: Ada kim? Siz tanıyor musunuz? Ada kim?
2: Hayır.
0: Affedersiniz. Bu çocuğu tanıyor musunuz? Bunu, ada kim?
1: Hayır, tanımıyorum.
0: Bu çocuğu gördünüz mü? Ada kim?
4: Hayır, görmedim, hayır.
0: Bu çocuk. Hayır mı?

0: Çocuklar, bu çocuğu tanıyor musunuz? Şuradakini, adı Akim, tanıyor musunuz? Adı
1: Hayır.
0: Akim. Bu adam Akim burada mı yaşıyor? Bunu. Peki ya sen? Adı Akim. Tanıyor musun? Tanımıyor musun?
2: Güle güle kovboy.

0: Hadi! Gidelim hadi! Hadi! Hey yabancı! Şuna biraz bulaşalım hadi! Hadi dur, dur!
1: Bir turist kayıp mı oldun? He?
2: Dilimizi biliyor musun?
1: Eski iskeleyi arıyorsan burası hey, değil.
2: Bu çocuğu tanıyor musun? Sunu.
1: Adı Akim. Bakayım.
2: Akim.
1: E kim bu?
2: Buralarda yaşıyormuş.
1: Bir kadın. Akim. Bir kadın mı?
2: Adı Akim.
1: Dilimizi bilmiyor. Şuna baksana, dilimizi bilmiyor. Ne kadar komik. Dilimizi bilmiyor öyle değil mi?
3: Bu İngilizce biliyor. Öp beni.
1: Hadi gel bakalım. Gel bakalım hadi. Hadi. Bak ben karate biliyorum, tamam mı? Göstereyim mi? İşte böyle.
2: Evet. Başından.
1: Hey. Hey sakin olun, sakin olun. Tamam tamam. Hey, hey yapma, dur. Yapma. Dur. Dur. Hey. Hey ne yapıyorsun ha? Dur. Bu muhbir falan oldu.
3: Hadi hadi.
1: Hey. Hey, durun, durun, durun diyorum size. Hey, hey tamam, tamam.
4: Hey, hey, hey, hey, ne yapıyorsunuz siz? Siz ciddi tamam, misiniz tamam. Ha?
3: Suç onda, biz bir şey suç yapmadık. Onda o başlattı.
5: Kapa çeneni.
4: Oo. Kim bu?
1: Hey, şuna bakın, bu muhbir
3: elinde
1: falan
3: bu fotoğraf
1: oldu,
3: vardı. Etrafa sorup hey, duruyordu.
1: Tamam.
5: Lanet olsun. Lanet olsun. Onu tanıyor musun? Onu tanıyor musun?
6: Onu tanımıyorum.
5: Niye senin fotoğrafını taşıyor?
6: Bilmiyorum, onu tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok.
5: Hadi defol buradan.
4: Nereye?
5: Bunu da götürün buradan.
4: Hadi hadi.
5: Benzinliğe götürün, çabuk. Benzinliğe.
4: Yürü.
5: Hadi, hadi. Götürün. Hadi.

0: burası.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
2: Kimseyi tanıyor muyum diye sordular.
1: Sen iyi misin?
2: Onu gördüm. Hakimi gördüm. Kaliste'de.
1: Polise söyledin mi?
2: Bir şans yakalamıştım. Şans yakalamıştım.

0: Sen ne halt yedin?
1: Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Tam olarak ne yaptığını anlat baba. Baba.
1: Yardım etmeyecek.

0: Le Parc dosyayı tekrar açmayacak.
1: Aman Tanrım. Bana yalan söyledin. Her konuda. Tabii ya.
0: Onu buldum Ellie. Akim'i buldum.
1: Peki niye polisi aramadın? Neden? Neden? Neden? Kaçmasına izin verdin. Çoktan gitti bile. Çoktan gitti bile. Hayatım boyu bana yalan söyledin sen. Her zaman. Sana güvendiğim için kendimden nefret ediyorum. Gardiyan! Gardiyan! Çıkarın beni buradan.
0: Ellie, beni dinle.
1: Hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorum. Hayatımı yeterince mahvettin. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Artık benden uzak dur.
2: Dört ay sonra.
3: Bil! Bil! Bil! Saat 5 oldu.
0: Tamam.
4: Hey Bil! Aracı da boşalt.
0: Tamam, hallederim.

0: Bugün nasılız bakalım? Okul nasıldı? İyi miydi?
1: Evet, güzel geçti.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Ver bakalım çantanı. Bunu sana aldım. Ha.
1: Olur. Ha, neymiş bu?
0: Maya, hepsini yemelisin.
1: Hayır, çikolatayı tercih ederim.
0: Ne yaptığını görüyorum. Ama ekmek kısmını da yemelisin.
1: Peki, bak. Al, bunu sen al.
0: Beğenmediğin kısmı bana mı veriyorsun? Hı-hı. Peki.
1: Bill.
0: Çekiç.
1: Evet, çok iyi. Çekiç, çekiç.
0: Çekiç. Ahşap. Ahşap şeyi.
1: Ahşap keski.
0: Ahşap keski. Keski için çok uzun bir kelime bu ama.
1: Keski.
0: Gel bakalım, ışığı da kapat.
1: Işık.
0: Işık.

0: Maya.
1: Az kaldı, açmak üzereler.
0: Bu kel adam bu olayda çıldıracak.
1: Olamaz.
0: Evet, hep böyle yaparlar. Sonunu görmeden reklam arası girer. Gel de yiyelim. Hadi. Ödevini yaptın mı? Ödev.
1: Hayır.
0: En azından dürüstsün. Ben de okuldan nefret ederdim. Okulla ilgili her şeyden. Liseyi terk ettim. Babam gibi sondaj firmasına girdim. Delmeye başladım. Sen de mi öyle yapacaksın? Delik mi açacaksın?
1: Evet, ben de deleceğim.
0: Yapma ya. İşe solucan deliğiyle başlamalısın. En küçüğü odur. Solucan deliği.
1: Hayır, solucan deliği olmaz. Senin gibi platformda çalışacağım.
0: Platformda çalışacaksın. Bu işi gerçekten istemen lazım. Gerçekten istiyor musun?
1: Evet.
0: Hey, uzat bakalım. Yüce Tanrım, bu ve diğer bütün nimetler için şükürler olsun. Eliye göz kulak ol. Onu da koruyup kolla. Amin.
1: Yumul.
0: Yumul.
2: Merhaba.
1: Hoş geldin anne.
0: Merhaba.

0: Açsan orada köfte var.
1: Teşekkür ederim. Ah, bana mı?
0: Evet efendim, o kira.
1: Teşekkür ederim. Ah.
0: Ketçabı uzatır mısın lütfen?
1: Ödevini yaptın mı?
2: Hayır.
1: Yemekten sonra.
2: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Bil, ödevlerini yapmak zorunda.
0: Biliyorum ve katılıyorum. Ödevlerini yap. Tamam mı?
2: Peki. İyi. Teşekkürler.
1: Yediklerinizi görünce öncesinde niye dua ettiğinizi anlıyorum.
0: Oyun denemesi nasıldı?
1: Prova. Ah, berbattı. Sahnede çok doğaçlama yapıyoruz. Karma karışıktı diyebilirim. Yönetmen de çok gençti. Saf biri.
0: Doğaçlama nedir?
1: Ne yapacağımızı bilmiyorsak uyduruyoruz yani.
0: Güzelmiş.
2: Raul güzel.
0: Yatağına dön.
2: Seninle bakabilir miyim?
0: Olmaz. Yatağına. Başımı belaya sokacaksın.
2: Benim tabletim.
0: Evet, ben kullanıyorum. Yatağa hemen.

0: Alo. Evet, benim.
1: Günübirlik izin. Sabah dışarı çıkar, akşam da hapishaneye geri döner. Her şey yolunda giderse gelecek ay bir günü daha olur. Amaç mahkumların dış dünyaya yeniden adaptasyonunu sağlamak. Anladınız mı?
0: Evet efendim, anladım.
1: Yargıç ona kefil olabilecek bir refakatçi istiyor.
0: Yani beni mi istedi?
1: Hayır. Ama tek alternatifi sizsiniz.
0: Pekala, Alison 4 aydan fazladır benimle konuşmadı.
1: Biliyorum. Bay Baker, bu kez bir girişimde bulunmayın. Anladınız mı?
0: Evet efendim, anladım.

0: Favori rengi hangisi?
1: Ne?
0: Sevdiği renk.
1: O sevdiği renk mi?
0: Evet, en sevdiği.
1: Bilmiyorum. Tamam. Maya, bu nasıl?
0: Olmaz.
1: Bence olurdu.
2: Bill! Bill, buraya gel bak. Marsilya'da yaşıyor, futbol sever.
1: Olmaz, futbol mu? Olmaz, hayır. Oklahoma State'i tutar. Amerikan futbolunu severler.
2: Asıl futbol bu işte.
1: Hayır, bir avuç bebe oyunu. Ağlayan bebeler.
2: Bebe değiller. Dünyanın en iyi takımı Olimpik Marsilya. İyi oyuncular var. Payet, Tuva,
1: tamam,
2: Sakai.
1: Tamam, hemen sinir yapma.
3: Artık
1: ne kadar...
3: sokağın ortasındayız. Müzisyenler de çalmaya devam ediyor. Perküsyon çalıyorlar ve seyirciler de birlikte söylüyor.
2: Anne!
4: Evet.
2: Anne bak, bir bana forma aldı.
4: Vay canına, bak. Teşekkür ettin mi?
2: Aa, etmedim. Teşekkürler Bill.
1: Ne demek?
4: Teşekkür ederim Bill. Maya Reno'yu hatırladın mı?
2: Evet.
5: Merhaba Maya.
2: Merhaba.
5: Merhaba, sen de Bill olmalısın.
1: Evet, merhaba.
5: Tanıştığıma sevindim. Virgin bana Oklahomalı olduğunu söyledi. Harika bir şey.
1: Sağ ol.
4: Reno yıldızı parlayan bir yönetmen.
5: Bu benim.
1: Şu doğaçlamaları yaptıran sen misin?
5: Evet, doğaçlama nedir biliyor musun? Harika. Aslında böyle çalışmayı seviyorum ben. Böyle daha gerçekçi oluyor, anlıyor musun? Bu hakikattir. Hayatın içinden.
1: Virgin de bunu anlatıyor değil mi?
4: Evet, teşekkür ederim Bill. Masayı çekmeme yardım eder misin?
1: Olur, tabii.
4: Neredeyse
1: tabii.
4: Hazır da.
5: Gerçekten. Benim için gerçekten mantıklı. İnsanlar silah taşıyabilmeli.
4: Her neyse, boş ver, önemli değil.
5: Bu özgürlük.
4: Değildi.
5: Temel özgürlük. Silahımın olmasını çok isterdim.
4: Trompetim var ya işte.
5: Eminim senin silahın vardır. Değil mi Bill?
1: Evet, var tabii.
5: Evet.
4: Hayır, yoktur.
1: Niye olmasın? İki tane var. Bir tüfek, bir de Glock.
4: Olamaz.
5: İki silah demek, harika.
4: Hayır. Sorun yok, sorun yok. Bu sadece...
5: Kültür bu.
4: Kültür mü?
5: Kültürün tanımı çok geniş değil mi?
1: Benim gecem burada biter.
5: Yapma Bill. Daha çok erken.
1: Maya'yı yatıracağım.
4: Ben yatırırım.
1: Hiç sorun değil.
4: Peki.
0: Favorim sensin.
1: Neyin favorisi?
0: Favori Amerikalım.
1: Tatlı rüyalar ufaklık.

0: Bugün pazar biliyorsun değil mi?
1: Arkadaşın nerede?
0: Ah, sabah erken ayrıldı. Dün biraz fazla içmişiz.
1: Yapma ya. Alison'ı buraya getirmeyi düşünüyordum aslında. Bilirsin.
0: Onun için biraz fazla olmaz mı?
1: Yaşadığım yeri görmesini istiyorum. Senin için sorun değilse.
0: Neden olsun ki?
1: Herkes böyle düşünmez.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Araban bu mu?
0: Bu bir iş aracı.
1: Ne işi?
0: İnşaat işi. Mektuplarda yazdım, almadın mı?
1: Aldım. Onları okumadım.
0: Gidelim mi o zaman?
1: Olur. Teşekkürler.

0: Hayat çok acımasız. Sürebilir miyim? Bunu dinlemeyeli çok olmuştu.
1: Bugüne özel bir liste.
0: Bu şey kaç yıllık?
1: Hala işe yarıyor.
0: Eve hiç dönmedin mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Buraya park edebileceğimize emin misin?
0: Ne yapabilirler ki? Tutuklarlar mı?

0: Omi, iyice buralı olmuşsun.
1: Onu Maya'ya aldım. En sevdiği takımmış.
0: Bu çocuğun babası yok mu?
1: Buralarda değilmiş. Plaja yakın bir yerde yaşıyormuş.
0: İyiymiş. Peki kadın sevgilin mi?
1: Bu öyle bir şey değil. Sadece onlarla yaşıyorum. Ev arkadaşıyız.
0: Ne iş yapıyor?
1: O sanatçı sayılır.
0: Sayılır mı? Striptizci mi?
1: Hayır, o şey... TV sanatçısı değil, tamam mı? Tiyatroda oynuyor o.
0: Tiyatro?
1: Hı-hı.
0: Hiç oyununu izledin mi?
1: Ben ne anlarım tiyatrodan?
0: Haklısın. Asıl kötü olan ne biliyor musun? Yasını tutma şansım olmadı. Lina'nın. İlk tanıştığımızda çok hararetliydi. Çok eğlenceliydi. Havalıydı. Güzeldi. Bana taşınınca her şey berbatlaştı. Başkalarıyla yatmaya başladı. Hiç önemi yokmuş gibi. Sanki beni kullanıyormuş gibi falan. Çok aşağılanmış hissettim. Ama asıl kötü olan onu hala görmek istiyorum. Onunla olmak istiyorum. Hem de çok.
2: Bak bakalım.
3: Olur.
2: Hazır mısın?
3: Evet.
2: Bir, iki, üç.
3: Aa, yo, hayır.
2: Beğendin mi?
3: Geldiler. Ah. Merhaba.
1: Bu Alison.
0: Sağ ol baba, onu anlamıştır.
3: Ben Virgin.
0: Ben de Alison.
3: Memnun oldum.
0: Ben
3: İçeri
0: de.
3: Gel. Gel bakalım.
0: Teşekkürler.
3: Aa, Maya gelip merhaba de lütfen. Maya.
1: Çık bakalım oradan.
0: Dur. Bir koku alıyorum şu an. Buralarda küçük bir hayvan falan mı saklanıyor? Küçük bir kedi.
2: Fransızca konuşuyor musun?
0: Evet. Tabii ki Fransızca konuşuyorum. Sen şu meşhur Maya olmalısın.
2: Evet. Favori rengin hangisi?
0: Favori rengim... Açık mavi ve beyaz.
2: Ome'nin renkleri.
0: Bastır Ome.
2: Bastır Ome. Sana odamı göstereyim.
0: Olur.
2: Hapishane nasıl bir yer?

0: İyi bir yer değil. Çok da sıcak.
1: Sen bitirince ben de tırnaklarını yapayım.
0: Benim mi?
1: Evet. Böylece döndüğünde güzel görünürsün.
2: Millet, sofra hazır. Hadi.
3: Dikkat et, hala sıcak, tamam mı? Dikkat et.
4: Evet, evet, sıcakmış, evet.
3: Demiştim sana.
4: Tamam, hallederim.
0: Sofra güzel görünüyor.
4: Evet. Dua edelim. Tanrım, verdiğin her şey ve diğer bütün nimetler için teşekkür ediyoruz. Sana şükürler olsun. Amin. Maya?
1: İyiyim, oluyorum.
4: Evet, ne demek.
3: Al bakalım.
1: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
0: Şimdi siz özel şeyler yapmıyor musunuz?
4: Alison Baker.
0: Ne? Artık iyice Fransız oldun. Sofrada ilişkiden bahsetmek normaldir. Özür dilerim.
3: İyi mi? Yemek.
0: Uzun zamandır yediklerimden en iyisi bence.
3: Güzel. Ve hayır, biz birlikte değiliz.
4: Tanrım.
1: Domates alabilir miyim?
3: Elbette.
0: Domates sever misin?
1: Evet, sen?
0: Bayılırım.
3: Öğle yemeğini nerede yediniz?
4: Pizzacıda.
3: Öyle mi?
0: Şiso verdi. En sevdiğim yer. Çok iyi yapıyorlar.
3: Merakımdan soruyorum. Niye okumak için buraya geldin?
0: Uzakta diye. Tamamen farklı diye. Pizzacı içinde.
1: Pizzaya bayılırım.
4: Ben de severim.
0: Mutlu görünüyor.
3: Hı-hı. Hep böyle değiller ama tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
2: Hayır, olmaz.
0: Cidden mi?
2: Tamam.
3: Evet. Evet, her gün onu okuldan alıyor. Onunla bol bol konuşuyor, anlıyormuş gibi yapıyor bir de.
0: Annem öldüğünde tüm eşyalarını bir depoya kaldırdı. Sonra ben büyüyünce bazı eşyalarını almak istedim. Depoya gittiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Faturaları ödemeyi bıraktı. Bu yüzden annemin bütün eşyalarını atmışlar. Ondan geriye hiçbir şey kalmadı.
3: Ama artık burada. Yakın olabilmek için kaldı.
0: Babam konusunda fazla umutlanma. Berbat eder. Hep öyle oldu. Öyle biri. Bunu biliyorum çünkü onun gibiydim.

0: Duvarın bu tarafı çok daha güzel. Onları sevdim. Virgin ve Maya'yı. Onlarla olman güzel.
1: Doğru olanı yapmaya çalışıyorum.
0: Senin için mutluyum baba.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Giriş izni istiyorum. Merhaba. Nasılsın?
2: Fena değilim.
0: Öyle mi? Günün iyi geçti mi?
2: Çabuk geçti. Teşekkür ederim.
0: Ne için?
2: Sanırım her şey için.
0: Tamam. İyi geceler.
2: İyi geceler.

Alo. Affedersiniz. Ben B. Baker. Bu Matt Tan Ellison Baker'ın babası.

0: oldu ona?
1: Aysel Pançu.
0: Ne demek bu?
2: O kendini asmış. Asmış.
1: Artık dışarı çıkmalısınız.
2: Beyefendi, dışarı çıkmalısınız. Gidelim. Hadi gidelim.
0: Çek ellerini.
2: Burada bekleyebilirsiniz. İyi misiniz?

0: Seni bırakmayacağım, sen de beni bırakma. Seni bırakmayacağım, sen de beni bırakma.
1: Durumu iyi mi?
0: Stabil.

0: Sharon'la konuştum ve buraya döndüğünü söyledim. Ve iş de iyi gidiyor. İş arkadaşlarım da iyi.
1: Tu te calmes là, tu changes de ton et tu me parles pas comme ça.
2: Non, dégage!
3: Non mais oh, mais qu'est-ce que t'as? Mais ça va pas ou quoi?

0: 16, 17, 18, 16.
1: Mia!
0: Ne, şaşırdın mı yoksa?
1: Evet, şaşırdım.
0: İlk görüşte aşk. Bana baktığında bakışlarında tutsak kaldım. Oo, evet.
1: Işık.
0: Işık, kasket.
1: Kasket. Gözlük.
0: Gözlük. Yardımın için sağ ol.
2: Gerçek diye bir şey yok. Sadece masallar var anlatılacak. Matilde evde tek başına. Ve sen, kazadan sonraki gün mutfakta otururken cesaret bile edemezken.
3: Virgin. Şimdi ara veriyoruz. Virgin, çok iyi oldu. Ama ışıkların zamanlama ritmini unutma, tamam mı?
2: Anladım.
4: Tamam. Rena, dolabın önünde ne yaptın anlamadım.
3: Arayıştasın Paul. Diğerleriyle oturmayı mı tercih edersin?
4: Hayır, bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bu yaptığım çok mantıksız. Ne aradığımı bile bilmiyorum.
3: Paul, ne arıyorsun? Bu sorunun cevabı yok. Gerçek diye bir şey yok.
4: Hah, teşekkür ederim.
5: Alo,
2: evet, ne düşünüyorsun?
0: Ne mi düşünüyorum?
2: Evet, oyunla ilgili.

0: Ve ne düşünüyorsun?
1: Epey iyiydi, evet.
0: Öyle mi? Nesi iyiydi?
1: Yani... Ne bileyim, ben oyunlardan hiç anlamam. Hem oyun Fransızca...
0: Hadi ama bil tek şey.
1: Kimse gerçek gibi görünmüyordu.
0: Ne?
1: Tuhaf görünüyorlardı. Bak eminim harikadır. Bak bana sorma, olur mu? Ben sersemi...
0: Hayır değilsin. Hem harika falan da değildi, doğru.
2: İçecekleriniz?
0: Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
0: Sağlığımıza.
1: Tek bir şey, sen çok iyiydin. Oradaki en iyi şey.
0: Evet. Bu arada heyecan verici bir haberim var. Rolü ben aldım.
1: Televizyondakini mi?
0: Evet, alırım demiştim.
1: Hadi canım, bu harika.
0: Kesinlikle. Ama daha çok para demek, daha çok çalışmak demek. Bu da bakıcıya para vereceğim ve Maya'dan daha uzak kalacağım demek.
1: Maya konusunda ben de yardım ederim.
0: Hayır, yeterince yardım ediyorsun. Saçmalama lütfen.
1: Önemli değil, istiyorum.
0: Neden peki?
1: Neden mi?
0: Evet.
1: Onunla zaman geçirmeyi seviyorum.
0: Peki benimle?
1: Evet. Seninle de.
0: Ne kadar hoşuna gidiyor?
1: Çok. Çok fazla diyebilirim.
0: Bu bizim için ciddi bir değişiklik olabilir.
1: Sanırım olabilir.
0: Sanırım ne demek?
1: Yani ben biliyorum.
0: Peki, neyi biliyorsun? Anlayamadım.
1: Oh Tanrı aşkına.
0: Evet, biz geldik. Evet. Her şey yolunda mı?
3: Evet.
0: Üstünde nakit var mı?
1: Evet, var, evet. Ne kadar lazım?
0: 60.
1: Yok artık. Merhaba.
0: Geldin mi? Senin şarkılarından.
1: Evet.
0: Evet. Çok mu hüzünlü? Belki de...
1: Hayır kalsın. Hayır çok güzel.
0: Emin misin?
1: Evet, bununla dans edebilirsin.
0: Gerçekten mi?
1: Ya buraya gel. Buraya gel. Hadi.
0: Demek
1: sana göstereyim.
0: Göstereceksin.
1: Evet, göstereceğim. Bu Sammy Smith. Bir seyircimiz varmış.
0: Sen yatmadın mı daha?
3: Hayır.
0: Dans etmek ister misin?
3: Evet.
0: Gel bakalım.

0: Hey Maya.
1: Efendim?
0: Kasketi uzatır mısın lütfen?
1: Neyi?
0: Kasket, başlık, baret. Bana uzatır mısın lütfen?
1: Marsilya maçına bilet mi aldın? Hem de Velodrom'da.
0: Evet hanımefendi.

0: Olamaz, ortalık alevlendi.
1: Ne?
0: Taraftarlar diyorum, çıldırdılar. Önde olduklarını bilmiyorlar galiba. Tamam, gidiyoruz artık.

0: Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Üzgünüm. Affedersiniz. Galiba iş yerinden arkadaşımı gördüm. O mu, bir bakacağım.
1: Arkadaşın mı?
0: Evet, arkadaş. Tamam, arabayı alıyoruz.
1: Arkadaşın mıymış?
0: Hayır hayır, o değilmiş. Alo.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: İyi, maç az önce bitti. Birazdan evde oluruz.
2: Tamam, acele etmeyin.
1: Annem mi?
2: Sizin geceniz.
0: Tamam, birazdan görüşürüz.

0: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bir kahve lütfen. Bay Baker. Sizi görmek çok güzel.
1: Geç kaldın.
0: Ah. Özür dilerim. Sizin için ne yapabilirim Bay Baker?
1: Konuştuğumuz DNA testini yaptırmak istiyorum.
0: Öncelikle DNA örneği lazım. Bunu nasıl aldığınızı sorabilir miyim?
1: Yapabilir misin, yapamaz mısın?
0: Evet, yapabilirim. Ama ben eski bir polisim. Şunu söyleyeyim. Kızınızın masumiyetini kanıtlamak için suç işlemek ciddi bir hata olur. Bu onu hapisten çıkaramaz, tamam mı? Siz de hapse düşersiniz, anlatabildim
1: mi? Ne kadar hızlı yapabilirsin?
0: Söylemesi zor. En az bir hafta ama size pahalıya patlar.
1: Bak burada 3000 var.
0: Evet.
1: İş bitince 3000 daha vereceğim ama bir haftadan çabuk olmalı.
0: Eşleşme olsa bile bu çocuğu bulmam gerekecek.
1: Hayır, gerekmeyecek.
0: Yerini biliyor musunuz? Çünkü sonuçlar gelmeden ortadan kaybolabilir.
1: Kaybolmayacaktır. Sonuç çıkınca ararsın.
2: Bodrum'a inmeyecek miyiz?
1: Hayır, bugün inmeyeceğiz. Hadi. Maya. Maya. Hey Maya. Merhaba.
3: Merhaba. Vay canına, bu ne karşılama.
1: Maya'yı gördün mü? Ben duştaydım.
3: Evet, gördüm. Avluda top oynuyorum. Üzgünüm, geciktim.
1: Yo yo, önemli değil.
3: Şey, işteki ilk günümü sormayacak mısın?
1: Oo tabii, affedersin, affedersin. Nasıl geçti?
3: Evet, nasıl geçti? Neden? Ne oldu? Niye?
2: Bill? Mağaradaki adam kim?
1: Mağaradaki mi?
2: Aletlerin olduğu yerde. Onu gördüm.
1: Yardımına ihtiyacım var. Tamam mı? Çünkü bu bir sır. Kimseye anlatmamalısın. Annene bile. Anlaştık mı? O kötü bir adam. Ve yakında gitmiş olacak. Bu aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı? Aferin kızıma.
4: Başlangıcı bununla yapmayacağız.
5: Ha evet, doğru.
6: Zavallı çocuğu medya yerden yere vurdu. Ah, kızı canavar gibi gösterdiler.
7: Amerikalı kötü kadın.
0: Bartoli olay yerindeydi. Kan banyosu. Bunu medya değil, o söyledi.
8: Arap çocukları hapse atmakla ilgili sorunum yok. Ama burada çocuk nasıl olup da kızın anahtarını alıp daireye girmiş? Üstelik kızı bıçaklayıp tamam, hiçbir şey çalmamış mı?
0: Suçu Arap çocuğa atabilir. Hatta Godin'i bile suçlayabilir. Ama o yaptı. Kız arkadaşını öldürdü. Başka ihtimal yok. Aşk böyle bir şey işte. Evet.

0: Aslında yeni bir şey öğrendim. Çok yardım oldu. Adına yazgı deniyor. Bir hemşire anlattı. Kabullenmekle ilgili.
1: Neyi kabullenmekle?
0: Kaderini. Zorlandığım anlarda yardımcı oldu. Her şeyi sorgulamaktan vazgeçiyorsun. Kaderini kabullenip bununla yaşamayı öğreniyorsun. İslami bir inanış. Hissettiğin tüm utanç, suçluluk ve dibe sürükleyen diğer tüm duyguları bir kenara bırakıp güçsüz hissetmeni önlüyor. Bir koruma aracı. Uzun zamandır ben de bunları hissediyordum. Güçsüz ve unutulmuş. Ve bu duygular yaşamayı zorlaştırıyor. Beni anlıyor musun?
1: Ama sen masumsun. Bu yüzden mücadeleye devam etmeliyiz.
0: Masum olmam önemli değil baba. Bu adaletle ilgili değil. Huzur bulmakla ilgili.

0: Lütfen dinle beni. Sadece dinle. Ben kötü biri değilim. Bırak gideyim. Benim hatam yok. Lütfen.
1: Ne dediğini anlamıyorum ama nefesini boşa harcıyorsun. DNA testi sonucunu bekleyeceğiz ve göreceğiz.
0: Benden istedi. Bana para verdi.
1: Biraz su ister misin?
0: Alison bana git ve Lina'yı çıkar dedi.
1: Bu kadar hepsi yeter. Bu. Yeter dedim.
0: Bunu al dedi. Ve bana kolyesini verdi. Bunu al dedi. Para sonra dedi.
1: Al. İç şunu. Hadi.
0: Kolye verdi. Kendine al bunu dedi. Kolye. Altın. Bunun gibi. Bunun gibi işte. İşte burada.
1: Kolyeni mi alayım? Almak istemiyorum.
0: Hayır. Bana o verdi. Sonra da gitme. Lina'yı çıkar dedi. Kolye şimdi. Para sonra dedi.
1: Sen ne saçmalıyorsun? Kapa artık şu çeneni.
0: Steel motor.
1: Ne dedin sen?
0: Kolye. Üstünde Steel Water yazıyordu. Altın. Dedi ki... Yap. Gitmesini sağla. Çıkmasını sağla dedi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neredeydin?
1: Bu metten buraya kadar yürüdüm şey.
0: Gidip Isabel'i görmeliyiz. Şimdi çıkmazsak geç kalacağız.
1: Benim de gelmem gerekiyor mu?
0: Tabii elbette, gideceğimizi söyledim. Acele et lütfen, hadi. Maya, tatlım ayakkabılarını giy, gidiyoruz.
2: Tamam anne.
0: Şimdi Isabel bizim vaftiz annemiz gibi, tamam mı? Maya da onu gerçekten çok sever. Görürsün zaten, burası gerçekten Marsilya'nın öteki yüzü.

0: takıyor muydun?
1: Yine ne işler peşindesin Bill?
0: Eşyasını almaya gittiğimizde kolye var mıydı?
1: Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neden?
0: Sonra konuşuruz Sharon. Hoşça kal.
2: İyi misin?
0: Evet, iyiyim evet. Sharon'la konuşuyordum.
2: O iyi mi?
0: Evet, evet o iyi.
2: Peki sen?
0: Nasıl yani?
2: Biraz dalgın gibisin.
0: Öyleyim, üzgünüm.
2: Burada olduğun için mutluyum.
0: Ben de öyle.
2: Sen de? Burada mutlu olduğuna emin misin?
0: Ben evet. Eminim.
2: Ben de. Senden hoşlanıyorum Bill Baker. Gel hadi.
3: İyi günler. Sesli mesajınızı bırakın. Size dönüş yapacağım.
0: Bay Drosa, ben Bill Baker. Sonuçlara ihtiyacım var. Biraz acil.

0: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
1: Ayrıldığı gün ona verdiğim altın kolye, üstünde Stillwater yazan.
0: Evet, hatırladım onu. Ne olmuş ona?
1: Duruşmada kolyeyi takıyor muydu? Hatırlıyor musun? Orada

0: Merhaba hanımefendi.
1: Merhaba.
0: Günaydın. İnşaat biriminden geliyorum. Binadaki çatlak için çağrıldım. Bodrumdan kaynaklanıyor olabilir mi diye merak ettim. Son zamanlarda orada fark ettiğiniz olağan dışı bir şey oldu mu?
1: Olağan dışı mı? Bodrum katında mı?
0: Herhangi bir şey. Ses ya da koku.
1: Endişe etmeli miyim?
0: Hayır. Bu rutin bir kontrol. Bodrum'u kullanıyor musunuz?
1: Ben? Hayır.
0: Binada kullanan başka kimse var mıdır?
1: Bana kartınızı bırakırsanız öğrenip sizi arayabilirim, olur mu?
0: Buna gerek yok. Hı-hı. Çok teşekkür ederim size. İyi günler.
1: İyi günler.

0: Biliyor musun, ben de çocukken çok kavga ederdim. Ama bu iyi bir şey değil, kavga. Hayır, iyi bir şey değildir. İstemediğine emin misin?
1: Mağaradaki adamı öldürecek misin?
0: Ne? Hayır. Tabii ki hayır. Beni dinle. Sana ya da annene zarar verecek bir şeyi asla yapmam. Asla. Asla. Çünkü ikinizi de seviyorum. Hem de çok. Aynen öyle. Bana güvenmek zorundasın. Tamam mı?
1: Tamam.

0: Bay Baker, lütfen konuşabilir miyiz? Polis. Kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Kimliğiniz Bay Baker. Teşekkür ederim. Şapkanızı çıkartın. Tamam. Teşekkür ederim Bay Baker. Şimdi arkadaşlarım küçük kızı içeri götürecekler, tamam mı? Hadi.
1: Hayır.
2: Tamam. Her şey yolunda. Sen onunla git hadi.
1: Hayır.
2: Sorun yok. Her şey yolunda. Bir şey olmayacak.
0: Evet sorun Bay yok. Baker, bana bakın. Burada bodrum katınız var mı? Var mı yok?

0: Kapıda asma kilit var.
1: Anahtarınız var mı? Bay Baker.
2: Anahtarlıkta.
1: Anahtarlıkta takılıymış.

0: Bir şey yok. Yukarı çıkalım. Oturun. Aradık ama bir şey bulamadık.
1: Bir şey bilmediğini söyledi.
2: Kızınıza birkaç soru sormamın sakıncası var mı?
1: Elbette var. Daha 9 yaşında. Hmm. Evet.
2: Karakola gelmeyi mi tercih edersiniz? Adın Maya mı? Gel.
1: Git canım.
2: Bil, bu evde annen ve seninle mi yaşıyor söyle. Bana bak.
3: Evet.
2: Sana iyi davranıyor mu?
3: Evet.
2: Ha. Hiç bodruma indin mi peki?
3: Evet.
2: Orada ne yapıyorsunuz?
3: Beraber aletleri topluyoruz. Ona Fransızca öğretiyorum.
2: Hmm. Peki bodruma en son ne zaman indin hatırlıyor musun?
3: Dün.
2: Dün mü? Peki her şey yolunda mıydı? Bil'in kızı Alice'ini tanıyor musun?
3: Evet, şimdi hapiste. Ha.
2: Bil de hapse girsin istemezsin değil mi?
3: Ha. Hayır.
2: Onu sevdiğin için mi?
3: Evet. Hmm.
2: Şimdi bana yalan söylersen bunu anlarım. Ve Bil'i hapse atmak zorunda kalırım. Anlıyor musun? Şimdi tekrar soruyorum sana. Bodrum'a son olarak ne zaman indin söyle.
3: Dün.

0: Pekala. Gidiyoruz.
1: Serbest mi bıraktın adamı?
2: Odana git tatlım. Hemen git

0: Bizim niyetin...
1: Onu nasıl buldun?
0: Tesadüfen. Futbol maçında.
1: Maya ileyken. Yalan söylemesini mi istedin? İstedin mi?
0: Seni de Maya'yı olaya dahil etmeyecektim.
1: Sen...
0: Bak biliyorum ki...
1: Hemen gitmeni istiyorum. Git, eşyanı al ve git.

girebilir miyim? Maya. Benimle konuşmayacak mısın? Peki. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni seviyorum.

0: Bir.
1: Hayır.
0: Git ve Bir'le vedalaş, tamam? Hadi yürü bir tanem. Hadi vedalaş lütfen, hadi.

0: Bay Baker, size muhteşem haberlerim var. Kızınızın davasına bakan yargıç bu sabah beni aradı. Yeni deliller ortaya çıkmış. Anlaşılan emekli bir polis bilinmeyen DNA ile eşleşen bir örnek bulmuş. Aynı örnek 4 yıl önceki bir hırsızlık olayında polisin davanız sonrasında olay yerinde topladığı başka bir örnekle eşleşmiş.
1: Onu yakalamışlar mı?
0: Hayır, henüz değil. Ama tek yapmamız gereken makul şüphe olduğunu kanıtlamak. Şüpheliyi yakalayamasalar bile Alison'ın serbest kalma şansı var. Hatta hiç duyulmadık bir şekilde yargıcın dosyayı tekrar açmayı kabul ettiğini öğrendik. Sanırım bu durum sadece Marsilya'da olurdu.
1: Anlatmaya geldiğiniz için sağ olun.
0: Bay Baker, aileniz için olabilecek en güzel sonuç buydu. Anlıyor musunuz?
1: Anlıyorum. Sağ olun efendim.

0: Buster Pox. Size kızımızı evine getireceğiz demiştim. Ve aynen de öyle yaptık.
1: Evet.
0: Evine hoş geldin Alice. Oklahoma'ya tekrar hoş geldin. Amerika'ya tekrar hoş geldin.

0: İnsanlardan mı saklanıyorsun? İyi misin?
1: Marsilya'ya gittiğin gün Sharon ve ben seni havaalanına götürmüştük. Ve oraya vardığımızda hediye almadığım için utandığımdan hediye dükkanına girmiştim. Kitap ya da anahtarlık gibi bir şeyler almayı düşünmüştüm. Sonra da o kolyeyi gördüm. Evini hatırlatacak bir şey olur diye düşünmüştüm. Altındı. Üstünde Stillwater yazılıydı.

0: Ben böyle olsun istemedim. Evden çıkarmama yardım edeceğini söylemişti. Hepsi bu baba. Ölmesini istememiştim. Onu sevmiştim.
1: Sevdiğini biliyorum.
0: Sence ben bir canavar mıyım?
1: Sen benim kızımsın, böyle böyle bir şeyi asla düşünemem.
0: Baba, bizim sorunumuz ne?
1: Bilmiyorum bebeğim, bilmiyorum. Gerçekten.
0: Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Ben de öyle.

0: Günaydın.
1: Merhaba. Uyuyamadım. Yürüyüşe çıktım ve kendimi burada buldum.
0: Gelmene sevindim.
1: Onları özlüyor musun?
0: Evet öyle.
1: Geri gidebilir misin?
0: Hayır gidemem. Ama güzeldi ve bu değişmeyecek.
1: Üzgünüm.
0: Hayat acımasız.

0: Burada her şey aynı gibi. Hiçbir şey değişmemiş. Öyle değil mi?
1: Hayır Ellie, değil. Bana her şey farklı geliyor. Artık tanıyamıyorum Billy.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: İyi misin?
1: İyiyim abi. Abi Haydar iyi mi?
0: Talha hastaneye götürdü. Sözümü dinlersen bundan sonra kimse zarar görmeyecek Akif.
1: Abi dersimi aldım.
0: İyi o zaman. İyileşene kadar dinleneceksin.
1: Abi zincir yaşadığı sürece ben dinlenemem.
0: Arnavut'tun değil mi sen?

0: Biz şöyle, siz şuradan, siz arkaya alın. Siz de burada kalın. Efendim, etrafı sardık, hazırız. Efendim, yine onları takıyorsunuz ama çatışmada nasıl iletişim kuracağız sizinle?
1: 20 yıldır anlattım, izah ettim, emrettim. Hangisini dediğim gibi yaptın Nafiz? Yine bildiğini okuyacaksın.
0: Efendim, ne emrettiyseniz ben onu yaptım her zaman.
1: Bütün beceriksizliklerini bana mı mal ediyorsun Nafiz? Bu sefer hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım nasıl bir koreografi sunacaksın? Çok merak ediyorum.

0: Oğlum, hadi elinize hakim olamadınız. Erhan abinize bir terbiyesizlik yaptınız. Ben sorunca niye oraya atıyorsunuz? Niye teslim etmişsiniz telefonunu?
1: Abi

0: Vallahi bizim bir şeyden haberimiz yok.
1: Baskın var, baskın! Baskın var!
2: Burası mekanın en güvenli yeri. Siz buradan çıkmayın, biz savunuruz beyefendiyi.

0: baskın var.
1: Sen eşrefeli aksaçlıyı emniyete.
0: Dur.
2: Ne oluyor burada?
0: Baskın var.

Efendim? Tamam Erhan. Hemen geliyoruz.

Gel Naz, gel. Sen yanıma gel. Sen de çık şuraya. İndir şunları.

0: Tabii biz daha kalabalıyız. Eninde sonunda gireceğiz.
1: Ne diyorsun Nafiz? Anlamıyorum.
2: Efendim, eninde sonunda gireceğiz diyorum.
1: Ne bağırıyorsun Nafiz? Karşında sağır mı var senin?

0: Erhan, sen imdata yardım et. O taraf dağıldı.
1: O taraf dağıldı, bu taraf çok iyi bak. Baki, çıkalım, sıkışacağız.

Öz! Kabahat bende mi? He? Emrine bir tabur adam vermedin mi? Hala bir mekanı ele geçiremedin. İçerisi kalabalık diyorsun. Nereden çıktı bu adamlar?

0: sessizlik oldu.
1: İçeri girmek üzereler. Hazır olun.
2: Öbür tarafta görüşürüz.
3: Dur!

0: Durum nasıl?
1: Yaşadığına göre iyi.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: Ne zaman canı isterse. Arkadaşının keyfine kalmış.
0: Sen ne biçim doktorsun kardeşim?
1: Seni buraya gönderenlere sor. Senin gibi gidecek yerleri olmayanlara yardım edecek tipte bir doktorum.

0: Efendim, Haydar'ın verdiği istihbarat yanlış çıktı. Polat Alemdar mekanda değilmiş. Haydar bizi tuzağa düşürdü.
1: Haydar bize ihanet edecek olsa daha önce ederdi. Bunun için fırsatı vardı. Haydar bize ulaştığında kendisine ne olduğunu sorarız.
0: Polat Alemdar konusunda ne yapmamı emrediyorsunuz efendim?
1: Mete, sen iyisin ya. Canını sıkma. Onları nasılsa yakalarız.
0: Efendim, emrinizi tam yerine getiremediğim için biraz moralsizim.
1: Moralini bozma. Sen naiplik görevini layıkıyla yerine getiriyorsun. Bundan sonra senin operasyonel işlerde olmanı istemiyorum. Seni kaybetme riskini göze alamam.
0: Efendim, naibiniz olarak operasyonel işleri layıkıyla yerine getirecek adamları araştırıyorum.

0: bizzat yetiştireceğim kendilerini.
1: Gerek yok. Operasyonları yürütecek adamımız çok yakında Türkiye'ye gelecek.
0: Kim olduğunu sorabilir miyim efendim?

Madem laftan anlamıyorsun, bu sefer at pisliğiyle sıvayacaksın o duvarı. Ellerinle. Başla!

0: Ülkenizdeki rejim muhaliflerinden bazılarının Türkiye'de olduğunu tespit ettik.
1: Biz size bunu yıllardır söylüyoruz. Şimdi adamları yeni bulmuş gibi yapmanız bizi aptal yerine koymak oluyor.
0: Ben size burada iyi niyetimizi göstermeye çalışıyorum ama anlaşılan sizin bizimle iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacınız yok.
1: Sencer Bey, sizden bizi anlamanızı rica ediyorum. Bu adamlar bizim ülkemizdeki rejimi devirmeye çalıştılar. Başarılı olamayınca da Türkiye'ye kaçtılar. Biz bu adamları istedik ama Türkiye bize yardım etmeyi yıllarca reddetti.
0: Şimdi size yardım etmeye karar verdik. Adamları istiyor musun, istemiyor musun?

0: Bu adamımız 15 yıldır Özbekistan'da hapishanede tutuluyor. Senden muhaliflere karşılık bu adamı istiyorum.
1: Buyur otur Sedat.

0: Aybars, Selim'in adını temizlememiz lazım. Arkadaşımıza en azından bunu borçluyuz.
1: Medyadaki gerekli kişileri aradım. Selim'le ilgili olumsuz haberlere son verecekler.
0: Sıra kimde Aybars? Bu başlatılan tasfiye operasyonu 2023 için dizayn edilen güçlü, etkin ve bağımsız Türk ordusu projesinin sonu.
1: Henüz her şey bitmedi.

0: Tasfiye edilen arkadaşlarımızın yerine projelerimize inanan, vatanına milletine sadık ve askerlikten başka işlere kafa yormayan genç arkadaşlarımızı hazırlayacağız.
1: Aybars, kendini kandırma. Sana müsaade etmeyecekler. Bu tasfiyelerle ordumuzun savaşma kabiliyeti ortadan kaldırılıyor. Yukarısı bunlara nasıl müsaade ediyor?
0: İçimizdeki cuntacılar ve de darbe teşebbüsleri yukarının kafasını çok karıştırıyor. Onlar da doğal olarak götürdüğümüz her öneriyi zamana yayarak sonuçlarını görmeyi bekliyorlar.
1: Bu tasfiyeyi yapanlar kimler Aybars?
2: Gönderdiğiniz patriotlarla ülkemizin NATO'nun önemli bir parçası olduğunu gösterdiniz. Bu bölge ülkelerine gereken mesajı verdi.
3: İttifakımızın diğer üyeleri de sizden NATO'ya olan bağlılığınızı göstermenizi bekliyor. Son yıllarda devletinizin vermiş olduğu mesajlar NATO'dan bağımsız bir duruş gösteriyordu.
2: Zaman zaman yeni gelen iktidarlarda böyle sapmalar olabilir. Ama bunlar devletimizin ve ittifaklarımızın gücünü tanıdıkça Türkiye'nin Batı İttifakı'ndan başka alternatifi olmadığını acı bir şekilde öğrenmeye başladılar.
3: Bundan önceki tasfiye sürecinde size yardımcı olduk. Fakat yerine getirilen kadrolar NATO'dan bağımsız yeni bir ordu oluşturma yoluna gitti. Ve biz bundan çok rahatsızız.
2: Şimdi yeni bir tasfiye süreci söz konusu. Yeni kadroları birlikte oluşturacağız.
3: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olarak hep silahlı bürokrasiyi gördük. Bugüne kadar onları muhatap aldık. Çünkü onlar Türkiye'nin Batı ve Batı'nın değerleriyle entegre olmasını istiyorlardı.
2: Artık askeri vesayetle ülkeyi yönetme devri kapandı. Türkiye'yi Orta Doğu'da model ülke olarak dizayn edeceksek bunu sivil bürokrasiyi Batı mentalitesindeki yöneticilere teslim ederek geliştirmeliyiz.
3: Demokrasi sihirli bir sözcük. Nasıl ki Amerika'da biz halka kendi kendini yönettiğinin inancını yerleştirdiysek, siz de Türkiye'de bu algıyı yaratırken sistemi kontrol edecek mekanizmaları doğru kurmalısınız. Amerika'da hiçbir başkan halkın oylarıyla başkan olmadı. Olanlar da o koltukta fazla oturamadı.

0: Böyle buyurun. Buyurun, içeri geçin.
1: Abi, bizim hemşehriler iyidir, laf çıkmaz ama burada güvende olacaklarına dair garanti veremem.
0: Memati ile biz daha önce burada saklandık. Sen buradakilere Memati'nin ismiyim de, jandarma gelse sokmazlar.
1: Eyvallah abi, sen öyle diyorsan.
2: Buyurun gençler.
3: İyi misin?
4: Önemli bir şey değil, iyiyim. Çatışmada bir şey çarptı galiba. Haydar nerede Akif?
3: Çatışmada ağır yaralandı. Tedavi için götürdü Talha.
4: Çıkar üstünü, yarana bir bakayım.
3: Bir şeyim yok, iyiyim.
4: Pansuman

0: Poyraz'ı tanıdığınızı varsayıyorum.
1: Nereden çıktı şimdi bu?
0: Akif'i almaya gittiğimizde Mossadçılarla onun bir adamı takas yapıyorlardı.
2: Sencer Poyraz'ı getirtecek.
1: Poyraz 15 senedir Özbek hapishanelerinde.
0: Poyraz'ın ekibinden kimleri biliyoruz?
1: Bir tanesi onunla beraber Özbekistan'da hapishanede. Bir adamı daha var, Savaş. Ama nerede, ne yapıyor, onu istihbaratçılara sormak lazım.
3: Abi, ben istihbarat müdürüyle görüşeyim.
0: Eşref Bey, bir şeye ihtiyacınız olursa Pusat'a söylerseniz ne lazımsa halleder.

0: Para beni değil. Tedavi olmam lazım. Bu Poyraz işini ciddiye alın.
1: Merak etme usta. Sen işine bak. Ben gerekeni yapacağım. Ama işte... Asıl bu sencere halletmemiz lazım. Şu halimize bak. Sıçan gibi saklanacak yer arıyoruz. Ağarıma gidiyor.
0: Sencere ahtapot gibi. Her kolu devletin bir kurumunda. Önce o kolları kesmemiz lazım. Mete'ye söyle, Metin'i ikna etmenin bir yolunu bulsun.
1: Tamam.

kalk gidiyoruz. Sana kalk dedim. Artık resim çizmeye Türkiye'de devam edersin. Torpilin büyük yerden. Yoksa seni buraya gömmeme az kalmıştı. Hadi kalk.

0: Suikaste uğramış.
1: Yaşıyor mu?
0: Maalesef.
1: Suikastı yapanlar?
0: Efendim, tetikçiler örgütçü. Emniyet bağlantılarını araştırıyor.
1: Emniyete söyle, bu suikastin aydınlatılması hayati önem taşıyor.

0: Müdür bey. Poyraz'ın Türkiye'ye döneceğine dair haberler var.
1: Aynı duyumu ben de aldım da sizin Poyraz'a ne işiniz var?
2: Sencer Poyraz'ın ekibini kullanıyor. Bu demektir ki Poyraz'ı geri getiren o.
0: Bu psikopatın burada bir adamı varmış. Savaş. Onu nasıl buluruz?
1: Abdüley, 15 yıl olmuş. Onu izleyen ekip kaç defa değişmiştir?
2: Müdür bey. Kim takip ediyormuş? Bir zahmet arayıp öğreniver. Biz de gidip görüşelim. Bak. Ceyran yapıyor. Bu aralar her taraftan rüzgar alıyoruz. Bir de Poyraz çıkmasın başımıza.

0: İndir başını. Dua et, komutan gelecek. Yoksa seni buraya gömerdim. Efendim, arkadaşımızın gözünü çıkardı.
1: Ben topunuzu kör etmeden adamı çıkartın. Bu adamlar bizim için ne kadar önemli, senin haberin var mı? Türkiye'ye gidene kadar olay çıkarmadan durabilecek misin?

0: Hoş geldiniz.
1: Sofra mı hazırladın?
0: Hı hı.
1: Çok acıktım ama biraz dinlenmem lazım önce.
0: Tamam canım. Sen dinlen.
1: Siz başlayın, ben birazdan geliyorum.
0: Cahit. Bu psikiyatristi bir an önce getirmemiz lazım.
2: Yenge, ben gidip getireyim hemen. Ama abiyi nasıl ikna edeceğiz?
0: Cahit, onun ikna olmasını beklersek çok geç olacak. Sen kadını al getir, ben Polat'la konuşurum.

0: Osman Bey'in suikastını gerçekleştiren adamlar bunlar.
1: Ne çabuk buldunuz failleri.
0: Sizinkiler suikastı işlerken kendilerini gizleme ihtiyacı hissetmiyorlar.
1: Bütün süreci bu suikasta bağlamayacaksınız değil mi Metin Bey?
0: Bu konu benim için özel bir konu. Osman süreçte tanıdığım, saygı duyduğum iyi bir arkadaştı. Onun katillerinin hak ettikleri cezayı görmelerini sağlamak benim için onur meselesi.
1: Ben bu işi örgütün yaptırdığını düşünmüyorum. Fakat failler örgüt içinde gizleniyorsa onları size teslim edilmesini sağlayacağıma emin olabilirsiniz.
0: Eylemsizlik kararı konusunda ne aşamadasınız?
1: Onun için sizin iyi niyetinizi göstermeniz lazım.
0: Biz size iyi niyetimizi defaatle gösterdik. Anayasa sürecini ve hukuksal düzenlemeleri başlattık. Bizden daha ne yapmamızı bekliyorsunuz?
1: Kandil'dekiler iki konuda ısrar ediyorlar. Birincisi süreç sona erdiğinde Türkiye'ye dönmek. Üçüncü ülkelerde yaşama fikrine sıcak bakmıyorlar.
0: Milyarlarca dolar paraları var. İstedikleri her yerde yaşayabilirler. Kamuoyu henüz hazır değil. Tepe kadronun Türkiye'ye dönmesi sıkıntı yaratır.
1: Onlar da bugünden yarına bir şey beklemiyorlar. Ama eğer Türkiye'ye dönmezsek, diğer ülke istihbaratları bizi rahat bırakmaz diyorlar.
0: Kuzey Irak'ta Osman Başkan'ın modelini denesinler bir süre. Sivil hayata yeniden adapte olsunlar. Emperyalizmle mücadelenin tek yolu silah değil. Biraz da ekonomik savaş versin.
1: Metin Bey, emperyalizm önderliğimizin kardeşi Osman Başkan'ı adeta bir züğürta etti. Açtığı marketi batırarak ekonomik savaşı ilk cephede hemen kaybetti. Kadrolarımıza çok kötü örnek oldu. Arkadaşlar aralarında züğürt modeli diye konuşuyorlar. İkinci bir züğürt vakası, kimse yaşamak istemiyor.

0: Özlem Hanım'la ilgili istihbarat çalışması talep ettiğimi de ilettin mi?
1: Evet efendim. Dosyalardan biri Özlem Hanım'la ilgili. Alttaki dosya. Kendisi de düşen uçaktaki ekiple birlikte yolculuk yapacakmış. Fakat son anda uçağı kaçırmış.

0: havaalanı yolunda trafik kazası geçirmiş. Doğru mu?
1: Doğru efendim. Hayat kurtaran bir tesadüf olmuş kendisi için.
0: Ben tesadüflere inanmam. Özlem Hanım'ı arayayım. Kendisiyle derhal görüşmek istiyorum.
1: Emredersiniz efendim.

0: Sizleri seçim meselesini konuşmak için topladım. Heyetimiz faaliyetlerine iki eksikle devam etmekte. Artık yeni üyeleri seçmemiz lazım.
1: Seçim için tahammüller...

0: Gereği sizin ak saçlı olarak süreci başlatmanızı bekliyordum.
1: Üyelik niteliklerine haiz 5 adayımız var. Sizlerden adayları inceleyip sonraki toplantıya kadar karar vermenizi bekliyorum.
2: Seçim yapılması gereken bir başka mevki daha var. Enerjiyle ilgili stratejilerimizi devlet içinde yürüten arkadaşımızı malum uçak kazasında kaybettik. Makamı uzun süre boş bırakılmayacak kadar önemli.
3: Bu ak saçlı ve enerji politikasından sorumlu üye sıfatıyla sizin aranızdaki bir konu. Biz heyet olarak sizin seçeceğiniz adayı destekleriz.
1: Faruk, bu konuyu ayrıca görüşelim.
4: İlk defa kaçak olmanın faydasını gördüm Abdüley. Yoksa Polat Alemdar şimdi bizi Taşkent'te hapishane gezdiriyordu.
5: O kadar emin olma. Hala gönderebiliriz. Abinin sağı solu belli olmaz.
4: Biz şu İrfan'dan adamın yerini bir öğrenelim de. Hiç çekemem şimdi Taşkent.

0: Ölmüş. Kim sıktı görebildin mi?
1: Çok uzaktı. Zaten hemen kayboldu. Sen bir müdürü ara. Şu Savaş'ın dosyasını bir çıkarsınlar. Ben de bir arabaya bakayım.

0: Gündemimizdeki bir diğer konu müzakereler meselesi. Ben İmralı ile görüştüm.
1: Anlayamadım. Siz hangi sıfatla İmralı ile görüştünüz?
0: Ben oraya bir istihbarat görevlisi gibi gidip durumu analiz etmek için birinci elden malum kişinin durumunu görmek istedim. Edindiğim izlenim odur ki onun en büyük derdi serbest kalmak. Bunun için her türlü taktiği geliştirmeye hazır olduğu gibi doğru strateji kurarsak her türlü tavizi vermeye de hazır.
1: Bu İmralı meselesi kamuoyunda çok dile getirildi. Bu da sıkıntı yaratıyor. Görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi daha uygun olurdu.
2: Ben size katılmıyorum. Kamuoyunu bu türden gelişmelere yavaş yavaş hazırlamak gerekir.
1: Zamanında bölge ülkelerindeki Kürt hareketlerini yönlendirmek için malum kişiye yol verdiler. Biz o zaman da bunun çok riskli olduğunu söyledik. Bugün Suriye'de, Kuzey Irak'ta sıkıştık. İmralı'daki bunun farkında. Tekrar aktör olup bu süreçten kazanım elde etmeye çalışıyor.
0: Bu sorunu bir parça da biz doğurduk. İnkar ve asimilasyon politikaları Kürt kökenli vatandaşlarımızı örgütün kucağına itti. Bu iş artık ötelenemeyecek bir hale geldi. Ya bu sorunu çözeceğiz ya da çözüleceğiz.

0: Bu süreçle ilgili en büyük risk yeni bir hayal kırıklığı yaratmak. Yeni bir başarısızlık, süreçle ilgili umutlanmış olan vatandaşımızın devlete güvenini tamamen kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden adımlarımızı çok dikkatli ve yavaş atmalıyız.
1: Ben bölge insanlığı yakından tanıyan biri olarak vatandaşlarımızın silahların gölgesinde yaşamak istemediklerini, çözümü içtenlikle istediklerini çok net biliyorum. Yeni anayasa, devletin bölge insanına sahip çıktığını göstermesi için çok iyi bir fırsat.
2: Ben de Zakir Bey'e katılıyorum. İmralı'da, örgütte bağımsız hareket edebilecek kabiliyette değil. Özellikle örgüt, İsrail, Avrupa ve İran istihbarat servislerinin etkisi altında. Öncelikle bu etkiyi azaltacak tedbirler almamız gerekiyor.
3: İran bölgede tek kurşun atmadan hem Irak'ı, hem Suriye'yi, hem de Lübnan'ı kontrol ediyor. Bizim de aynı şekilde örgüte destek veren ülkelere kararlılığımızı diplomatik yollardan anlatıp gerekirse bizim de onları zaafa uğratabileceğimizi göstermemiz gerekiyor.
4: Hangi diplomatik kadrolarla, hangi orduyla?
5: Diplomaside Batı'ya ve Batı'nın kurumlarıyla işbirliğini devam ettirdiğimizi göstermek için manevra yaptık.
4: Ordu'da cuntacıları temizledik. Fakat yeni kadroları tasfiye ederek tekrar NATO güdümüne sokmak için harekete geçildiğine dair şayialar dolanıyor.
0: Bu sizin görev alanınız Bahadır Bey. Bu konuda çözemediğiniz bir sıkıntı varsa söyleyin, müdahale edelim.
4: Zamanında bütün ordunuzu NATO'nun ellerine teslim ederseniz ne orduda cuntacı eksilir ne de savaşacak personel bulursunuz. Acil olarak bağımsız orduya inanan kadroları gerekli makamlara getirmemiz lazım.

0: Cahit'i arayayım. Gelirken biraz tuz alsın. Evde hiç tuz yoktu herhalde.
1: Hiç laf atma. Nazif anneden öğrendim tarifi. Kızım senin çorban benimkinden de iyi olmuş. Artık gözüm arkada kalmaz dedi.
0: Ben siyaseti kimden öğrendim sanıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Hayırdır?
1: Cahit'i merak ettim de.

0: Cahit Bey, neyi bekliyoruz?
1: Doktor hanım, bir nefes alayım. Kendimi bir hazırlayayım. Gireceğiz içeri.
0: Sizde panik atak mı var?
1: Şimdiye kadar bir şeyim yoktu. Ama bundan sonra literatürde ne varsa hepsi olabilir. Hadi girelim artık.
0: Olur.
1: Buyurun.

0: Hata etmişsin. Bana sorman gerekmez miydi?
1: Anladığım kadarıyla hasta sizsiniz.
0: Siz cerrah mısınız?
1: Hayır, ben psikiyatrım.
0: O zaman yanlış gelmişsiniz. Sizin hastanız ben değilim.

0: Doktor hanım, klasik hasta tavrı işte. Siz daha iyi anlarsınız.
1: Cahit, sen doktor hanımla ilgilen, ben bir konuşayım.
0: Böyle buyurun.

0: Çocuk gibi davranıyorsun, farkında mısın?
1: Leyla, seni buraya getirdiğime pişman etme beni.
0: İleride daha büyük pişmanlıklar yaşamandansa şimdi bana kızman daha iyi.
1: Benim kimseye kızdığım falan yok. İşime karışılmasından hoşlanmadığımı biliyorsun.
0: Bu senin işin değil, hayatın. Ve senin hayatın her şeyden önemli benim için.
1: Benim bir şeyim yok. Abartıyorsunuz. Ha.
0: Abartıyorsak doktor bize söyler. Biz de deriz ki haklıymışsın Polat. Israrımızdan vazgeçeriz.
1: Benim size bir şey ispat edeceğim diye uğraşacak gücüm yok Leyla.
0: Burada gücünü toplaman için uğraşıyoruz Polat.
1: Siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? Şu yüzümün halini görüyor musunuz? Acımı dindiren tek bir şey var. O da o şişenin içinde.
0: O şişenin içindeki yüzünden beni vurdun. Farkında değil misin?

0: Nedim'e suikast yapmaları bizi iki türlü sıkıştırmak için. Hem açılımı sabote ediyorlar, hem de Mete Nedim'le görüştüğü için bu işi bizim üzerimize bırakacaklar.
1: Efendim, bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz.
0: Nasıl?
1: Metin ne olursa olsun bu işi çözmek ister. Benden şüpheleniyorsa peşime düşecektir.
0: Şimdi zamanı değil. Metin'in üstüne gitmek yanlış hamle olur. Sencer'in istediği de bu. Bırakalım Metin işin iç yüzünü biraz araştırsın.

0: Ne yapacağız şimdi? Şuraya bir yere uzanıp rahatlamam mı gerekiyor?
1: Hayır, oturmanız yeterli. Polat Bey, Kenan Sami Hoca durumunuzdan bahsetti. Artık morfin kullanmanız gerekmemesine rağmen...
0: Buna kim nasıl karar veriyor?
1: Kenan Sami Hoca ve ben karar veriyoruz.
0: Hadi ya. Sizin kararınızdan bana ne? Yaşamadığınız bir şey hakkında ahkam kesiyorsunuz. Bir öğrenmişsiniz. Acılarının şiddeti 10 üzerinden bilmem kaç. Eğer çektiğim acı konusunda en ufak bir fikriniz olsaydı... ...öyle rakamla ifade edilemeyeceğini bilirdiniz.
1: O zaman siz nasıl ifade etmek istersiniz? Ben dinlemeye hazırım.
0: Benim bunları anlatacak ne zamanım ne de sabrım var. Kendinizi boşa yormayın.
1: Polat Bey, sizin probleminiz acı değil, korku.
0: Ben mi korkuyormuşum?
1: Hem de çok. O kadar çok ki anlatmaya bile tahammülünüz yok. Sizin acı çekmenizin nedeni yanıklarınız değil. Yanıklarınız iyileşiyor ve morfine ihtiyacınız yok. Size acı çektiren morfin yoksunluğu. Siz morfin bağımlısısınız.

0: ve bunu kabul etmelisiniz.
1: Sana korkmadığımı ispat edersem beni rahat bırakacak mısın?
0: Tabii. Morfinlerin hepsini toplayıp dökelim. Bir daha morfin kullanmayacağınıza dair bana söz verin. Ben de sizi rahat bırakayım. Bu ilaçlar bağımlılık tedavisi için. Günde 2 doz bunlardan alması gerekli. Aslında tedavisinin hastanede yapılması şart. Çünkü zaman zaman krizler geçirecek. Ve bu krizler esnasında kendine ya da etrafındakilere zarar verebilir. Sürekli kontrol altında tutulması lazım.
2: Doktor hanım, maalesef bu mümkün değil. Bir şekilde tedaviyi burada sürdürmemiz lazım.
0: O zaman her gün, hiç değilse gün aşırı Polat Bey'i görüp kontrol etmem gerekli. Hı
2: hı. Yenge, ben doktor hanımı bırakıp ilaçları da alıp geleyim. Hı hı. Buyurun.

0: Biraz zor olacak hayatım ama atlatacağız. Ben sana inanıyorum.
1: Bağımlı olduğumu kabullenmek çok zor geliyor Leyla.
0: Biliyorum. Ama en önemli aşamayı geçtik. Diğerini de geçeceğiz.
2: Uçak düşürülmesi hadisesine dair yeni bir bilgi var mı efendim?
3: Sabotajı yapan Mossad ekibi imha edildi.
2: Mossad'a içeriden bilgi verilmeden bu sabotajın yapılmasına imkan yok.
3: Faruk, seni mi suçlayayım bu iş için? Bir sızma varsa bunun kaynağı ancak senin ekibin olabilir.
2: Efendim, ben kendi ekibimde dahil bu mevzuda herkesten şüphe ediyorum.
3: Artık mesele bu işi kimin yaptığı değil. Bizim bundan sonra ne yapacağımız? Enerji politikalarımızı kime emanet etmeyi düşünüyorsun?
2: Efendim, benim adayım uzun zamandır yanımda yardımcılığımı yapan bilim adamlarından biri. Kendisi son derece parlak ve öngörüsü yüksek bir arkadaşımız.
3: Özlem Hanım hakkında ne düşünüyorsun?
2: Özlem çok parlak bir bilim insanı. Fakat stratejik konularda o olgunluğa erişmiş değil.
3: Faruk, Özlem'e karşı bir ön yargın yok değil mi?
2: Siz bu iş için Özlem'i mi düşünüyorsunuz?
4: Nafiz. Üç bilinmeyenin denklem nasıl çözülür biliyor musun? Hı?
5: Biliyorum efendim. Üçünü birden yok ederseniz ne denklem kalır ne problem.
4: Nafiz. Belli. Sen matematiği rahmetli Ecevit'in 40 günde öğretmen yaptıkları vardı. Onlardan çok iyi öğrenmişsin.
5: Bu üç bilinmeyenler kim efendim? Onları da bana anlatırsanız ona göre belki tümden gelimle yardımcı olabilirim.
4: Freni patlamış kamyon gibisin Nafiz. Yavaş gel, yavaş. X Polat, Y Adil, Z Poyraz. Sana kısaca pap denklemi diyorum Nafiz.
5: Efendim, X ile Z'nin birbirlerini götürmelerini sağlarsak, Y mesele değil. Onu da biz götürürüz.
4: Stephen Hawking'im benim. Beyninde her şeyi çözüyorsun ama icraat sıfır. Hoş geldin anneciğim. Ben de

0: Nafize okul yıllarındaki matematik başarılarımı anlatıyordum.
1: Ne başarısı Mete? Hocan babanın korkusundan sana sınıf geçiriyordu.
0: Hep rahmetli yüzünden. Bırakmadı ki kendi ayaklarım üzerinde bir durayım.
1: Neyse. Hani söz vermiştin beni yemeğe götürecektin. Yeni görevini kutlamak için.
0: Bu üç bilinmeyenli denklemi çözemezsem yeni görevim her an eski görevim olabilir anne.
1: Nedir problem?
0: Üç düşmanım var. X, Y, Z. X ile Y ittifak halinde. Bunların hepsini halletmem lazım.
1: Ne güzel. X ve Z'yi birbirine düşüreceksin. Y'yi de sen düşür artık evladım.
0: Anneciğim, yalvarırım sağlığına dikkat et. Ben sensiz bir hiçim. Beni şu hayatta yalnız bırakma ne olur.
1: Anneni bu kadar çok seviyorsan arada bir eve gel de yüzünü göreyim evladım.
0: Anne, 2000 yılda yapamadıklarını toptan sırtıma yüklediler. Bana yaptırmaya çalışıyorlar. O yüzden değil eve gelmek, yemek yiyecek vakit bile bulamıyorum.
1: Mete, sen hala anlayamadın mı? Sen ekmeksiz, susuz yaşarsın ama annen olmadan yaşayamazsın. Senin bütünün bende evladım.
0: Çok haklısın anne, çok haklı.
2: Tamam. Biraz daha dayan canım. Cahit neredeyse getirir ilaçlarını.
3: İyiyim Leyla. İyiyim. Atlatacağım.
2: Su vereyim mi sana? Bir şey ister misin?
3: Hiçbir şey istemiyorum. Yanımda kal.
2: Yanındayım hayatım.
3: Yanımda kal.
2: Cahit geldi.
4: İlaçları getirdin mi?
3: Getirdim Nilgün.
2: Polat'ın durumu kötü. Sen ilaçları ver, ben su getiriyorum.
3: Tamam.

0: Ne yapıyorsun burada imdat?
1: Ne yapayım Kara abi? Baki, Aziz ve yeğenlerim için helva kavurayım. Daha dayımın intikamını alamadan Baki'yi de verdik. Ben anlamayayım Kara abi. Bu dünya nasıl bir dünya?
0: Bu dünya imdat. Yalan dünya.
1: Abi, vallahi çekmem. Artık sabır mabır kalmadı. Onu dağıtmışım bunun içine, kavurayım. Hep beraber yiyeceğiz.
0: İmdat. Önce yememiz gereken başka biri var. Sen şu tespihe bir bak bakalım. Senin adamların bilir. Bunu hangi usta yapmış?
1: Abi, kırıcı ol isim. Benim ekibim hayatta, milli,

0: manevi şeylere el uzatmaz. Cami olsun, cemevi olsun, kilise, havra, bilumum ibadethaneler bizim iştigal alanımızın dışında.
1: Lan oğlum, bunun ustası bana lazım. Kimmiş sordur bir işte. Al.
0: Ha, o kolay abi. Zadadayı'dan dolayı tesbih ustalarıyla az teşriki mesaimiz olmadı. Ver hele. Baştan söyleyeyim, fazla para etmez.
1: Sen bana bakacaksın, oraya bak. Bak elvayandı.

0: Abi. Talha Haydar'ı nereye götürdü?
1: Ne yapacaksın? Nereye götürdüyse götürdü.
0: Akif'in yarası enfeksiyon kapmış. Ateşi çok yüksek. Müdahale edilmesi lazım.

0: Polat ne yapıyorsun?
1: Git başımdan Leyla.
0: Yapma Polat. Bunun sonu yok.
1: Hiçbir şey umurumda değil.
0: Kendine bunu yapmana izin vermeyeceğim.

0: Abi ne yaptın?
1: Zahid, böyle olmayacak. Beni odaya kapatacaksın. Kelepçen var mı?
0: Var abi.

0: Ne yaparsam yapayım. Sana ne söylersem söyleyeyim, çözmeyeceksin beni. Beni yalnız bırak. Kapıyı dışarıdan kilitle. Leyla dahil odaya kimseyi sokmayacaksın.
1: Peki abi.

Allah'ım. Gücüm yok. Çaresizim. Acizim. Dayanacak sabrım yok. Sabrın da gücün de kaynağı sensin. Allah'ım bana dayanma gücü ver. Sabretme gücü ver. Senden başka sığınacak hiçbir şey. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefi husr. İlal lezine aminu ve aminu salihati. Ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabr.

0: Yenge.
1: İlacını vermemiz lazım.
0: Sen dur, ben veririm.
1: Cahit, Polat'ı görmek istiyorum.
0: Şimdi görecek durumda değil. Biraz sabret.

Abi. Abi. Abi ilaçlarını içmen lazım.

0: abi.
1: Ne kadar oldu?
0: Sabah oldu abi.
1: Çık!
0: Abi bir isteğin var mı?

0: Vay vay vay vay. Seni terzi mi dikti, baytar mı?
1: İkisinden de beter biri dikti ama senden daha ayıktı.
0: İyi dikememiş. Enfeksiyon var. Temizleyip yeniden dikmem lazım.
2: Haydar'ın durumu nasıl?
0: Haydar?
3: Benim getirdim.
0: Ha, iyi o, iyi. Bir şey yok.
3: Nasıl yok kardeşim? Adam o kadar kan kaybetti. Hala kendine gelmedi.
0: Gelir, gelir. Merak etme.
2: Gel Talha, gel. Zaten yarı ayık, iyice bayıltma adamı. Sen git bizimkilerin yanına dinlen biraz. Ben buradayım.
3: Bu doktor adamı çileden çıkarır.
2: Tamam işte, gitsen.
3: Gideceğim de. Biz operasyona giderken sen nereye kayboldun önce onu söyle.
2: Şamillere bakmaya gitmiştim. O ara çıkmışsınız.
3: Niye haber vermiyorsun?
2: Haydar'a söylemiştim. Size söylemedi mi?
3: Söylemedi. Galiba.
2: Sen uykusuzluktan bitmişsin. Hadi git dinlen biraz.
3: Tamam. Akşama dönerim. Bir şey olursa ara.
2: Tamam. Ben bir Haydar'a bakayım.

0: NATO komutanı ile görüşmeniz nasıl geçti?
1: Nasıl geçsin? Yine bir sürü şey istiyorlar.
0: NATO'ya girdik gireli bizim taleplerimiz bitti mi ki onlarınki bitsin?
1: Orduda tasfiye edilen kadroların yerine bu isimlerin getirilmesini istiyorlar.
0: Ne kadar çapsız varsa toplamışlar.
1: Ne bekliyordunuz ki? Eskiden farklı mıydı? Ne kadar dar kafalı adam varsa komuta kademesinde onları görmek istiyorlar.
0: Şeriat korkusuyla 60 yıl idare ettiler Remzi. Artık yeni korkular üretmeleri lazım.
1: Ben Aybars'a çok güvenmiyorum. Bu listeyi geçirmemek için diretebilir.
0: Remzi, sana kalsa bu listeyi geçirir misin? Ama mecburuz. Aybars da bir şekilde durumu kabullenecek. Yoksa gereğini yaparsın.
1: Poyraz işi halloldu mu?
0: Evet, bugün geliyor.
1: Aslında o psikopatı getirmemize çok da gerek kalmamıştı. Devletin bütün kurumları bize itaat etmeye başladı. Adil Bey ve Polat Alemdar'ın bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok.
0: Devletin iki yüzü olmalı Remzi. Bir şefkatli yüzünü göstermelisin, bir demir yumruğunu. O demir yumruk Poyraz.
2: Dur, para üstünü vereyim, dur.
3: Eline sağlık Hacı abi. Tamam Hacı abi, bilirim.
2: Dur, olmaz öyle şey, dur. Al, bereket versin.
3: Hayırlı işler Hacı abi.
2: Eyvallah, sağ olasın.
4: Kara, senin yaptığın işe. Bu mu bizim psikopatın adamı?
5: Ömründe kaç defa kaçak hayatı yaşadın? Adam işini iyi biliyor işte.
3: Abi, ne burada soru cevap oynuyoruz? Gidip adamı öttürelim.
4: Pusat doğru söylüyor. Oturup bakacağımıza adamı alıp sorgulayalım.
5: Senin niye hiç sesin çıkmıyor Erkan?
6: Adamımız buysa en az 10 yıldır sabırla sebatla kendini saklamış. Siz 2 dakika sabredemiyorsunuz. Kendimizi açık etmeyelim.
4: Tamam da kardeşim, bu adamın bizim adamımız olduğu nereden belli? Kara 2 tesbih buldu diye.
6: Kolayı var. Pusat kardeş bir kola alsın, içeri girsin, anlarız. Biz doğudayken genç askerlerin hepsi bu Poyraz psikopatının timine girmek için birbirleriyle yarışırlardı. Bu psikopat da timine alacağı adamları önce sınava çekerdi. Her türlü pis muameleden sonra time girmeyi becerdiysen Poyraz mükafat olarak koluna kendi kolundaki dövmeden çizerdi.
5: Lan o artistin resim çizdiğini biliyordum da dövme yaptığını hiç duymamıştım.
4: Pusat çıktı.

0: Ne oldu Pusat?
1: Adamımız bu abi.
2: Kolunda dövme var mıydı? Gördün mü iyice?
1: Yoktu. Ameliyatla sildirmiş abi. Ama izi duruyor.
2: Geç hadi.

0: Ne kadar oldu Zahit?
1: Öğlen oldu abi.
0: Karnım acıktı, bir şeyler yiyeceğim. Beni çöz.
1: Ben buraya getiririm abi.
0: Abdest de alacağım Cahit. Yüzüme bir su çarpayım. Biraz ferahlayayım.
1: Abi ben su getireyim buraya.
0: Terbiyesizleşme. Sana ne diyorsam onu yap.

0: Ver o anahtarları bana.
1: Canım iyiyim. Bir yüzümü yıkayacağım.
0: Cahit, sana anahtarları ver dedim.
1: Leyla, abartıyorsunuz. Ver onları bana. Ne yapıyorsun sen?
0: Senin için en doğru şeyi yapıyorum.
1: Cahit, Leyla benden intikam almak istiyor. Ona izin mi vereceksin?
0: Cahit, Polat kendinde değil. Daha iyileşmedi.
1: Yalvarırım açım. Dayanamıyorum artık.
0: Az kaldı Polat. Biraz daha sabır.
1: Ne sabrından bahsediyorsun? Defol, çekil dışarı. Lanet olsun hepinize. Çekil.

0: Efendim biz niye almadık havaalanından pagazı?
1: Sen askerliğini yapmadın mı Nafiz?
0: Yaptım efendim.
1: Sıradan bir askerin bir orgeneralle görüşmesi için ne olur Nafiz? Önce bir yüzbaşıya gider. Yüzbaşı onu albaya götürür. Albay alır, generale verir. General alır, orgenerale götürür. Poyraz'ı biraz dolandıralım ki rütbesini bilsin Nafiz.
0: Efendim, çok büyük adamsınız. Bu arada galiba Poyraz geliyor.

0: Mete, Türkiye'ye döndüğüme ne kadar seviniyorsam, seni de burada gördüğüme o kadar irite oluyorum.
1: Bir de Özbekler iyi adam terbiye ederler diyordun Nafiz. Bak, bunu edememişler.
0: Mete, Amerika'da tatil yapmaya benzemiyor Özbek hapishanelerinde yatmak.
1: Şimdi seninle hükümlü ve tutukluların durumunu tartışacak değilim. Nafiz, şunun öbür gözünü de bağla.
0: Çek elini, koparırım o kafanı.
1: Eski günler geride kaldı Poyraz. Seni çıkaranın raconuna uyacaksın.
0: Hala.
2: Sen çıkabilirsin Mete.
0: Efendim, biraz geç oldu ama beni hatırladığınız için teşekkür ederim.
2: Poyraz, içeride senin üslubunu bayağı düzeltmişler. Teşekkür falan senin lügatında var mıydı?
0: Sencer Bey, devlet beni unuttu sanmıştım. Ne oldu da hatırlamaya karar verdiniz?
2: Seni orada unutturan adam artık güç sahibi değil.
0: Umarım ölmemiştir. Adil Bey'i kendi ellerimle öldürmek için yemin ettim.
2: Yeminini tutman için önce Polat Alemdar ve ekibini yok etmen gerekecek.
0: Polat Alemdar kim?
2: Adil'le Aslan'ın seni Özbek hapishanesinde çürümeye terk ettikten sonra piyasaya sürdükleri yeni efsane.
0: İrite oldum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor. Psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atışı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak, o anda yaşanan fiziksel acının azalması

2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz.

anlatıyorsunuz? Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum, devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'i buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti. Dünyanın etrafının tamamlandığı yolculuksa Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Peki biz neden Zenci Henry değil de Magellan'ı biliyoruz? Belki de dünyayı dolaşmayı arzulayan, tutkuyla kendini adayanın Magellan olup, Zenci Henry'nin tamamen tesadüfen bunu başardığından, tarih Magellan'a hakkını vermiş yani. Siz hangi taraftan bakmak istiyorsanız artık. Şarkıların insan psikolojisine olumlu etkisi var mı? Seslerin insan beyninde yarattığı etkiler neler? Ses terapisinin iyileştirici gücü var mı? Ses terapisi binlerce yıldır kullanılan bir ferahlama tekniği. Orta ve Güney Amerika yerlileri bu tekniğe likaros yani şifalı melodiler der. Ve bazı hastalıkları bu terapilerle tedavi eder. Öte yandan eski Mısır tapınakları yankı yoluyla seslerin iyileştirici gücünü arttıracak akustik tasarımlara sahiptir. Antik Yunanistan'a, Hindistan tapınaklarına kadar uzanır melodilerin psikolojik etkisi. Yakın dönemde ise Stanford Üniversitesi ses dalgalarının modern tıpta kullanımı üzerine araştırmalar yapıyor. Ve bu araştırmadan çok ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Kaliforniya'daki Lancaster kasabasında hoparlörlerden verilen kuş sesleri sayesinde tüm şehirde küçük suçları %15, büyük suçları %6 oranında azaltıyor. Teoriye göre ritim ve frekanslar yoluyla beyin dalgalarına vites küçültüyor. Ses frekanslarına uyum sağlayan beyin dalgalarımıza beta, alfa, teta, delta gibi farklı frekanslarda akor vermek mümkün olabiliyor. Yani ses dalgaları bizi sakinleştirebiliyor, dinlendirebiliyor, rahatlıyoruz. Meditasyon yaparken derin nefesler almak gibi bir ruh haline bürünüyor. Hadi bir de şarkı örneğini verelim. Marconi Union Weightless. Britanya Ses Terapisi Akademisi bu teoriyi denemek için Manchester'lı grup Marconi Union'la bir deney şarkı hazırlamış. 40 kişilik bir fokus grup üzerinde test edilmiş bu şarkı. Sonuç şarkı anksiyete.

diyeteyi %65 oranında azaltıyor. Beyin fonksiyonlarını ise %35 oranında yavaşlatıyor. Şarkı ayrıca kan basıncını ve stres hormonu olan kortizolü de düşürüyormuş. Kobra etkisi nedir? Hayatımızı uygularsak ne elde ederiz? Kobra etkisinin tarihi Hindistan'ın İngiliz kolonisi olduğu zamana dayanır. Hindistan'da aşırı derece kobra yılanı bulunmaktadır. Ve İngiliz bilim adamlarının aklına sözde parlak bir fikir gelir. Kobra yılanının ölüsünü getiren herkese para verelim. Fakir Hintliler bir ayda bütün kobraları öldürür. Ama sonuç hiç de beklenildiği gibi olmaz. Hintliler önce kobraları öldürüp para alırlar tabii. Ama sonra kobraların azaldığını fark edip Hintlilerin de aklına parlak bir fikir gelir. Ya bu sivri zekalılar her ölü kobraya para veriyorlar. Niye gidelim bunları avlamak için ormana? Biz bu kobraları besleyelim, öldürüp veririz diye düşünürler. Öyle de yaparlar. Hatta kobra çiftliği kurarlar. Bunu fark eden İngiliz bilim adamları kobralara para vermeyi keser. Peki sonra ne olur? Bu sefer de Hintliler bütün kobraları doğaya salar ve kobra nüfusu öncekinin 3-4 katı olur. İşte bir sorunu çözmek için yapılan müdahaleyle sorunun daha da beter olmasına kobra etkisi diyoruz. Aynı şey Fransız kolonisi olduğu yıllarda Vietnam'da da yaşanır. Farelerle sorun yaşayan Fransız hükümeti de fare ölüsü için para teklif eder. Ama der ki, farenin ölüsünü getirmeyin, sadece kuyruğunu getirseniz yeter. O kadar ölü fareyi ne yapacağız? Peki sonra ne olur? Fransızlar bir bakar ki tüm ülkeyi kuyruksuz fareler istila etmiş. Kuyruğunu kesen fareyi bırakmış ki üresin, daha çok fare olsun, daha çok para kazanalım. Ya işte böyleyken böyle kobra etkisi deyip geçmemek lazım. Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor. 125 bin dolar teklif ediyor. Ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone'un oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmin hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı? Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş.
İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş. Ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğiniz ise bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hutter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe, hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

0: Şerif'le konuşmak istiyorum, anladın mı? Hemen konuşmak istiyorum. Onu istiyorum.
1: Los Angeles.
2: O pisliği hemen bu. Yoksa karımı da çocuğu da vuracağım.
1: Joe, sakin ol Joe. Karının sevgilisini arıyoruz ve ben onu bulacağım, tamam mı?
2: Sen bana yardım etmek istiyor musun ha? Önce hangisini öldüreyim? Bu s**tü mü vurayım yoksa onun oğlunu mu ha? Hadi seçmeme yardım
1: Hayır,
2: et.
1: Hayır Joe. Kimse silah sesi duymak istemiyor. Burada hepimizi korkutuyorsun. Dinle şimdi. Bütün gün sana yardımcı olmaya çalıştım ama bunun için sen de bana yardım etmelisin.
2: Neler hissettiğimi bilemezsin, tamam mı? Ne halde olduğumu anlayamazsın. Yapamayacağımı düşünüyorsun, öyle değil mi? Ha?
1: Yapabileceğini biliyorum Joe.
3: Nişancı 2 atışa hazır.
2: Hayır, yapamayacağımı düşünüyorum.
1: Elinde silah var Joe. Ne istersen yaparsın.
4: Eski nişancılar hazır beklesin.
5: Şuraya baksanıza.
2: Dinle, çok yorgunum ahbap. Sanırım ne zaman uyuyabileceğim ben?
1: Yorgun olduğunu biliyorum
3: Bugün
1: Joe.
3: Bugün kimse ölmüyor.
1: Dün akşam ayaktaydın. Hadi. İzin ver de oraya geleyim. Geleyim
2: mi? Hayır canım, cehennem be.

0: İyi misin?
1: Bu heriften nefret ediyorum.
2: Jeff, ben içeri girmekten yana. Çocuğun onun yanında olduğunu biliyoruz. Şimdi içeri girersek onu kurtarma şansımız %100.
3: Anneyi gözden çıkaracak mıyız?
2: Kurtarma şansımız en fazla %20. Jeff, öncelikle çocuğu kurtarmalıyız. Başka seçeneğimiz yok.
1: Anlaşılan bana bak, durumu kavrayamıyorum.
3: Burada yokmuşum gibi konuşma sakın.
4: Tam 16 saattir buradayız.
3: Lanet olasın.
4: Bu son 5 gündeki 3. vakamız.
2: Tamam, herkes sakin olsun. Hepimiz yorgunuz.
1: Bakın, hepinizi seçim konusundan uzaklaştırdım. Seçmek demek...
4: Bana bilmediğim bir şey söyle, tamam.

0: Tamam mı? Bir dakika. Ağlama sesi geliyor.
1: Çocuk uyandı.
2: Çocuğu onun odasında tutmalıyız.
3: Kesesini Şan! Kesesini!
4: Merhaba Joe. Benim Jeff. Geri geldim. Dinle. Bırak da Şan'la annesi ilgilensin, olur mu?
5: Çocuk bir pislik biliyor musun? Pis melek herhalde acıkmıştır. Çünkü ne zaman uyansa annesi ona...
4: Dinle beni. Çıkıyor. Sana bir iyilik yapacağım.
5: Yemek yere kadar ağlıyor.
4: Şan'ın ne yemek istediğini öğren ve ben de göndereyim, anladın mı? O annesiyle yatak odasında yemek yerken biz de bu işi hallederiz. Ne dersin?
3: Şan! Polisler ne yemek istediğini soruyorlar. Gel buraya.
2: Çocuk yatak odasından çıkıyor.
3: Gel!
2: Bizimkiler %80 kurtarırız diyor. %60. %30.
6: Alo?
0: Şan.
7: Merhaba, ben Jeff Talley. Oğlum odana geri dönmelisin, tamam mı? Hemen şimdi.
6: Bay Talley.
7: Söyle canım.
6: Bizi kurtaracak mısınız?
1: Evet Şan. Sizi kurtaracağız.
8: Neden seçemediğini şimdi anladım.
7: Çünkü Tanrı zaten her şeye karar vermiş. Ben ve bu cehenneme gideceğiz.
1: Hayır Joe, sakin olmalısın. Sadece sakin ol.
7: Yo, sağ ol. Cennete gidecek o. Üzgünüm Cem.
1: Joe, dinle beni. Hadi Joe, aç şu telefonu, aç.
0: Çalıyor.
1: Aç telefonu.
0: Hala çalıyor.
1: Aç şunu Joe.
0: Jeff, bir şeyler söylüyor.
9: Hareket var.
1: Lanet
9: hadi koşun.
1: Atış nereden?
9: Bu tarafta.
1: Nereye istiyorsun?
2: İkinci tam, ikinci açıkla.
1: Onu oraya gönderirim.
7: Yüce Tanrım, bugüne dek verdiğin her şey için sana şükürler olsun. İşlediğim günahlar için çok pişmanım. Lütfen beni affet Tanrım. Ve bu akşam beni bütün şefkat... Kutsal Meryem Ana, lütfen beni koruman altına al. Ve aziz Yosef, lütfen yalvarırım.
1: Evin tam önündeyim.
7: Tanrı'nın azizleri benim için dua edin.
1: Evin önüne
7: lütfen
1: geliyorum. Joe, pencerenin önündeyim. Abi. Konuş benimle, Jeff'im ben. Joe, kimin yaşayıp kimin öleceğine sadece Tanrı karar verir. Ve böyle bir karar vermedi. Joe! Böyle bitmesi gerekmiyor, beni duyabiliyor musun? Joe, hadi pencereye gel ve konuş benimle. Birlikte dua edelim. Hadi. Hadi Joe. Gel benimle konuş lütfen. Evin önünde seni bekliyorum Joe. Birlikte dua edeceğiz. Unutarım. Joe! Lanet olsun.

aşağılık herif. Şahan. Şahan. Ambulans çağırın.

doktorları.

0: Bu
1: bir
0: hiç
1: yıl
0: acil
1: sonra.
0: Değil. Babam taşındığından beri hayatım mahvoldu.
2: Hepimiz bazı ödünler vermek zorunda kaldık. Baban da seni
0: kadar
2: zor çekiyor.
0: Saçmalama anne. O burayı seviyor. Cristo Camino'yu hoş buluyor.
2: Bu arabada konuşabilir miyiz?
0: Hayır anne. Neden Los Angeles'a geri gelmesini
2: Çünkü
0: söylemiyorsun?
2: Çünkü işi burada Amanda. Evi burada ve biz geldiğimizde de bizim de evimiz sayılır.
0: Benim evim değil ve hiçbir zaman benim evim olmayacak. Anlamıyor musun? Bu lanet yerden nefret ediyorum.
2: Düzgün konuş ve sesini alçalt.
0: Beni kim düşünecek?
1: Tuvalet boş.
0: Neden boşanmıyorsunuz ki sanki? Gel Freyzi.
2: Kalsın da onunla işimi bitirmedim. Bu tatsızlık için özür dilerim.
1: Bir şekilde duymamı sağlamalıydı değil mi?
2: Bu artık çok zor olmaya başladı. Keşke benimle konuşsan.
1: Nasıl yani? Konuşmuyor muyum? Şu anda konuşuyoruz ya.
2: Neler düşündüğünü de bilmek isterdim.
1: Bak canım, işe yarım saat geç kaldım.
2: Hiç olmazsa kızına bu işi neden kabul ettiğini açıkla.
1: Hafta sonu görüşürüz. Merhaba. Seni hangisi daha çok sinirlendiriyor? Ben mi yoksa kıymalı patates yemeği mi? Amanda!
3: Senin miydi?
1: Deniz.
4: Aferin. Bu 200 dolarlık ceza demek. 200 doların var mı?
3: Kes sesini Kevin.
1: Yeşil ışık.

0: 4 doların varsa ona 7 dolar veremezsin. O yüzden borç almak zorundasın.
1: Evet ama borç almayı öğrenmeye çalışıyorsan tam olarak ne kadar alman gerektiğini de bilmelisin.
2: Tamam. Tamam, güle güle. Bu akşam plazaya gidebilir miyim?
1: Yazayım.
2: Belki arkadaşlarla sinemaya gideriz.
0: Mr. Kim'den yemek ısmarlayalım.
2: Bekleyebilir
1: tamam,
2: misin?
1: Bir dakika, hafızada kayıtlı.
0: Açım ben.
2: Ama ben konuşuyorum.
1: Evet, farkındaysanız ben de sipariş vermeye çalışıyorum. Alo, ben bir sipariş vermek istiyordum. Ödevler ne olacak?
0: Bitti.
1: Aha. Neredeyse inanıyordum. Neyse. Sipariş veriyorduk değil mi? Tamam. Evet, ne istiyorsunuz?
3: Soda al. En büyük boydan.
4: Baksana, neden hep ben gidiyorum?
3: Ben alırsam sen uçarsın. Hadi in arabadan.
5: Abinin sözünü dinle.
4: Para ver o zaman.
3: Torpido gözünde.
4: Bu ne için? Deniz.
3: Arabaya bak. Arabaya bak Mars.
5: Güzel.
4: Şey, onu tanıyorum. Yani tanımıyorum ama etrafta görüyorum.
3: Nerede oturduğunu biliyor musun?
4: Hayır.

0: Cristo Camino Karakolu, Ventura County.
1: Merhaba Luis.
2: Günaydın şef.
1: Dışarıda kimler çalışıyor?
2: Ruiz ve Kovacs Monteverde'de trafik kazasıyla ilgileniyorlar.
1: Bir kaza için iki araba mı gitti? Kız 18 yaşında olsa.
3: Merhaba şef.
1: Bill. Mikey, ne güzel ayakkabılar bunlar. Bugün boş günündesin galiba.
4: Şef.
1: Spor ayakkabılarla işe gelirsen polis olarak ciddiye alınmayı nasıl bekleyebilirsin evladım?
4: Özür dilerim şef, bir daha olmayacak.
1: Aynı şeyi geçen tatilde de söylemiştin.
4: Playoff maçları vardı.
1: Evet. Bundan böyle bugüne düşük suç oranlı pazartesi ilan edelim. Sonra ne geliyor? Düşük suç oranlı salı. Çok haklısın dostum. Düşük suç oranlı salı.

0: 15 dosya şifrelenmeye hazır. Evet Brenda, iyi görünüyor diyebilirim. Olur, bir dakika.
1: Baba.
0: Bir saniye bekler misin? Oğlum geldi de. Bu kulağıma dayalı şey ne?
1: Şey, telefon.
0: Neden kulağıma dayalı?
1: Çünkü telefonda konuşuyor.
0: Bu demektir ki benim...
1: Konuşmanı mı bölüyorum baba?
0: Sen bir dahisin. Peki dahi bey, televizyona devam etmeden önce bütün ödevlerini yapıp masama koymanı istiyorum, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Biliyorum. Kapıyı da arkadan çeker misin lütfen? Önce birini, sonra...
1: Ötekini.
0: Güzel, aferin sana. Tamam, artık sana Cennet Bekleyebilir CD'mi ödünç verebilirim. Onu ne zaman getirmemi istersin peki? Anlaştık.

0: Hoşuma gitti.
1: Hadi sinemaya gidelim.
2: Sinemaya da gideceğiz. Ama ondan önce babacığın arabasını
1: Hayır,
2: alacağız.
1: Hayır yapma. Bu şimdiye kadar yaptığın saçmalıklara benzemez Deniz.
2: Arabada kal, tamam mı?
3: Baba sen bir dinozorsun.
4: Ben sadece orada bazı erkekler
3: var diyorum. Erkek öyle mi? Onlar birlikte okula gittiğim çocuklar baba.
4: Evet, erkekler. Tamam mı? Erkekler böyle bir kıyafeti bir kıyafeti olarak görürler. Tek söylediğim şey bu.

0: Bir şey mi aradın?
1: Boş mu?
0: Hadi canım, nasıl olur?
1: Peki bu nasıl? Üstümü değiştirirsen bana bu akşam için 40 dolar verebilir misin acaba?
0: Aha, bu bana nedense anneni hatırlattı. Bak ne diyorum, sen üstünü değiştir, seninle 40 doları sonra konuşalım, tamam mı?

0: Tommy. Tommy, söyler misin?
1: Kımıldama, sakın ama. Kımıldama.
0: Hayır, hayır. Ne istiyorsun?
1: Evde başka kim var?
0: Hiç kimse yok.
2: Baba!
0: Ona sakın...
1: Anne nerede? Ha? Anne nerede?
0: Karım öldü.
1: Bas kapı!

0: Abini gerçekten dinlemen gerekirdi.
1: Lanet olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sana arabada kalmanı söylemiştim değil mi?
2: Deniz, ama bunu yapamazsın.
1: Ne yapıyorsun? Sana hayır, ismimi kullanma dedim. Anahtarlar nerede?
3: Anahtarlar mı?
1: Arabanın anahtarları nerede?
3: Ofisimde.
1: Ofiste mi? Güzel. Gidelim hadi.
3: Tamam.
1: Hadi.
3: Tamam, her şey yoluna girecek.
0: Tişörtün güzelmiş.
4: Bu arada Carol bir sessiz alarma bakıyormuş. Evin önünde şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
5: Pekala, ona destek gönderelim. Bak bakalım ona yakın kim var.
4: Bristo 232915 destek talep ediyor. Ruiz Kovacs, orada mısınız? Bristo 232915 destek talep ediyor. Bristo 232915 talep ediyor.
5: Ruiz, alarm hangi adresten geldi? Gidip kendim bakacağım.
6: Baba, ver şunları, anahtarları.
3: Anahtarları vereceğim hayatım. Sadece emin olmam gerekiyor.
1: O neydi? O ses neydi öyle?
2: Polis, Tanrım. Deniz, polis geldi.
1: Lanet olsun, lanet
3: hayır,
1: olsun,
3: hayır,
1: lanet olsun.
3: Etmeyin, sakin olun.
1: Olamaz.
3: Tamam, sakin olun. Ben
1: lanet olsun.
3: Tamam,
1: gerçekten. Kapat çeneni.
3: Bak, sakin ol, tamam mı? Polisle şunu kullanarak konuşabilirim. Ona bir sorun olmadığını söylerim. Polis gider, sonra siz de gidersiniz, olur mu? Bakın, bir sorun yok yani. Efendim?
7: İyi günler. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Memur Flores. Sessiz alarma cevap veriyoruz.
8: Her şey yolunda mı acaba?
9: Özür dilerim ama yanlışlıkla bastık herhalde.
8: Hı, anladım efendim. Böyle şeyler hep oluyor. Ama evinizin önünde terk edilmiş bir kamyonet var. Kimin olduğunu biliyor musunuz?
9: Hayır hayır, terk edilmiş değil. Burada klimayı tamir eden biri var da.
8: Eminim her şey yolundadır.
7: Biraz dışarı gelebilir misiniz?
0: Bir şey söyle.
9: Şey, affedersiniz. Bakın, oğlumun ateşi var. Bu arada doktor gelecek. O yüzden onun başında beklemek zorundayım.
7: 1-5 lütfen cevap ver.
8: Bristo 1-5 merkez konuşuyor, tamam.
7: Carol, haberin olsun. O kırmızı kamyonette bir suç kayıtlı. Geçen hafta Valencia'da gerçekleşen bir araba soygunuyla ilgili olduğu tahmin edilmiş.

0: ateş açıldı. Bana ateş açıldı.
1: Tamam. Otur şu lanet olası koltuğa.
2: Tamam.
1: Beni düşünmem lazım.
2: Deniz, masamda avukatların ve hakimlerin numaraları var. Bu işten sarılmana yardımcı olabilirim. Beni dinliyor musun Deniz? Sana yardımcı olabilir miyim?
1: Bir daha ağzını ağzına alma.
3: Hayır. Hayır. Yapma.
4: Yapma.
5: Hector, iyi misin?
1: Tanrım. Tanrı aşkına sen ne yapıyorsun?
6: Kamyonetini araştırmışlar dostum. Araba çaldığımızı biliyorlar.
1: Olamaz.
7: Üstekiler dikkat. Ben Bristo Camino karakolundan Chef Telly. Gelip yaralı memuru almak için arabamı oraya yaklaştırıyorum. İçeri gelmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Kesinlikle içeriye gelmeyeceğim.
8: Bana ateş etmeyin.
5: Carol, elini uzat. Dayan hadi. Hadi.

0: toparla biraz kendini. Bunu arabalardan birinin bagajına koy. Hadi.
1: Şerif 15 dakika içinde burada olacak. Sorumlu vekil yüzbaşı Shoemaker. Arabulucumuz Will Beckler.
0: Sağ ol Luis. Ne var?
2: Kamyonet Agua Dolce'den beri N. Kelly'e kayıttı. Hala onu bulmaya çalışıyoruz. Ama komşusu iki genç oğlu Dennis ve Kevin'le oturduğunu söyledi bize. Ayrıca Dennis'in geçmişte suç işlediğini de belirtti. Dosyası kabarık.
3: Hapse gireceksiniz. Hepiniz
4: yeter.
3: Hapse gireceksiniz.
4: Yeter.
3: Neden bizi rahat
4: bağla onları.
5: Baksana neden
4: bilmiyorum,
5: hep ben gidiyorum.
4: Bağla işte, bul bir şeyler. Bağla onları ve yukarı götür.
3: Babamın yanından ayrılmam.
6: Ona ben bakarım. Başı için buz bulmalıyım. Belki bir de yastık. Sen merak etme.
4: Hadi gidelim artık. Gidelim.

0: Evet.
1: Telefonu sen açtığına göre Deniz sen olmalısın.
2: Evet olarak kabul ediyorum. Benim adım Jeff Telly Deniz. Semt karakolundan. Oradaki
1: sorumlu kişi sen misin?
0: Evet. Sorumlu benim.
1: Sen?
2: O zaman memurumu kimin vurduğunu da söyleyebilirsin. Sen miydin yoksa Kevin mi?
0: Hayır. Hayır. Bu suçu üzerimize atamazsın.
2: Bir dakika. Vay Smith'le konuşmak istiyorum. Evde her şeyin yolunda olduğunu ondan duymak istiyorum.
0: Canın cehennemi. Burada lider benim. Benimle konuşacaksın.
1: Haklısın Deniz. Burada lider sensin. Eğer sorumlu kişi benim dersen her şeyden de sen sorumlu olacaksın.
3: Seni girip suçu benim üzerime atma. Bize bir helikopter getir ve çıkart buradan.
2: Ben sadece basit bir polis memuruyum Deniz.
3: Herkesi vurmaya başlamadan önce bir helikopter bul.
2: Sakin ol Deniz, sakin ol. Kimse içeriden silah sesi duymak istemiyor. Söylediğine göre memurumu sen vurmamışsın. Tamam, sana inanıyorum. Ama içeridekilere zarar verirsen kimse sana yardım edemez, anlıyor musun?
3: Sadece istediğim şeyi yap.
2: Yetkili ben değilim Deniz.
3: O zaman bana yetkiliyi bul.
2: Reis, beni duyuyor musun?
4: Efendim şef.
2: Smith ailesindeki herkesin içeride olduğu doğrulandı. İki şüpheli var. Üçüncüsü de olabilir.

Hadi çek. Peki efendim.

0: buradan çıkamayız.
1: Buradan da çıkamayız.
2: Deniz. Deniz.
1: Ne?
2: Deniz. Şu memur. Mars birden ateş etmeye başladı.
1: Bana bak Kevin. Mars'ın bir bildiği vardı.
2: Bir bildiği mi?
1: Evet.

0: Ne diyorsun Deniz'e bak, sadece 3 haftadır tanıyorsun, bir polisi vurdu.
1: Sence bu kimin suçuydu Kevin? Ha?
0: Polisi vurdu.
1: Sözümü dinleyip Deniz, kamyonette dinle. Beklemeliydin. Bizi uyarabilirdin, polise yalan söyleyebilirdin. Bu işi mahvetmekten başka bir şey yapabilirdin.
2: Buradan hiçbir çıkış yok.
1: Gelin de şuna bir bakın.
3: Mutfak, özel yol ve şurada da ofis.
0: Aman tanrım.
4: Görüldüğü kadarıyla bir rehine olayı gelişiyor ve elimizde henüz bu resimler dışında hiçbir bilgi yok. Özel haber ekibimiz az önce yola çıktı.

0: Onu geri koy.
1: Klostrofobik misin?
0: Mahvolma fobiyim.
2: Mars! Mars! Kevin! Şuna bir baksanıza çocuklar!
3: Herkes beni duyuyor musun? Buraya destek istiyoruz.

0: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim. Lütfen mesaj bırakın.
1: Bir problem var. Muhasebeciye ulaşamıyorum.
2: Biliyorum. Televizyondan takip ediyorum ve bu durumu kontrol altına almalıyız. Teslime sadece 9 saat.
3: Risa Camino küçük bir polis karakolu. O yüzden bizden daha büyük olan Ventura karakolundan evet. Yardım istedik. Yakında burada olacaklar.
0: Şef, anladığımız
4: kadarıyla... Babamıza yardım etmeliyim.
5: Kapa çeneni. Televizyona bak, onlar polis, tamam mı? Bize yardım edecekler.
4: Bandı kesmemiz gerekiyor.
5: Sus dedim.
4: Birlikte yataktan yuvarlanırsak o zaman belki yatağın altındaki şeyi alabiliriz.
5: Yatağımın altındaki şey mi? Ne varmış orada?
4: Onu kırabiliriz
5: ne?
4: Ve...
5: Sen odamı mı karıştırıyorsun? Hadi çabuk ol, bunu
4: tamam,
5: başarmak
4: çalışıyorum.
6: Tanrı aşkına ne yapıyorsunuz? Tamam. Duymadınız mı?
5: Şimdi benimle kavga edin. Bağırmayı kes, bıçan suratlı. Yeter artık.
4: Yardım
6: aman
4: edin.
5: Tanrım. Yeter diyorum sana.
6: Şaka yapıyorsun herhalde. Bu bir şaka mı? Kes şu çocuğun iplerini. O çocuk 15 kilo. Dalga mı geçiyorsun sen ha?
4: Aa.
6: Bağlı onu, tamam mı? Başka bir
4: odada. Bırak beni.
6: Lütfen bu sefer
4: bırak
6: doğru dürüst.
4: Bırak dedim.
6: Doğru
4: şey
6: dürüst yap.
4: Gireceğim. Bırak beni.
6: Sen kızı tut.
5: Merak et.
6: Hey. Eline yüzüne bulaştırmadan yap.
5: Kardeşime ne olacak?
7: Onun için endişelenme. Üşüyor musun?
5: Hayır.
7: Ben Marshall. Senin adın ne?
5: Jennifer.
7: Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: Durum tamamen kontrol altında.
1: Jeff Telly, polis şefi.

0: helikopteri istedin mi?
1: Olay başlar başlamaz bize bir papaz veya rahip gerekebilir.
0: Bisiklete binmek gibi değil mi?
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Abi, bana özel at kurabildin mi?
3: Evet efendim.
4: Hazır olun.
0: Los Angeles'ı özledin mi?
4: Keşif timi 5 dakikanız var.
1: Sağ ol. Yerde mi kayıtlı?
0: Evet.
5: Alo.
1: Dennis, ben Jeff Daly. Şimdi sana bölge karakolundan Will Bash'leri vereceğim. Onunla görüşmeye hazır mısın?
5: Yetkili o mu?
1: Evet Dennis. Ta kendisi. Bekle. İyi şanslar. Görüşmek üzere.
6: Yüzbaşı Shoemaker. Yüzbaşım. Geldiğiniz için sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı?
7: Tamam.

0: bir rehine vakası gelişmekte. Evetçim, şimdilik detaylar biraz eksik ama bildiklerimiz şunlar. Bugün erken saatlerde bir polis memuru vurularak öldürüldü.
1: Merhaba, benim nasılsın? Eve daha çok var mı?
2: Aslında hala senin evindeyiz.
3: Sen gittikten sonra Amanda ve ben yine kavga ettik.
2: Sonra televizyonu açtı ve bütün olanları izledik.
1: Anlıyorum. Ama yetkiyi ilçeye devrettiğim için artık orada değilim.
2: Bak, meşgul olduğunu biliyorum ama biraz uğrayabilir misin lütfen?
1: Eve gelebilirim tabii. Önce Carol'un evine uğramalıyım. Çocuğu vardı.
2: Ölmesi senin suçun değil Jeff. Biliyorsun değil mi? Senin suçun değil.
1: Evet. Siz niye kavga ettiniz peki?
2: Bildiğin şeyler, her zamanki konu. Kızımız
3: boşanacağımızdan korkuyor.
4: Sen ne düşünüyorsun Jane? Sence boşanacak mıyız?
2: Hayır.
1: Sen, bence de hayır.

0: Korktuğunu biliyorum. Ama aptalca bir şey yapmadığın sürece sana zarar vermeyeceğimi anladın değil mi? Hmm.
1: Ne istiyorsun?
0: Ellerini yavaşça arabanın tavanına koymanı istiyorum.

0: Affedersin. Şimdi sol elini direksiyonun içinden geçirir misin? Lütfen. Şimdi sağ elini ver. Güzel. Şimdi arkadaki adam seni tutacak. Karşı koyma. Bu senin iyiliğin için. Lütfen. Şimdi dikiz aynasından bak. Biliyorum. Ama hiç olmazsa hala hayattalar. Şu andan itibaren onların kaderi senin elinde olacak. Seni bırakabilir miyiz? Sakin olabilecek misin? Güzel. Çok iyi. Şimdi beni dinle. Walter Smith'in evine geri gitmeni istiyorum. Walter Smith'in evinde bana ait olan bir DVD var.
1: Artık ben yetkili değilim.
0: Bu önemli değil. Adamlarım işi bitirmeye gelene kadar yetkiyi geri alacaksın. Kimsenin eve girmesine ya da evden çıkmasına izin vermeyeceksin. Buraya kadar tamam mıyız?
1: Nasıl yapacağım bunu?
0: Sen meşhur Jeff Tully'sin. 10 yıllık özel tim, 7 yıllık rehine arabuluculuğu tecrüben var. Bir yolunu bulursun. Bu beyaz telefon çalınca yeni talimatlarla ben arıyor olacağım. Plandan azıcık bile sapacak olursan karını öldüreceğim. Sonra da çocuğunu öldüreceğim. İstediğimi elde ettiğim zaman aileni geri alırsın. Al. Kelepçeyi çıkarmak için aracımızın gitmesini bekle. Bu işi bitirelim Talih.

0: Efendim?
1: Hatta bir çocuk var. Tammy Smith olduğunu söylüyor.
2: Şerife bağlayacaktım ama seni televizyonda gördüğünü ve seninle konuşmak istediğini söyledi bana.
3: Pekala Lüz, bağla.
2: Bir dakika.
4: Sen televizyondaki adam mısın?
0: Evet Tommy, ben televizyondaki adamım.
4: Deniz diye bir çocuk babama vurdu ve şimdi
0: yavaş
4: de...
0: Yavaş ol, yavaş yavaş anlat, tamam mı? Lütfen yavaş ol, yavaş yavaş.
4: Çok ama çok korkuyorum, bize yardım
0: yavaş
4: etmelisin.
0: Yavaş konuş ve sakin ol. Babam vuruldu mu?
4: Deniz ona tabancayla birçok kez vurdu.
0: Şşş,
4: babama vurdu.
0: Tommy,
4: doktora
0: Tommy,
4: görünmesi
0: Tommy,
4: lazım.
0: Tommy.
4: Doktora ihtiyacı
0: sessizce
4: var.
0: Sessizce konuşmaya çalış, tamam mı? Sakin ol lütfen.
4: Peki.
0: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
4: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
0: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
4: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
0: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
4: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
0: Bir dakika, Tommy. Bana şu Mars'tan bahset.
5: Yüzbaşı Shoemaker.
6: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Shoemaker.
7: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
6: Reptalek.
8: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
6: Bilgiyi nereden aldınız?
8: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm.
9: Mikey.
5: Evet benim. Dinle şimdi.
9: Dinliyorum şef. Evet, nişancılar yer değiştiriyor.
8: Luis, Luis çabuk. Hadi Luis, bağlantı ne oldu?
2: Bloke edildim. Özel bir at şef. Bağlanmama izin vermiyorlar.
5: Pekala, Walter Smith'in cep telefonunu bulabildin mi?
1: Ha, evet evet, buldum burada.
5: Söyle hadi.
1: 805-459.
10: Deniz, ne duydun biliyor musun? Babam herifin tekiymiş.
11: Bak, senin de işimiz bitti, tamam mı? Tek istediğim bir helikopterin beni buradan uçurup götürmesi. Anladın mı?
10: Deniz, dinle ben...
12: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim, lütfen mesaj ver.
10: Kahretsin.
8: Deniz, aç şunu, hadi.

0: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Talley. Dinle beni. Güvenlik kanalını izle. Deniz, beni duyabiliyor musun?
0: Evet ama neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Bırak şimdi numarayı, sus ve beni dinle. Televizyonu aç ve dışarıdaki kameraların görüntülerini seyret.
0: Peki ne görmem gerekiyor?
1: Kapa çeneni! Otur ve dışarıdaki görüntüleri izle Deniz.
0: İzliyorum, tamam mı? İzliyorum. Ne? Ne? Ne yapıyor bunlar?
2: Ne oldu?
1: Konuş benimle Deniz.
0: Tamam, tamam, buradayım.
1: Beni dinle. Şimdi çok dikkatli dinle. Şerif'in planı sizi öldürmek. Önce

0: Çavuş!
1: Adamlarını 50 metre geriye al.
2: Bir dakika, bu olaydaki yetkini bana devretti.
0: Etkiyi geri alıyorum, daha ne bekliyorsunuz?
2: Bu önemli değil, benim adamlarıma emir veremezsin. 10 dakika evvel aradın ve kameraları vurmamı söyledin, şimdi ise...
0: Pekala, kameraları vurdunuz. Verdiğim o müthiş istihbaratı çöpe attınız ha? Aferin, çok akıllısınız.
2: Bıraktıktan sonra böyle geri gelmene izin veremem.
0: Sizi kendi kararımla davet ettim, tamam mı?
3: Yüzbaşı Smoker, Deniz artık bana güvenmediğini söylüyor. Tully ile konuşmazsa rehinelerden birini vuracakmış, hemen şimdi.
0: Evden ateş edenin adı Mars. Onu bilgisayardan araştırın. Herhalde bunu nereden öğrendiğimi soracaksınız. Evdeki ufaklık beni ablasının cep telefonundan aradı.

0: Şef? Şef? İyi misiniz?
1: Yukarı geri dön evlat.

0: Merhaba Deniz, ben Jeff.
1: Evde herkes iyi mi?
2: Burada delirmek üzereyiz.
1: Biliyorum, biliyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Deniz, gerçekten Walter Smith'le görüşmem gerek.
2: Smith konuşmuyor.
0: Bak Smith, sen izin vermiyorsun diye mi konuşmuyor? Yoksa gerçekten konuşmadığı için mi?
2: Benim suçum değil. Daha sert vurduklarım da oldu. Ve onlara bir şey olmamıştı.
1: Tamam, anlıyorum.
0: Çok büyük baskı altındasın. Ama bak, hayatını kurtardım, bunu biliyorsun. Tek istediğim o adamın hayatını kurtarmama yardım etmen. Hadi.
2: İhtiyarı teslim etmemi istiyor.
3: Tamam. Et.
4: Sen bilirsin.
3: Evet. İyi fikir.
5: Bence mantıklı değil. Yeteri kadar bilgimiz yok. Bak, yardım etmek istiyorum ama adamlarımı hedef haline sokacak bir şey yapmana izin vermem.
0: Yardım mı edeceksin? Işıkları söndür. Helikopteri buradan gönder. Lütfen. IK komuta merkezinin arkasındayım. Buraya gelir misin?
6: Her kuralı çiğnemeye hazırım. Biri dışında. Deniz zaten benimle görüşmeyi kesti maalesef.
0: Sen vurulursun. Bir hayat kurtarmaya çalışıyorum.
7: Buyurun şef.
0: Sağlık ekibinde kimler var Mikey?
7: 7 kişi var. İstediğiniz
0: İsim ver
7: birini
0: Mikey.
7: Çağırın.
0: İsim.
7: Tamam. Hoffman var. Lotona var. Ridley ve Jackson.
0: Ridley'i buraya getir. Soyunmasını söyle.
7: Tamam.
0: Sen de.
7: Aha peki. Ben ne? Ben
0: Bayon,
7: de.
0: Arabayı sen süreceksin.
8: Nişancıdan kontrole. Ambulans kapının 20 metre ötesinde. Hareketlenme yok.

Lanet olsun.

Hadi.

0: Peki, burada dur.
1: Nasıl şef?
0: Vurdur şu kahrolası arabayı.
1: Herkes iyi mi?
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Onu uyandıracağız.
2: Ne?
0: Uyandıracağız ve bunu sen yapacaksın.
2: Kafaya ağır darbe almış. Beyin hasarı bile olabilir. Hastaneye gidiyoruz.
0: Uyan. Uyan şef. Smith.
2: Ne yapıyorsun?
0: Çek ellerini üzerimden.
2: Bunu rapor etmemi ister
0: Hadi
2: misin?
0: Hemen raporu yazarım. Olsun. Ona amonyak tozu ver. Adrenalin aşısı yap. Bir dakikada uyanması gerekiyor. Bir soruya cevap vermeli.
2: Bu halde cevap veremez.
0: O zaman ilaçları ver.
2: Ben bu adama aşı maşı yapmam. Jeff. Jeff. Al bakalım silah. Al silahını ve çek tetiği.
0: Kahretsin, yardımına ihtiyacım var.
2: Onu öldürmek mi istiyorsun? Hadi durma, öldür o zaman. İstediğin bu mu?
0: Yardımını istiyorum Bob.
2: Olmaz Jeff. Olmaz. Yaptığın şey bu adamın ölümüne sebep olabilir.
0: Lanet olsun.
3: İzlemekte olduğunuz görüntüler sadece birkaç dakika önce çekildi. Şu an kurtarılan rehinenin kim olduğunu bilmiyoruz ama yetişkin bir erkek olduğu görülüyor. Kaynaklarımız yanılmıyorsa Walter Smith, yani evin sahibi olabilir.
4: Smith hastaneye doğru yola çıktı.
5: Smith beni endişelendiriyor.
4: Merak etme, uslu duracaktır.
5: Biz de biliyoruz. O DVD'yi teslim edemezsek muhasebeci hayatta kalmalı.
6: Oraya bir adamımızı gönder ve onu kaybetmeyeceğimizin garantisini al.
7: Ziyaret saatleri artık bitmiştir.
8: Acil servis.
7: Otoyağıyla danışmaya lütfen.
8: Danışmadan birisi Walter Smith'in durumunu soruyor.
1: Alo. Evet, Smith ailesinden misiniz? Üzgünüm ama söyleyebileceğim tek şey Bay Smith'in getirilirken ölmüş olduğu. Sorularınız için adli tıp görevlisini arayabilirsiniz. İsterseniz size numarasını... Alo.

0: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Hayır, tabii ki değilim Jeff. Bu adam hastaneye gitmeli. Lanet olsun, neler oluyor ha?
1: Kurtardığın sadece onun hayatı değil. Telsizden uzak dur. Benimle görüşmek istiyorsan cep telefonumu ara.
2: Dinliyorum.
3: Ben kimse eve girmeyecek, kimse evden çıkmayacak dememiş miydim? Simit ölmüş işte.
1: Simit ölse ne olacak ki? Tek istediğim o DVD demiştin.
3: Beyinsiz herif. Adamlarımı bekle, yoksa kızının kalbini yerinden sökerim.
1: Canın cehenneme. Hadi bakalım. Ailemi öldür. Beni de öldür. Ama senden önce ben Smith'in evine gireceğim ve o bütün DVD'lerini bir kutuya toplayacağım. Sonra bütün DVD'leri internetten izleyebilirsiniz.
3: Birbirimize hala ihtiyacımız var desene.
1: Evet. Galiba öyle.
3: Burası Los Angeles değil Jeffrey. İkinci bir çocuk için vicdan azabı çekmek istemezsin. Bu iş bitmek üzere. O yüzden kendine hakim ol. Tamam mı?
2: Evet. Sen de.
1: Lanet olsun.
4: Hey! Benjamin'leri alırız ve Beep'le kayanın üstüne tırmanırız.
5: Bu çok saçma. Onlarda helikopterler var. Gece görüş dürbünleri var.
4: Aptal aptal konuşma. Ön kapıdan bana çıkmayacağız herhalde. Bana
5: aptal demek. Paraları kayanın üstüne nasıl taşıyacaksın ha? Buradan çıkabileceğimizi mi sanıyorsun?
4: Aptalca çıldırdın mı
6: sen?
4: Planını duymak istiyorum. Lütfen. Anlat bana, planın nedir?
2: Yakalım.
5: Ne?
2: Bu ev. Yakalım onu. Her yer duman olur. Helikopterler dumandan bir şey göremez.
5: Peki ya abla ve kardeş? Ha? Ha? Onlara ne olacak? Daha fazla insan öldüremezsin.
7: İpek öksüzlük ürünü. Marshall Krupcheck 3 yaşındayken babasının annesini öldürüp sonra da intihar etmesine şahit olmuş. Gerisini tahmin edebilirsin. Şuna bak. O olayda henüz 17 yaşında. Ezgahtar bir şey söylemeye çalışıyor.
2: Yardım edin diyor.
7: Evet. Neden hiç kımıldamadan orada öylece duruyor?
2: Sadece öyle bakmıyor. Adamın ölmesini seyrediyor.
7: Yanlış çocukla konuşuyoruz.

Annenin ölmüş olması çok üzücü. Benim annem babamı terk etti. Sonra da öldü. Kalbi kırıldığı için öldü.

olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. İster misin?

Hayatının en güzel günü hangisiydi? Biliyor musun? Benimki bugün.

0: Aferin sana. Böyle usludur.
1: Evet Louis.
2: Yine tam İslimit.
1: Pekala bağlı.
2: Tommy şef seninle konuşuyor.
1: Hey Tommy, nasılsın dostum?
3: İyiyim.
1: Neredesin?
3: Gizli yerimdeyim.
1: Gizli yerin neresi Tommy?
3: Tünel gibi bir yer.
1: Evin planını bulduk mu?
3: Onu dolabımın
1: Tommy,
3: üzerinde
1: bulduk. Tommy dinle beni dostum. Gizli yerinin içinde neler var? Mesela borular ya da kablolar falan geçiyor mu?
3: Evet.
1: Orası çatı arası. Peki gizli yerin nereye çıkıyor Tommy?
3: Her yere çıkıyor. Şef Tali.
1: Evet, hala buradayım Tommy.
3: Deniz, babamın Benjamin'lerini buldu. Benjamin nedir?
1: Benjamin 100 dolarlık kağıt paradır Tommy. Babanda ne kadar Benjamin var?
3: İki büyük torba dolusu. Şef Tali.
1: Evet Tommy.
3: Babam iyileşecek değil mi?
1: Evet dostum. Bir arkadaşım onunla ilgileniyor. Tommy, şimdi sen odana geri dön, tamam mı?
3: Peki, tamam.
1: Dediğim gibi, ablanın cep telefonunu titreşimi aldın mı?
3: Evet.
1: Aferin sana. Benim seni aramamı bekle, tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam.
1: Güzel. Bana daha iyi taslaklar lazım.
4: Tamam.
1: Maker nerede? Alo.
5: Walter Smith hakkında.
1: Ne oldu?
5: Ayıldım.
6: Ona aşı yaptım.
1: Tamam. Sağ ol. Ay Smith, benim adım Jeff Daly. Bristol Comino'nun polis şefiyim. Oğlunuz Tommy ile görüşüyorum. Hala ablası Jennifer'la birlikte evin içindeler. Başlarının ne gibi bir dertte olduğunu biliyorsunuzdur. O DVD'ye ihtiyacım var Bay Smith. Hangisi olduğunu anlamışsınızdır.
6: Çocuklarımı kurtar.
1: Elbette ailenizi kurtarmak istiyorum. Ama bunu yapabilmek için o DVD'yi bulmam gerekiyor.

0: Tommy,
1: iyi misin dostum?
2: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Tommy, şimdi senden bir yetişkin gibi davranmanı isteyeceğim, tamam mı?
2: Tamam, olur.
1: Emniyetli bir şekilde ve kesinlikle kendini riske atmadan. Kimse seni görmeden babanın ofisine girebilir misin?
2: Girebilirim herhalde ama babam bana oraya hiçbir zaman girmedi.
1: Yüksek sesle konuşma. Sessiz olmalısın. Anladın mı?
2: Tamam, peki.
1: Tommy, bilgisayar oyunları oynamayı seversin.
2: Evet.
1: Öyle mi? Hangi oyunları oynarsın?
2: Canavar Partisi'ni çok severim. Ödül Avcısı oynarım. Bir de Wubba Zorg seviyorum.
1: Wubba Zorg. Wubba Zorg'u biliyorum. O oyunu biliyorum. O halde Ajan Sıfır'ı da tanıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Peki sence şimdi Ajan Sıfır ne derdi? Asla yapma der miydi Tommy?
2: Hayır, o asla demez. Ajan Sıfır gezegen Zinon'u kurtarmak için Kaptan Wubba'ya yardım eder. Yoksa sen Kaptan Wubba gibi misin? Ve benim evim gezegen Zinon gibi. Ve Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
1: Evet Tommy. Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.

0: yardıma ihtiyacım var.
1: Ve en uygun giriş noktası burada havuz alanında. 4 kişilik bir takım sessiz bir şekilde iple tepe camlarından girecek.
2: Pekala. Şimdi işi yapanı ve öbür ikisini avluya koy. Ben de rehineleri içeride tutarım. Operasyon için ne kadar zamana ihtiyacım var?
1: 2 dakika.
2: Pekala.
1: Diyelim ki rehineleri havuzun oraya getirdin. Peki bu 3 zanlıyı evin bu tarafına nasıl getireceksin?
2: Bunu çok yakında öğreneceğiz değil mi?
0: Evet.
2: Geliyorum.
0: Ne?
2: İkimiz konuşmalıyız. Mutlaka yalnız olun.

0: Deniz. Deniz.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalnız mısın?
1: Evet.
0: Bir sorunumuz var Deniz.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Walter Smith az önce öldü. Dediğimi duydun mu?
1: Evet.
0: Memurumun Mars'ın öldürdüğünü biliyorum. Ama Smith'in ölümü sana kalıyor. Şimdi işler daha çok karıştı değil mi Deniz? Ayrıca helikopterler çok pahalı şeyler. Yakıtın parası ödeniyor. Pilotun da. Polis şefinin de. Polisler emekli olunca ne yapar biliyor musun Deniz? Golf oynarlar. Ben golf oynamak istemiyorum. Golften nefret ederim. Ben golf sahasında bir ev istiyorum. İstediğim bu. Walter Smith ölmeden önce benimle konuştu. Bana parasından söz etti.
1: Para konusunda bir şey bilmiyorum, tamam mı? Neden bahsettiğini kesinlikle anlamıyorum.
0: Pazarlıktan bahsediyorum. Sen bir helikopter istiyorsun, ben de golf sahasında bir ev.
1: Elli bin.
0: O parayla belki başkalarını kafalayabilirsin dostum.
1: Hayır, hayır. Hayır. Lanet olsun. Yarısı. Sana yarısını vereceğim, tamam mı? Hemen hemen 2 milyon dolar. Anladın mı? Yarısı iyi para.
0: Arkadaşlarını da ikna et. Jennifer ve Tommy evde kalsın. Siz üçünüz buraya avluya gelin. Paraya karşılık helikopteri vereceğim.
1: Pilotun beni vurmayacağını nereden bileceğim peki?
0: Pilotu bana bırak. Sen sadece torbayı ver, anladın mı?
1: Evet.
0: Yarım saat.

0: Buna cüret eden bil. Anlaşmayı ben yaptım.
1: İyi tamam. Bizi buradan çıkar yeter.
0: Çıkarıyorum işte. Ne yaptığımı sanıyorsun?
1: Beni daha da karıştırdı.
0: Bak ben hepsini düşünüyorum.
1: Yalan.
0: Hep öyle Kevin. Hep öyleydi ve öyle kalacak. Her zaman. Tamam mı?
1: Peki ya bizi vurmak için dışarı çıkmaya çalışırlarsa?
0: Şimdiye kadar defalarca kez öldürebilirler.

0: derdi Kev. Ama yapmadılar. Çünkü Telly para peşinde.
1: Evet. E parayı alır, sonra da bizi öldürür.
2: Gidiyoruz.
3: Dur. Nereye gidiyorsunuz?
2: Helikopterle gezmeye gidiyoruz.
3: Hayır. Hayır, gelmek istemiyorum. Ben senin sevgilin değilim. Seninle hiçbir yere gitmem. Benim kardeşim burada.

0: Sen sevgilimsin. Ve sevgilim benimle gelir.
1: Kırmızı takım iple girecek. Girerken bizim adamlarımızın burada havuz civarında olması gerekiyor. Sorusu olan...

0: Hepsi burada. Tam 2 milyon.
1: Pekala, gidelim. Hadi. Bu da ne? Bu şekilde konuşmamıştık. Anlaşmamızda bu yoktu. Helikoptere 3 kişi binebilir. Sadece 3 kişi binebilir. İşi sen yönetiyorsun sanmıştım. Bana öyle dememiş miydin Deniz? Lider benim dememiş miydin?
0: Evet, benim zaten. Lider benim.
1: Kırıtla.
0: Mars, bırak onu.
2: Jenny ve ben hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Deniz, bu evin sahibi bir suçlu. Arkadaşları da öyle ve bu para onlara ait.
0: Bana
1: mutlaka peşinden
0: yoksa
1: gelirler ve seni öldürürler. Hayır, yanlış
0: mı?
1: Günde yanlış evi seçtin. Bak, sana yalan söylemiyorum. Sana sadece simit hakkında yalan söyledim. Adam ölmedi. Kardeşin, hala kurtulabilirsiniz. Benimle buradan çıkmanız yeterli. Silahlarınızı bırakın ve çıkın. Hayatınızı mahvetmesine izin verme.
2: Deniz, kapıdan çıktığımız an bize ateş ederler.
0: Bana yalan söyledin.
2: Vur onu.
0: Bu ne demek oluyor?
3: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Vur onu.
1: Deniz yapma, hayır.
2: Vur onu.
0: Hayır, dönmeyeceksin.
3: Arkamı dönüp buradan çıkacağım. Sonra da seni telefonla arayacağım.
1: Deniz, lütfen yapma. Lütfen.
2: Vur onu.
1: Yapma lütfen. Biz gidebiliriz.
3: Gel benimle.
0: Çantaları al. Çantaları
1: hadi.
0: Al şu lanet olsun çantaları. Çantaları al.
1: Lanet olsun Deniz. Deniz.
0: Ya. Burada patron benim.
4: Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin.

0: seni kardeşinim. Sana kardeşinim. Artık yeter dedim. O yüzden seçimini yap. Ben mi yoksa Mars mı?
1: Ben parayı seçiyorum.
0: Ne güzel. Ne parayı seçiyorsun ha? Parayı seçiyorsun. İnanamıyorum buna. Böyle nasıl ha? İyi mi? Böyle nasıl ha?
1: Bitti mi?

0: Nişancılar yerlerini aldı ve giriş timi hazır.
1: Chef Talley, durumun kontrolünüzden çıktığı çok açık. Kuralları alenen ihlal ettiniz. Kendinizi ve adamlarımı gereksiz yere riske...

0: yaptınız. Bana kalırsa yetki sizde olduğu sürece bu olay olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir.
1: Gel başım, gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır. Şef.
0: İşimi kolaylaştırdın şef. İşin bitti. Tamam. Bittin sen.
2: Şeftali, FBI burada ve barikatta sizi bekliyorlar.

0: Jeff Tully nerede?
1: Laura Shoemaker, yetkili benim.
0: Tully sen misin? Walter Smith ve ailesi federal koruma altındaki tanıklar. Bak, Amerika hükümeti size hizmetiniz ve işbirliğiniz için minnettar. Şimdi gidebilirsiniz.
1: Jeff Tully'in artık burada bir yetkisi yok.
0: Bu artık federal bir mesele bayan. Binin.

0: Bu beyaz telefon olmalı. Bekle. Alo.
1: Bu iş bitmek üzere Tali. Tek yapman gereken orada oturup benimkilerin işi bitirmesini beklemen. DVD ellerine geçtiği zaman ailen geri gelecek.
0: Sahte federal ajanlar. Bu iş çok pahalı olmalı.
1: Belki gerçekler, belki değiller. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi olur.

0: Sakın bana dokunmaya kalkma.
1: Bak, bu olaydan sıyrılıp her şey bitince yine sadece ikimiz kalacağız, tamam mı? Tamam mı Kev? Ve böyle bir parayla zengin insanlar her zaman kendilerini kurtarırlar, değil mi? Gel de yarına bir bakayım. Kev.
2: Lanet olsun, o evde çocuklar var. Bu işi bu kadar şiddetli yaparsanız bu insanlar ölecek.
3: Senin talimatların ayrı, benimkiler de ayrı. Bırakalım böyle kalsın. Bu eve biraz daha yaklaşırsan ailen...

0: Her şey bitti. Ben onları alıp gidiyorum.
1: Tamam. Gitmen gerekiyor ha. Git.
2: Ne? Lanet olsun! Lanet olsun! Onu vurdular! Onu vurdular! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm Kemal! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Oh Tanrım! Olamaz! Mars! Mars onu vurdular!
1: Deniz! Mars!

0: hadi çabuk ol. Hadi, hadi. Daha hızlı, hadi. Hadi.
1: Çabuk ol, çabuk ol.
0: Tommy, vur onu. Vur onu. Vur onu Tommy.
2: Hadi yap. Lütfen yap.

0: Hadi Tomi, aç şu telefonu. Hadi evlat, aç şunu.
1: Şef Tomi! Şef Tomi!
0: Aç onu! Tomi, neredesin? Tomi!

0: Tommy! Tommy cevap ver! Tommy cevap ver bana!
1: Allah, merak etme. O bizi görmüyor. Bizi görmüyor.

0: Tali.
1: Sen de çok iyi iş başardın. Tamam. Jennifer. Hadi hemen gitmeliyiz buradan. Hadi şu duşu aç. Havluları al ve hepsini ıslatmanı istiyorum. Şef, tamam mı Tali. Tommy? Tommy çabuk ol. Hadi.
0: O istediğin filmleri buldum.
1: Tommy sen çok cesur bir çocuksun ama daha bitmedi canım. Ablana yardım etmeliyiz. Hadi çabuk ol. Acele tamam. Et Tommy.

0: At bakalım silahını. Yavaşça arkanı dön, yavaşça. Ben istediğim alana kadar kimse
1: gidemez. Bizim kapıya kadar gitsin.

Bırak onları gitsinler.

0: Her şey için teşekkür ederim. Ne durumda?
1: Farkında bile olmadan kan kaybından gidersin. Hastaneye gitmelisin Jeff. Hem de her...
0: Vaktim yok. Efendim.
2: Bu işi ne kadar mahvettiğinin farkında mısın? Aileni öldürdün.
0: Kapa çeneni. Kapa çeneni. Kapa çeneni ver diye beni dinle. Konuş.
3: Benim... Ben Walter Smith.
0: Şimdi ne olacak?

0: Beni dinle.
1: Bu insanların kim olduğunu ya da ne yaptıklarını bilmiyorum. Sadece muhasebe işlerini görüyorum, o kadar. Sahte şirketler kurup yurt dışı hesapları açıyorum. Sonra da her şeyi diske yazıp teslim noktasında bırakıyorum. Yani ben...
0: Onlarla hiç yüz yüze gelmedim.

0: Jane. Amanda. Her şey yolunda canım. Birazdan buradan çıkmış olacağız.
1: Evet. Ancak meşhur Jeff Tully böyle bir iş çevirebilirdi. Gördüğüm kadarıyla kurşun da yemişsin. Ah Walter'cığım, seni de berbat gördüm.

0: Bana gerekli olanın sende olduğuna nasıl emin olabilirim?
1: Dominik Cumhuriyeti...
0: Bekle.
1: Dominik Cumhuriyeti Trinidad Ticaret. Michelangelo Kız Kardeşler Fonu ve hesap numarası da... B65007265. Hollanda Antiller
0: Kapa
1: Ulusal
0: çeneni.
1: Olacak.
0: Kapa çeneni Walter. Sen beceriklisin.
2: Pekala. Şimdi onları bırakacaksın, anladın mı? Bırak ailem gitsin. Onları kapıya getir. Ben onlarla giderim. Smith burada kalır. Ve herkes mutlu olur.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Senin yüzünü görmedim. Hiçbirinizin yüzünü görmedim. Ben sizi rahat bırakayım, siz de beni.
9: Anlaşma mı yapıyorsun? Bu mudur yani Talih? Beni zorlamaya mı çalışıyorsun?
8: Herkesin evine dönmesini istiyorum.
9: Walter'ı bırak. Benim yanıma gönder ve biz kaybolur gideriz.
8: Bırak onları. Ben beklerim ama
9: şunu
8: bırak onları.
9: Şunu anlaman gerek. Ben pazarlık etmem. Ben veririm, sen alırsın. O kadar. Sadece bu. Güzel. Eller. Eller yukarı.
8: Sen ölü bir adamsın. Sen artık ölü bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Yüzünü görmedi. Öyle mi? Ama benimkini gördü.
9: Ailem onun yüzünü görmedi.
8: Daha ne bekliyorsun?
9: Onun ödürsene yüzünü görmediler.
8: Hadi öldür.
9: Ailemdekiler onun yüzünü görmedi. Bırak onları.
8: Hadi daha neyi bekliyorsun?
9: Bırakın onları çıkıp gitsinler. Bırakın onları.
8: Lanet olsun Tanrı aşkına. Hadi artık öldür şunu.

Ha ha ha ha ha.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Beyaz ana haberle, dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Bugün Şanlıurfa'daydı. Erdoğan, Teknofest Güneydoğu etkinliklerinden verdi mesajlarını. Gençlere seslendi efendim. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Ve bir sonraki durağda şehir hastanesi açılışı oldu. Cumhurbaşkanının fon soruşturması mesajı verdi.
2: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır.
3: Tarihin sıfır noktasından verdi mesajlarını, gençlere seslendi.
2: Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest Güneydoğu etkinliğindeydi.
2: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
3: Konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.
4: Urfalıya zevden, Urfalıya zevden.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış programıydı. Fon soruşturması mesajı verdi.
2: Yol haritamızı belirledik. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitede. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
1: Diğer taraftan fon soruşturmasında oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'un fondan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Dosyada babası Cihan Süt Şurup'un da adı var sevgili izleyenler. Ve soruşturmada 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
5: Milyarlarca liralık fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyanın dikkat çeken ismi yine Melis Süt Şurup. Bu kez rakam daha da büyüdü. İddiaya göre Süt Şurup'un fonlardan elde ettiği kazanç 15 milyar 793 milyon liraya ulaştı. Peki bu para nasıl büyüdü? Dosyadaki bilgilere göre ilk adım borsada atıldı. 13 milyar 673 milyon lira kazanç elde edildi. Bu para daha sonra Terra'nın bir fonuna yatırıldı. Bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar elde edildiği öne sürüldü. Dosyadaki rakamlara göre Süt Şurup, 2026 yılında fonlardan en yüksek kar elde eden isim oldu. Ama dosyadaki tek dikkat çeken isim o değil. Babası Cihan Süt Şurup'un adı da listede yer aldı. Soruşturma ise sadece para trafiğiyle sınırlı değil. Tutuklama dalgası da büyüyor. Dün akşam sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Hepsi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Karar kısa süre sonra çıktı. 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindikli, şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor. Böylece soruşturmada yeni bir eşik daha aşıldı. Tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Dosyadaki milyarlarca liralık para trafiği ve yeni isimler mercek altında. Soruşturmanın yeni ayrıntıları ise dosyaya girmeye devam ediyor.
1: Fon soruşturması Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli güven kaybının ekonomiye zararı olacağına dikkati çekti.
3: Fon soruşturması gündemindeydi.
5: Finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tespitleri çarpıcıydı.
5: Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
3: MHP lideri soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Ve efendim hakem atamalarındaki iddialar da soruşturmaya dönüştü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme kararında çok çarpıcı tespitler var. İşte detayları.
5: Hakem atamalarının perde arkasına ilişkin soruşturma derinleşti.

0: Mahkeme kararına göre bazı hakemler çeşitli kriterlerle gruplandırıldı. Yakın, söz dinleyen, kontrol edilebilen ve diğerleri. Kararda kişisel gelişim ve liyakat esaslarının geri plana itildiğinin altı çizildi. Hakemlerin kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydedildi. Bu bilgiler daha sonra hakem atamalarında kullanıldı. Dosyaya göre bazı hakemlerin kamu görevini yapmasının da bu bilgiler üzerinden engellendiği ortaya konuldu. Mahkeme somut delillere dikkat çekti. Kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmetti. Ve 5 şüpheli tutuklandı. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski hakem öğretmen Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernek Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da güveni kötüye kullanma suçundan tutuklandı. Karadoruk'un dijital materyallerindeki incelemede ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlara ilişkin suçlama yöneltildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol uygulandı. Soruşturmanın bir diğer ayağı dernek oldu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin kapatılması için Asli Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Başsavcılık dernek yönetiminin hakem atamalarında liyakat yerine mensubiyet ve kişisel sadakati öne çıkardığını söyledi. Derneğin futbol ve hakemlik camiasında baskı ve güç unsuru haline getirildiği vurgulandı. Ve ifadeler. Ferhat Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Telefonundaki ses kaydından haberi olmadığını söyledi. Kayıt kendisine gösterildiğinde ise hatırlamadığını anlattı. Gündoğdu suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. Hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu tarafından yapılacağı duyuruldu. Federasyon yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
1: Kredi kartı kullananlar ve telefon alacaklar da ekran başına diyelim. Çünkü kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesindeki limit değişti. Cep telefonu kredilerinde ise fiyata göre vade sınırları belirlendi. İşte bütün detaylar.
2: Kredi kartı borcunuzun tamamını mı ödüyorsunuz yoksa asgari tutarını mı ödüyorsunuz?
3: İşletme sahibi olduğum için mecbur hepsini kapatıyoruz.
4: Asgarinin üzerinde ödüyorum, yani tamamına yakın ödemeye çalışıyorum.
0: Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Ödeme limitleri değişti.
2: BDDK kredi kartı kullanıcıları ve cep telefonu alacakları ilgilendiren yeni düzenlemelere gitti. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı yükseltildi.
0: %20 asgari ödeme oranının uygulanmasında esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.
2: Yani limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarının asgari ödemesi dönem borcunun %20'si olacak. 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarının asgari ödemesi ise %40 olacak.
5: Ben ayağımı yorganıma göre uzattığım için bu kadar harcama yapmıyorum.
0: Telefon alımında kullanılan tüketici kredilerinde de fiyat ve vade sınırları yeniden belirlendi.
2: Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay olacak. 40 bin liranın üzerinde İki cep telefonları için vade 3 ayla sınırlı olacak.
6: Vade fark olmazsa alabilirim düşünürüm.
0: Yenilenmiş telefonlar için de ayrı bir fiyat sınırı getirildi.
2: 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş telefonlarda vade 12 ay olacak. 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş telefonlarda vade 3 ayla sınırlı olacak.
0: Kredi ile cep telefonu satışlarında uygulanan taksit yasağı sürüyor. Sıfır telefonlar kredi kartıyla taksitli olarak satın alınamayacak.
1: 9 yıl önce kaybolan gençten acı haber geldi efendim. Kaybolduktan sadece 12 gün sonra cansız bedeninin sahilde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Ailesi ölüm nedeninin netleştirilmesini istiyor.
7: Cesedin resimlerini görmeme rağmen onun benim çocuğum olduğuna dair hiçbir inancım yok.
8: 9 yıl önce kaybolmuş, ailesi onun yolunu gözlemişti. Cansız bedeni kimsesiz mezarlığından çıktı.
9: Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum.
8: Acılı ailenin sözleri yüreklere ateş düşürdü.
9: Ne yokluklarla büyüttüm ben onu, ne zorluklarla büyüttüm. İçim su acıyor. Ben de ölmüş gibiydim yani.
8: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 16 Aralık 2017'de evden çıktı, ailesi kayıp başvurusu yaptı. Giden gelin.
7: kayboluşunun ardından tabii ki anında başvurularımız oldu.
8: 28 Aralık 2017 Avcılar sahilinde bulunan ceset Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Ailenin bundan haberi yoktu.
7: 9 yıldır da çocuğumuzu arıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı.
8: Yıllar geçti.
7: Ben bugün yarın çıktı, geldi, gelecek. Her gün kapı açılır. İşte aha geldi. Bir telefon çalar, Oğuzhan mı aradı acaba?
8: Arayan kayıp şahıslar bürosuydu. DNA testi ailenin yıllardır arada oğlunu işaret etti.
9: Kimsesizler mezarlığını atmışlar. Onun o kadar kimsesi var, o kadar akrabası var. Biz varız. 9 yıldır yavrum orada. Bizim haberimiz yok.
8: Aileden alınan örnekler eşleşti. Ancak baba Tekin raporlardaki çelişkilere dikkat çekti.
7: Bulaşıcı olmayan hastalıktan yazıyor, denizden çıkarıyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben hangi birine inanacağım?
8: Ailenin aklında cevap bekleyen sorular var. Talepleri ise net.
7: Bizde bir güvensizlik oluştu. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi için fetih kabir istiyorum.
1: Efendim, Antalya'daysa eline pompalı tüfek alan bir şehir eşkıyası kimseye aldırış etmeden sitenin içinde bakın nasıl gezindi.
10: Bu şahıs pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı.
8: Elinde tüfek, adımları ise rahat. Kimseye aldırış etmeden dolaştı. Onu uyaranlara da tüfeği doğrulttu.
10: Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
8: Bu adam pompalı tüfekle sitenin içinde gezdi. O sırada sitede yürüyen bir anne ve iki evladı vardı. Şehir eşkıyası onların yanından böyle rahat adımlarla geçti. Site yönetimi tüfekle dolaşan magandayı uyarmak istedi. Şehir eşkıyası tüfeğini onlara doğrultup tehditler savurdu.
10: O sırada benim oğlum da yanımdaydı. Daha sonra biz oğlumla müdahale ettik. Şahsın elinden tüfeği aldık.
8: Yönetimin şikayeti polisi harekete geçirdi. Şüpheli yakalandı ancak serbest bırakıldı.
10: Hala şahıs bu sitede oturuyor ve biz çok tedirginiz.
8: Tehditler yetişkinlerle sınırlı kalmadı. Bu kez hedefte çocuklar da vardı.
10: Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Buralarda gezmeyin, sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
8: Çocuklar evden çıkamaz hale geldi.
10: Bir an önce de yasal işlem yapılıp bu şahsın sitemizden uzaklaştırılmasını istiyoruz.
1: Hatay'daki acemi hırsızlarla devam edecek Beyaz Ana Haber. Kuyumcu soymaya çalışan iki hırsız çelik kasayla başa çıkamadılar. Kasayı açamayan hırsızlar eli boş kaçmak zorunda kaldı.
11: Tozlar içindeydi dükkan. İçeri geçince anladım ki buraya birileri girmiş. Büyük ihtimalle kuyumcu için gelmişler.
12: Duvarı deldiler. Bitişikteki kuyumcuyu soymaya çalıştılar. Acemi hırsızlar eli boş kaçmak zorunda kaldı.
11: Duvarı delip yandaki kuyumcuya girmeye çalışmışlar. Kuyumcuya zarar verememişler. Yani altınlarını alamamışlar.
12: İki acemi hırsız planını yaptı. Hedeflerinde bir kuyumcu vardı. Kask taktılar. Kuyumcunun bitişiğindeki terzi dükkanına girdiler. Duvardan delik açıp kuyumcuya geçtiler.
11: Baktım ki bu şuralar delinmiş ve kuyumcunun kasasında oynanmış, kesilmiş 3-4 yerinden kesik vardı.
12: Ama çelik kasa engelini aşamadılar. Kasayı açamayan hırsızlar eli boş kaçtı. Polisler şimdi hırsızların peşinde.
1: Ve dünyada bir ilke imza atıldı. Sevgili izleyenler, bakın, Karadeniz'in simgesi hamsi. Bu kez cilt bakım kremi oldu. Krem cildi yeniliyor, gençleştiriyor.
13: Güzel olduğumuzu biliyorsunuz. Biraz da mucitlik vardı bizde hamsili krem olarak. Dünya literatürüne ilk defa giren bir kremi yaptık.
12: Hamsi bu kez cildi güzelleştirmek için sahneye çıktı. Hamsili masaj kremi üretildi.
13: Biz hamsiden yakında inşallah kadayıf da yapacağız kırçığından.
12: Aktarlık yapan Mehmet Karali, vatandaşların krem talebi için harekete geçti. Farklı bir çalışmaya imza attı. 5 sene çalışmanın sonucunda hamsili krem üretti.
13: Denizden alakalı bir ürün yapabilir miyiz dedik. Yaparız tabii. Şu anda hamsili kremi yaptık.
12: Krem damıtma yöntemiyle yapılıyor. Cildi güzelleştiriyor.
13: İnce bir tabaka yatmadan önce cildimize sürersek cilt bariyerlerini yeniler. Yani cilt yenileme özelliği vardır.
1: Dolandırıcılar boş durmuyor. Sürekli ağlarına takılacak yeni mağdur peşindeler tabii ama bu kez baltayı taşa vurdular. Sanal medya fenomeni Ahmet Aydın dolandırıcılarla bakın nasıl alay etti.
14: Özür diliyorum ya, bir şey, sinir boşalması yaşadım da.
15: Dolandırıcılar, tek diliyorum beyefendi.
16: Dolandırıcı.
15: dolandırıcılarla resmen kahkaha attık.
8: Dolandırıcıların ağına düşmedi. Hatta onlarla alay etti.
15: Devam edebilirsiniz yaptığınız şey diyerek, kendisi gülerek zaten bir şeyi, telefonu kapattı.
16: Son zamanlarda herkesin başı dolandırıcılarla dertli. Ağlarına düşürdükleri mağdurlardan yalanlar üzerine para koparmaya çalışıyorlar. Ancak bu kez dolandırıcılar baltayı taşa vurdu.
17: Yasal olmayan iPhone 8 120 içerikli siteler bahis sitelerine erişim sağlandı. Saptanarak adli sicil kaydınız bulunmadığı için mağdur dosyası kapsamında dosya açılmış.
15: Müstehcen görüntülerden dolayı ceza yedin dedikten sonra zaten ben anladım. Yani hiçbir devlet çalışanı, hiçbir avukat, hiçbir savcı sizi bu sebepten dolayı arayarak para talep edemez.
16: Dolandırıcılar hemen kendini ele verdi. Bu kez Ahmet Aydın onlarla dalga geçmeye başladı.
14: Kaç para ceza yazıyorlar?
17: 50 bin
14: mi? çok özür diliyorum ya, bir şey sinir boşalması yaşadım da.
16: Kayıtsız kalmadı, sanal medya hesabından videoyu paylaştı.
15: Videoda da eğer dikkatli dinlerseniz arka planda birini zaten o an dolandırıyorlardı. Yani dekont istiyorlardı. Herkesin bilinçlenmesini tavsiye ediyorum.
1: Efendim, yıllık izne çıkan bir çalışan izin süresinin ücretini peşin olarak alamadı. Mahkemenin yolunu tuttu. İşte Yargıtay'dan emsal karar çıkaran olayın detayları gelecek şimdi ekrana.
18: 4857 sayılı iş kanununun 57. maddesine göre izne ayrılan işçiye yıllık izin ücretinin peşin ödemesi zorunludur.
19: Yıllık izne çıkanlar ya da çıkacaklar dikkat! İzne giderken peşin ödeme alamazsanız mahkemenin yolunu tutabilirsiniz.
20: Bir çalışan da aynen öyle yaptı. İzin dönemine ait ücreti alamadığı için mahkemenin yolunu tuttu. Ne ödeme alabilmişti ne de avans, iş sözleşmesini feshetti.
19: Mahkeme sin haklı olduğuna ve işçiye kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti.
20: Aynı şehirde benzer bir durumu yaşayan çalışan daha izne çıkarken peşin ödeme almadığı gerekçesiyle istifa etti. Fakat mahkeme bu sefer haklı fesih sebebi saymadı, dosya istinafa taşındı.
18: İzne giderken ödemesini alamadığı için istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmaktadır.
19: İşte Yargıtay tam da burada devreye girdi.
18: Yargıtay'a göre işçiye fazla izin verilmiş olsa dahi izne çıkışta peşin bir ödeme yapılması zorunludur. Eğer peşin ödeme yapılmazsa bu bir haklı fesih sebebidir ve tazminat gerektirir.
1: Efendim, canlı yayında doğal afeti anlatıyordu, felaketi yaşadı. Meksikalı muhabir ve kameraman canlı yayın esnasında araç tarafından kaza geçirildi ve an be an da bu canlı yayına yansıdı.
8: Canlı yayındaydı, yaşanan felaketi seyirciye aktarıyordu. O sırada bir araç kontrol kaybetti. Muhabir ve kameramana işte böyle çarptı. Görüntüler Meksika'dan. Bu muhabir toprak kaymasını haberleştiriyordu. Canlı yayındaydı. Bulvarda kontrolden çıkan bu pick-up muhabir ve kameramana çarptı. Dehşet an be an canlı yayına yansıdı. Gazeteciler çarpmanın etkisiyle savruldu. Ekipler kısa sürede oradaydı. Hastaneye kaldırılan gazetecilerin durumu iyi.
1: Ve Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Kayseri ve Elazığ'dan yansıyan görüntüler var şimdi.
21: Yemek yerken amcanın boğazında herhalde ekmek kaldı. Ben de bildiğim bir sistemi uygulamaya çalıştım.
8: Yediği yemek az daha öldürüyordu. Hemlik manevrasıyla kurtuldu, yemek yemeye devam etti.
21: Amcanın birinin kanalaştığını gördüm ve yardımcı oldum.
8: Bu adamın yemek yerken boğazına ekmek kaçtı, nefes alamadı. Garson anında müdahale etti. Hemlik manevrası uyguladı. Ekmek nefes borusundan çıktı. Adam rahat bir nefes aldı.
21: Bazen ufak bir dokunuş bile hayat kurtarabilir.
8: Şeker az daha hayattan koparıyordu. Asansör bekleyen adamın boğazına şeker kaçtı. Nefes alamadı. Yardımına personel yetişti. Hemlik manevrası uyguladı. Rahat bir nefes alan adam personele teşekkür etti.
1: WhatsApp mesajlarını başkalarına gönderenlerle devam edeceğiz. Zira ekran görüntüsü alıp yaydığınız o mesajlar sizi hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir efendim.
2: Ekran görüntüsünü alıp arkadaşına gönderiyor musun?
3: Evet.
2: Ne sıklıkla yapıyorsun?
3: Önemli dedikodu varsa net yapıyorum.
19: WhatsApp yazışmalarını başkalarına gönderenler dikkat.
3: Bir dedikodu olur, bir şey olur. Önemli kavga, o tarz durumlar tabii ki hemen gönderirim.
19: O mesajlar sizi cezaevine sokabilir.
2: Biriyle WhatsApp'tan yazıştınız ve mesajların ekran görüntüsünü alıp arkadaşınıza attınız ya da o mesajları yanınızdaki kişiye okuttunuz.
3: Herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz bunu, ne olur ki.
2: İşte böyle diyenler aman dikkat, mesajları karşı tarafın rızası olmadan ifşa edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
4: Eğer paylaşılan WhatsApp mesajları diğer tarafın özel yaşamına ilişkin unsurlar içeriyorsa da 2 ila 5 yıl arasında da bir cezalandırma olabilir.
22: Gerçekten mi? Bilmiyordum. Yapmayız bundan sonra.
2: Örneğin tehdit edildiniz veya şantaja uğradınız. Peki elinizdeki mesajları ne yapacaksınız? İşte hukuk burada da bir ayrım yapıyor.
4: Bunu ispatlamak amacıyla sadece ve doğrudan mahkeme sunarsanız suç oluşmaz.
2: Yani elinizdeki mesajların bir delil olduğunu düşünüyorsanız onu internete taşımak yerine hukuki sürece sunmak gerekiyor.
4: Ani gelişen bir tehdit veya saldırı varsa o anın kanıtı olarak bunu da sunabilirsiniz.
1: Efendim Adana'da bir adamın et sevgisi dillere destandı. Hal böyle olunca arkadaşları da ona düğününde keçi taktı efendim, keçi.
23: Kendinizin arkadaşlarına adınıza bir koç, kocaman bir koç geldi efendim, alkışlıyoruz.
24: Adanalıların mangal ve et durumunu çok severler. Değişik bir hediye olsun diye böyle bir hediye alayım dedim.
8: Arkadaşının et sevgisine duyarsız kalmadığı düğününde keçi taktı.
23: Bir düğün töreninde ilk defa görüyoruz tabii ki.
8: Kemal Karaköse ile Cennet Kayadelen Adana'da dünya evine girdi. Damadın arkadaşlarının bir sürpriz hazırlığı vardı.
24: Kardeşimiz hemen hemen her hafta sonu bir mangal partisi yapar.
8: Mangal sevgisi dillere destandı. Arkadaşları da takı merasiminde kolları sıvadı.
23: Beyimizin arkadaşlarından damadımıza bir koç, kocaman bir koç geldi efendim, alkışlıyoruz.
8: Keçi salona girdi, herkes kısa süreli şok geçirdi.
23: Kocaman alkış gelsin efendim.
8: Düğünün üzerinden günler geçmesine rağmen damat yaşadığı şoku atlatamadı.
25: Yani şaşırdık, böyle bir hediye beklemiyorduk yani. Değişik oldu.
8: Çiçeği burnunda çift keçiyi evlerine götürüp beslemeye başladı.
3: Çok mutlu oldu kendisi çünkü.
26: Çok mu et seven bir eşin?
3: Evet, evet, aşırı seviyor.
1: İstanbul'da bir hırsız kuyumcuyu soymaya geldi ama çalışanın tuzağına düştü. 5 milyon liralık vurgun yaptığını zanneden hırsız elindeki imitasyon altınlarla hüsrana uğradı.
27: Bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi.
8: Kuyumcuyu soymaya geldi ama tuzağa düştü.
27: Tutuyor oradan. Bizim böyle konularda tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor.
8: Kapüşonlu şüpheli kuyumcuya girdi. Elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi. Ama kuyumcu daha önce tedbir almıştı. İmitasyon altınlar vitrindeydi. Çalışan bu altınları poşete doldurdu.
27: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
8: Farkına varmayan hırsızsa elindeki imitasyon altınlarla kaçtı.
27: Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar.
8: Şüphenin çocuğuna takılan ve kayınvalidesinin altınları da sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı.
1: Ve tabela bir kez daha indirimle değişti bu sefer. Motorine 2 lira 20 kuruş indirim geldi. 6 Ekim Salı gününden itibaren de 4 lira 95 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.
12: Tabela üst üste indirimle değişecek. Motorine gece yarısında gelen indirimin ardından bir indirim daha gelmesi bekleniyor. ABD, İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.
2: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma da motorin fiyatlarını etkiledi. Gece yarısı motorine 2 lira 20 kuruş indirim geldi.
12: Ve bu indirim ardından vatandaşı sevindirecek bir haber daha geldi.
2: Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
12: Bu indirim de gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 lira 3 kuruşa, Ankara'da 91 lira 13 kuruşa, İzmir'de 91 lira 43 kuruşa gerileyecek.
1: Öyle bir tezgah düşünün ki satıcı

0: Yok sevgili izleyenler, alışveriş yapan önce tartıyor ürünü, ardından da parasını kovaya bırakıyor. İşte o satıcısız tezgah.
1: Kimse yok ama Allah var. Burada adet böyle. Kendimiz alıyoruz, kendimiz tartıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz.
2: Bu tezgahta satıcı yok. Alışverişin bedeli kovaya bırakılıyor.
3: Vekili mi? Vekili olmayacak.
1: Ve 260 lira.
2: Yol kenarına kurulan sebze tezgahı alışılagelmişin dışında satış yöntemiyle dikkat çekiyor. Bu tezgahta satıcı yok.
3: Kimse yok.
1: Kimse yok ama Allah var.
2: Alışveriş yapan önce tartıyor, parasını da kovaya bırakıyor.
1: Ve 260 lira ve buraya tekrar kovayı astı.
2: Ürünlerin fiyatları yazılı, poşet ve tartıda hazır bulunuyor.
1: Biz 3 kilo domates, 1 kilo salatalık aldık. Ücretini 260 lira olarak belirledik. 260 lira ve buraya tekrar kovayı astık.
3: Ve gidiyoruz.
0: Efendim, sırada Antalya'da yaşayan Çörüt ailesi var. İkinci çocuklarını isterlerken dördüzleri oldu ve artık çiftin 5 kızı var.
4: Nasip kısmet diyelim.
5: Bize de sürpriz oldu.
2: İkinci çocuk hayali kurarken hayatlarının sürprizini yaşadılar. Bir çocuk hayal ettiler, 4 bebekle döndüler.
4: 4'üz. Önceden de 4 yaşında bir kızımız var. Hepsi toplam 5 kızımız oldu.
2: Antalya Kaş'ta yaşayan Çörüt ailesinin 4 yaşında bir çocukları vardı. Yeniden çocuk istediler ama doğal yollu olmayınca tüp bebek tedavisine başvurdular.
4: Bayağı bir heyecanlıyız, bir şaşkınız.
2: Tek çocuk isterlerken 4'üzleri olacağını öğrendiler.
5: Annemler yardımcı olacak, hep beraber bakacağız.
2: Bebekler Denizli'deki hastanede dünyaya gözlerini açtı. Kuvvet alındılar.
5: Yoğun bakımdan çıktık. Çok şükür hemşirelerimiz, doktorlarımız sayesinde bugünleri gördük.
2: Şaşkınlığını gizleyemedi Çörüt ailesi.
4: Bakımları tabii ki zor olacak ama bir şekilde üstesinden geliriz inşallah. Vatana millete hayırlı olsun.
0: Marketten 5 litrelik hazır su aldı genç kadın ama büyük şok yaşadı. Bardağı, suyu doldurduğunda içindeki beyaz renkli cisimleri fark etti ve o anları da kayda aldı. Ardından markadan şikayetçi oldu.
6: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Markadan bir an önce bir açıklama bekliyoruz.
7: Kağıt tarzı bir şey olabilir. Şeffaf bir şey olabilir. Tırnak olabilir.
8: Marketten aldığı hazır suyun içinden çıkanlar şoke etti.
6: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz.
9: Hijyenik değil yani. Kul hakkı. Allah vicdan versin herkese.
10: Bir genç kadın marketten 5 litrelik bir su aldı. Bardağı boşalttığında gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Çünkü içinde beyazı andıran şeffaf renkli parçacıklar vardı.
11: Bir tek onda değil ki, turşu şişesinin içinden eldiven çıkıyor.
10: Güvenerek marketten aldığı suyun içinde çıkanlar yüzünden büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen cep telefonunu çıkardı, o anları kayda almaya başladı. Ardından markadan şikayetçi oldu.
9: Hepimiz alıp içiyoruz yani sonuçta. Market suyu, çeşmeden içmiyoruz, oradan içiyoruz.
11: Denetim tabii ki de olmalı. Herkes işini düzgün yapsa bunların hiçbiri olmaz.
8: Mağdur olan kadın markayla iletişime geçti. Boru hattının çok uzun olduğunu, fazla basınçtan filtrenin patladığını söylediler. Cisimlerin bu yüzden suyun içine girdiğini öne sürdüler.
0: Denizli'de 3 liseli kız dedikodu yaptığı iddiasıyla bir ortaokul öğrencisine uyguladığı şiddeti kayda aldırmıştı. Kızı önce çeşmenin altında ıslatıp ardından yerde sürükleyen şüpheliler gözaltına alınsa da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
2: Çeşmede ıslatıp yerlerde sürüklediler. Liseli kızların akran zorbalığı bununla da sınırlı kalmadı. O anları bir de kayda aldırdılar. Üç liseli kız, ortaokul öğrencisi bir kızı dedikodu yaptığı iddiasıyla önce bu çeşmenin başına getirip ıslattılar. Ardından yerde sürükleyip yüzüne ve başına vurdular. Üç liseli yaşananları böyle kaydettiler. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mağdur öğrencinin yakınları şikayetçi oldu.
12: Hayır, benim adımı çıkardı mı ben?
2: Üç liseli kız gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Sahte belgeler düzenlediler. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. Vergi usulsüzlüğü ve sahte belge düzenleyen şebekelere dev bir operasyon düzenlendi. 31 şüpheli tutuklandı.
2: Kaç! Sahte belgeler düzenleyip haksız vergi iadesi aldılar. 31 milyar liralık vurguna imza attılar.

0: ama sonunda yakayı ele verdiler.
1: 155 firma gerçek olmayan belgeler düzenledi ve bu belgelerle de haksız vergi iadesi aldı. İncelenen işlemlerin toplamı 31 milyar lirayı aştı.
0: Kağıt üzerindeki işlemler büyüdü. Rakam 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 liraya kadar ulaştı.
1: Ve dosya derinleşti. Sadece para hareketleri değil, firmalarda mercek altına alındı. Soruşturma 20 ile kadar uzandı ve operasyonun düğmesine basıldı. Toplam 9 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.
0: ...52 şüpheli gözaltına alındı, 31'i tutuklandı. Mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca 8 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 155 firmanın mercek altına alındığı soruşturmada 31 milyar lira yaşan işlem hacminin ayrıntıları araştırılıyor.
2: Fenomen Ahmet Aydın efendim İstanbul'a yeni taşındı. Daha gezmeye fırsat bulamadan misafirleri de gelmeye başladı aslında. İstanbul'u bilmeden ailesinin gezi rehberi oluvermişti. Eminönü böyle olunca İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Sarayı da Anıtkabir oldu.
3: Burası neresi?
4: Yerebatan Sarnıcı bura.
5: Yerebatan.
6: Burası ne?
5: Burası büyük ada.
6: He.
5: En büyük ada burası.
6: Ayasofya Camii burası mı?
5: Yok, burayı Merkez Camii. O Beylikdüzü'nde.
6: Burası ne caddesiydi?
5: Bura Taksim Caddesi.
6: Eminönü'nde.
5: He, bağlantılı ya.
3: Burası neresi?
5: Bura Yerebatan Sarnıcı bura. Yerebatan.
6: Bu kulenin ismi ne?
5: Bu Rapunzel Kulesi. O hikayedeki saçını uzatan kız vardı ya. Rapunzel. Şu pencereden uzatmış. Aşağı doğru.
3: Peki burası neresi?
5: Bura Özgür Kız Heykeli.
3: Ama aslında burası Kız Kulesi. İnsana bildiğini böyle unutturuyor. İzleyenleri ise kahkahaya boğuyor.
5: Gezdirmemi isteyen insanlara bunu yaşıyorum. Yani nereyi gezdireyim ben bilmiyorum ki. Açıkçası da birçok yeri de gerçekten bilmiyorum.
3: Ahmet Aydın memleketten İstanbul'a yeni geldi. İstanbul'u pek fazla gezmeye fırsat bulamadı. Ancak memleketten ailesi gelince onları gezdirmek zorunda kaldı. Ortaya işte böyle ilginç görüntüler çıktı.
6: Burası ne?
5: Burası büyük ada. He, en büyük ada burası işte. Seri İstanbul'u bilmeden İstanbul'u bilmeyen birini gezdirmek.
6: Burası ne?
5: Bura Harry Potter'ın çekildiği yer.
7: Burası neresi diye sorduklarında
3: aklınızda ilk geleni söylüyorsunuz.
7: Özgürlük heykeli işte burası.
6: Ayasofya Camii burası mı?
5: Yok, burayı Merkez Camii. O Beylikdüzü'nde.
3: İşte İstanbul'u Ahmet Aydın'la turlayacak şanslı kişi biziz. İstanbul Üsküdar'ı gezeceğiz. Bakalım nereler ne olacak.
7: Buyurun gezelim.
3: Aa, orası neresi?
7: Anıtkabir.
3: Anıtkabir mi? İstanbul'da.
7: Evet. Keyifli bir video serisi haline döndü. Bakalım bundan sonra da farklı yerleri de çekmeye devam edeceğim.
2: İstanbul'da 19 yaşındaki bir motokurye trafik kazasında hayatını kaybetti. 46 gün sonra sevgili izleyenler, yeni görüntüler ortaya çıktı ve davanın seyri tamamen değişti.
8: İlk raporda asli kusurlu bulunmuştu. 46 gün sonra kaza anı görüntüleri çıktı. Davanın gidişatı bir anda tersine döndü. 19 yaşındaki Yusuf Büyüktaş motokuryelik yapıyordu. Feci kazada hayatını kaybetti. Davada genç Yusuf asli kusurlu sayıldı. Otomobil sürücüsü ise serbest bırakıldı. Ve tam 46 gün sonra Yusuf'un babası kaza anına ilişkin görüntülere ulaştı. Geri manevra yapan otomobil Yusuf'a çarpmıştı. Davanın gidişatı bir anda değişti. Bu sefer asli kusurlu bulunan otomobil sürücüsüydü. Tutuklandı. Acılı bir babanın azmi adaleti yerine getirdi.
2: Ankara'da korkunç bir kaza oldu. Motosikletle otomobil çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kameraları da böyle yansıdı.
8: Motosikletle otomobil çarpıştı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazanın adresi Ankara Çankaya. Cem Şahin motosikletiyle hareket halindeydi. O sırada bu araç sola dönecekti. Kafa kafaya çarpıştılar. Şahin metrelerce havaya savruldu. Ardından yola düştü. Ekipler bölgedeydi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Geriye ise o korkunç kazanın görüntüleri kaldı. Kaza

0: ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: İspanya sular altında kaldı sayın seyirciler. Evler suya gömüldü. Felakette evini su basan yaşlı bir kadın da hayatını kaybetti. İşte yaşananlar.
2: Yollar göle döndü. Sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına ve sağanak İspanya'yı vurdu. Madrid Güeras kasabasında sel oldu, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar suya kapıldı, sürüklendi. Evlerse suya gömüldü, çatıları bile görünmez hale geldi. Ölüm kalım savaşı vardı, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Ama 102 yaşındaki bir kadın onlar kadar şanslı değildi. Kendini en güvende hissettiği yeri yani evini sel yutmuştu. Hayatını kaybetti. İspanya için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Uyarılar peş peşe geliyor. Değişken hava şartları önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna vurgu yaparak yanıt verdi. Trump herhangi bir gecikme yok dedi.
3: Türkiye'yi seviyorum. Herhangi bir gecikme yok ve onu her zaman mutlu edeceğim.
2: Katsa yaptırımlarının kaldırılması sorusuna böyle cevap verdi.
3: Herhangi bir gecikme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu edeceğim.
2: ABD Başkanı Donald Trump yaptırımların kaldırılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde söylemişti.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz. Bu yaptırımları kaldıracağız. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
1: Efendim günlerce süren sağanak yağıştan sonra İstanbul'da bugün güneş açtı. Evde canı sıkılanlar İstanbul turuna çıktılar ama dikkat etmemiz gerekiyor. 6 il için sarı kodlu alarm verildi çünkü.
4: Dün yağmurluydu. Öğlen sıcak oluyor.
5: Hemen dışarı attık kendimizi. Çoluk çocuk bir hava alalım diye.
3: Güneş sonunda yüzünü gösterdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler İstanbul turuna çıktı.
6: Sivas'tan bir arkadaşım geldi, çocuk arkadaşım, onu gezdirmeye geldim.
7: Günler sonra İstanbul'da güneş açtı ve herkes bu güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarıya çıktı. Bakın Üsküdar rıhtı doldu, taştı.
6: 2-3 gündür yağmur vardı, bugün hava güzel.
5: Çok güzel günler, tam Eylül-Ekim ayları en sevdiğim aylar. En güzel zamanları diye düşünüyorum İstanbul.
7: Şu an İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösteriyor ancak hafif de bir rüzgar var. Önümüzdeki haftaya bakacak olursak güneşli havalar hakim olacak ancak 6 il için sarı kodlu alarm verildi.
8: Havalar çok değişik. Yani hem sıcak hem soğuk, ne giyeceğimizi bilmiyoruz.
7: O yüzden dedin ki kat giyineyim mi?
8: Evet öyle dedim.
3: Adana ve Hatay'da sağanak yağış hakim olurken İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale fırtınaya teslim olacak.
7: Bayağı önce giymişsin ama.
4: Evet yanımda deri ceketim var, ne olur ne olmaz diye aldım.
1: Efendim İstanbul Eyüp Sultan'daki yol sürücüleri de yayaları da canlarından bezdirdi. Yaklaşık bir aydır bitmek bilmeyen o altyapı çalışmaları yüzünden cadde bataklığa dönmüş durumda. Araçlar bata çıka ilerlemekte. Tabii güçlük çekiyorlar. Beyaz Ana Haber'de isyan eden vatandaşa mikrofonu uzattı.
9: Lanet olsun. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bak ya, arabayı mahvoldu ya.
10: Teşekkür tamam. Ederim. Çok sağ olun.
11: Zıp zıp zıp yani gidebilmiyoruz, gelemiyoruz.
9: Eyvah, arabanın altı çarptı.
12: Bu zararı kim karşılayacak onu da bilmiyoruz.
13: Devriliyoruz abla, baksana.
14: Çok kötü. Bir aydan beri bu yol böyle. Hiç kimse ilgilenmiyor. Şuraya bak. Ne teker kalıyor ne bir şey.
15: Cadde bataklığa döndü. Bitmek bilmeyen altyapı çalışması herkesi isyan ettirdi.
9: Belediye lanet olsun hiç çalışmıyor.
16: 20 santime yakın çukurlar vardı.
17: 7/24 yolu çekiyoruz. Rezilliği görüyorsun. Adım atamıyorum.
18: Delik deşik bak, arabalar gitmiyor.
15: Adı altyapı çalışması ama üst yapıda ilerlemekte neredeyse imkansız.
10: Hiç utanmıyorlar mı? Eyüp Sultan gibi bir yerde böyle yol. Yani rezillik.
9: Motorla burası zor olmuyor mu?

0: Zor. Çok zor.
1: Nasıl ya. Yolun hali?
0: Berbat. Bir de duruyorlar. Kimak gitmiyor. Kaldı.
1: Çamura mı saplandı?
0: Saplandı.
1: Ben bir tutayım abi.
0: Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun.
1: Bakın burası Eyüp Sultan'ın en işlek caddesi. Bu yollar resmen köstebek yuvasına dönmüş durumda. Çukurdan ilerlemekte güçlük çekiyor sürücüler ve haliyle isyan ediyorlar.
2: Vallahi yani bu rezillik nedir ya? Araba mahvoldu ya. Dans ede ede geliyoruz.
3: Balata gidiyor, altı sürtüyor, tabanı deliniyor. Ne olacak bilmiyoruz.
2: Hiç utanmıyorlar mı? Eyüp Sultan gibi bir yerde böyle yol. Yani rezillik, rezillik.
1: İstanbul'da aralıksız devam eden sağanaklar yüzünden bu yolda bataklığa dönmüş durumda. Burada bir yaya geçidi var ve yayaların geçmesi bile çok güç. Çünkü geçtikleri anda bakın ayakkabıları da bizimki gibi çamur içinde kalabilir.
4: Okula giden çocuklar üstü başı çamur halinde geçiyorlar.
5: CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Çileye dönen bu çalışmanın ne zaman biteceği hala bir muamma.
6: Çalışmıyor ya, çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. Allah yardımcınız olsun.
7: Efendim dün haber peşinde koşuyordu. Bugün kraliyet tahtında. 56 yaşındaki gazetecinin hayatı alınan sürpriz kararla sadece bir gecede tamamen değişti.
8: Ekranların sevilen yüzüydü. Bir gecede hayatı değişti. Şimdi ülkenin kralı oldu. Toro krallığında 31 yıllık Oyo dönemi sona erdi. 34 yaşındaki kral Oyo kanser hastasıydı. Hayatını kaybetti ve krallığın yeni hükümdarı belli oldu. 56 yaşındaki gazeteci Edward Rukidi'nin bir gecede hayatı değişti. Babito klanından 21 kişilik komite Rukidi'yi yeni kral seçti. Taht, Kral Oyo'nun mensup olduğu soydan farklı bir kola geçti. Ve geleneksel tahta çıkma töreni gerçekleşti. Böylece Rukidi dönemi başladı. Herkes Rukidi'ye saygısını böyle gösterdi.
7: Kısa bir aramız var. Aranın ardından yine buradayız.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Damla
11: bence çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera

0: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Bugün 12'de Beyaz TV'de.
1: Kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen kimyasal yolu ve güzergahtan geçen araçları mora boyamıştı. İşte bu kez de Tekirdağ'da benzer bir manzara ortaya çıktı. Dökülen boya yolu kırmızıya bürüdü.
9: Daha önce yola dökülen mor boya gündem olmuştu.
10: Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Şuna bak, vallahi billahi var ya bak.
9: Şimdi ise aynı görüntünün kırmızısı Tekirdağ'da ortaya çıktı. Kapaklı'da bir cadde yola dökülen boya nedeniyle kırmızıya büründü. Yağış ve araçların geçişiyle boya geniş bir alana yayıldı. Asfaltın rengi değişti. Araçların geçtiği her noktada kırmızı izler oluştu. Ortaya adeta kırmızıya boyanmış bir cadde manzarası çıktı. Sürücülerin de dikkatini çeken görüntüler kameralara yansıdı. Boyanın yola nasıl döküldüğü belirlenemedi. Olayın kaynağının tespit edilmesi için inceleme sürüyor. Geçmişte mor.
11: Arabalar böyle.
9: Şimdi kırmızı. Yollardaki boya manzaraları renk değiştirerek gündem olmaya devam ediyor.
8: Ve böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Ne bekliyorsunuz lan?
1: Abi seni bekliyoruz.
0: Beni niye bekliyorsunuz oğlum? Ben mi indireceğim cephaneyi? Çabuk olun, Poyraz abi neredeyse gelir.
1: Tamam.
0: Çabuk!
2: Ne yapıyor bunlar?

0: Abileri gelecek diye hazırlık yapıyorlar Abdüley.
1: Sen burada cephanenin başında dur.
2: Tamam abi.
3: Abdüley, burada açıktayız. Poyraz bu taraftan gelirse bizi görür.
0: Merak etme, görmeyecek. Diğer taraftan geliyor.
3: Abi, bu cephaneyle bunlar bizi duman eder. Adamlara fırsat vermeden sıkalım. Şimdi sıkarsak Poyraz uyanır. Poyraz gelip eve girene kadar bir şey yapmayacağız.
0: Ben önden gideceğim. Sessizce cephane taşıyan adamları indirip size işaret edeceğim. Ondan sonra Pusat'la Erkan arkadan girecekler. Abdüley, sen benimle ön tarafta buluş.
3: Kara, Poyraz'ı elimizden kaçırmamamız lazım.
0: Tamam. Tamam.

0: Abi sizi beklerken sabredeceğim diye bana tesbih dayanmadı. Baktım olmuyor, ben de tesbih ustası oldum.
1: Şafak nerede?
0: Abi, Polat Alemdar Şafak'ı öldürdü.
1: Bu Polat Alemdar'la tanışma zamanı geldi.

0: Senin tıfıl kardeşin değil mi bu Savaş? Maşallah, boya bak, koca adam olmuş.
1: Yoluna kurban abi. İyi yetiştirmişim. Sırıtma, işini yap.
2: Tamam abi.

0: Abi, izlenmem lazımdı. Abi, bütün istihbarat peşimdeydi. Tespihçi acı kılığına girdim. Dövme olmazdı abi.
1: O kolunu kesecektin Savaş. Benim yaptığım dövmeyi sildireceğine bu kolu kesecektin.
2: Komutan, kara!

0: Kıstırdık Abdüley, kıstırdık. Buradan çıkışları yok.
1: Emin olma. Musat, Erkan, bu taraftan hadi.
0: Gel hadi.

0: Doktor.
1: Ben bugün paydos ettim. Daha bir şey sormayın bana.
0: Bunun buraya getirildiğinde üstünde bir silah olması lazım. Nerede?
1: Eşyaları benim odada. Bekle.
0: Hey Allah. Eninde sonunda gözlerini açacaksın Haydar.
1: Al.

0: Bütün gece hiç uyumadı doktor hanım. Daha yeni daldı. İlaçlarını tam saatinde veriyoruz. Dediğiniz gibi fazla yanına girip çıkmamaya, kendi haline bırakmaya özen gösteriyoruz. Tamam doktor hanım. Akşam görüşmek üzere.
1: Yenge, doktor ne dedi?
0: İlk 24 saat en zoru diyor Cahit. İlk günü atlattık mı işi daha kolay.

0: oldu Abdüle?
1: Poyraz'ı elimizden kaçırdık.
0: Sizi fark etti mi?
1: Abinin durumu nasıl?
0: İyi değil.
1: Abiyle konuşmamız lazım.
2: Şimdi olmaz Abdüle. Polat size yardım edecek durumda değil.
1: Yenge, mesele çok önemli. Abinin haberi olması lazım.
2: Abinin hayatından ve sağlığından daha mı önemli?
0: En az o kadar önemli yenge.

0: Abi, Poyraz'ı elimizden kaçırdık. Pusuyu bizim attığımızı biliyor. Babamlar. Abi, eve adam gönderdim.
1: Öyle olmaz Abdülhey, çözün beni. Beni çözün. Bu Poyraz psikopat. Kızımın, babamın, anamın canı tehlikede. Eğer şimdi beni çözmezseniz ve onların başına bir şey gelirse, sizi bir ömür affetmem.

0: Adamların nerede Abdülay? Baba, iyi misiniz?
1: Camiye gidiyorum oğlum. Bir şey mi var?
0: Baba, kapıdaki çocukları bir yere mi gönderdin?
1: Nereye gönderelim evlat? Yoklar mı yerlerinde?
0: Elif, annem neredeler?
1: Annen içeride. Elif odasında uyuyor.
2: Hoş geldin oğlum.
0: Hoş bulduk anacığım.

0: Anne, Elif'in başına ne oldu?
1: Oynarken düştü.
0: Anne, bana niye haber vermiyorsunuz?
1: Çocuk bu evladım, her düştüğünde seni mi arayacağız?
2: Baba, rüyama mı geldiğini?
0: Gerçekten geldim kızım.
2: Canım babam.
3: Evladım, anlatmayacak mısın neler olduğunu?
0: Önemli bir şey yok baba. Biraz endişelendim, o kadar.
2: Bak, ben de senin gibi kaza yaptım.
0: Çok acıyor mu kızım?
2: Oo, seninkinin yanında benimki küçücük. Ne olacak ki?

0: Aa, ne? Yoksa bana resim mi yaptın?
1: Evet kızım.
0: Bakayım. Benim sizden.
1: Daha bitmedi. Bitsin öyle bakarsın.
0: Leyloş'ta var mı?
1: Cahit. Leyla'yı bir ara. Gelirken bir şey istiyor mu diye sor.
2: Anladım abi.
0: Aa, bizi Leyloş'a mı götüreceksin baba?
1: Evet kızım. Anacığım, Elif'i giydirir misin? Birkaç parça da eşya alın. Sizi bir iki gün şehir dışına götüreceğim.
3: Evladım, yüreğimize indireceksin. Ne oluyor söylesene.
0: Aa, yine sen gitmek istemiyor musun Leyloş'a? Gidelim nene, lütfen.
3: Gidelim güzel kızım. Ama önce elini yüzünü yıkayalım. Hadi gel.
0: Bak dede, ben sana demiştim babam doğum günümü dünyada unutmaz diye. Leyloş da bana doğum günü partisi yapacaklar.
4: Unutmaz tabii kızım. Unutur mu hiç?
5: Ne var orada Polat?
1: Bir şey yok baba. Bir şey yok.

0: Sen ne biçim adam getiriyorsun benim karşıma? İriti oldum.
1: Ne yaptın lan sen?
2: Abi senin efsanenle büyüdük. Sana her şeyimiz feda.
0: Kolun da feda mı? Oroz. Bıçağını ver. Bu dövmeyi öyle her önüne gelen yaptıramaz. Önce hak edeceksin. Hiçbir şeyden korkmadığını kanıtlayacaksın. Dövmeyi kolunda gören diyecek ki, bu adamda mangal gibi yürek var. Ki Poyraz bunu kendi elleriyle yapmış. Aras, bunu kim yaptıysa bulacaksın. Gözlerini çıkaracaksın ki bir daha kimseye yapamasın.
3: Savaş, çocuğun kolunu sar. Kan kaybından ölmesin. Dövmeyi hak etti. Kolu iyileşsin. Kendi ellerimle yapacağım. İşinizi bitirin, çıkıyoruz. Polat Alemdar'ı bekletmeyelim.

0: kızımın odasına kadar girmiş Abdülley. Nasıl tedbir alıyorsun sen?
1: Abi, bu Poyraz'ı alınacak tek tedbir bir an önce öldürmek.
0: Onu becerseydiniz o zaman.
1: Abi, bu adam başka türlü.
0: Ne oldu Abdülley? Çok mu korkuttu bu herif seni?
1: Evet abi, korkuttu. Abi, kaç adamımızı öldürmüş. Elif'in odasına kadar girmiş. Üstelik ne için? Bir resim bırakmak için. Böyle psikopatını hiç gördün mü abi?
0: Psikopatlıkla alakası yok Abdülley. Aklınca bize racon yapmış. Beklediği yeri yazmış. Sıkıyorsa gel demeye getiriyor.
1: Abi, gidip indirelim.
0: Gideceğiz Abdülley. Ama indirmeye değil. Raconuna cevap vermeye.

0: Doktor, Haydar'ın odası niye kilitli?
1: Ne bileyim, arkadaşlarına sor.
0: İçeride Haydar'dan başka kim var?
1: Kız var.

0: Aynur, aç kapıyı.
1: Haydar, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Kimsenin zafiyet gösterdiğimi düşünmesini istemiyorum.

0: Kapı niye kilitli Aynur'a?
1: Sen niye ayaktasın? Dinlenmen gerekiyor.
0: Sana bir şey sordum farkındaysan.
1: Ben de cevap vermedim farkındaysan.
2: Doktor 2'de bir girip çıkıyor Akif. Ben istedim kilitlememizi. Aksaçlı'dan bahsediyorduk, duymasını istemedim.
0: Sen nasılsın?
3: Silahlı bürokraside NATO'dan bağımsız hareket etmek isteyen ekibi tasfiye etti. Yeni kadrolar NATO'nun gerekliliğine ve hedeflerine inanmış arkadaşlarımız.
4: Bunu duyduğuma sevindim Sencer Bey. NATO'nun komünizm tehlikesine karşı Türkiye'ye verdiği desteği hatırlamanız bizim için çok önemli.
5: Pentagon bizim yaptığımız uyarıları zamanında dikkate almadı. Fakat şimdi Türkiye'de askeri vesayetin sona erdirilmesinin nasıl sonuçlar doğurduğunu kendileri bizzat görüyorlar.
4: Bizim bölgede uyguladığımız politikalar için bu süreç gerekliydi. Türk devlet yapısındaki değişiklik bölgedeki diğer ülkeler için de bir umut ışığı oldu.
5: Orta Doğu'daki diktatörler hem Amerika hem de bizim için bir güvenceydi. Şimdi demokrasinin bu ülkelerde kimleri iktidara getireceğini az çok anlamış durumdalar. Arap Baharı'nın bölgede İsrail'in varlığını tehdit edici boyutlara ulaştığını bizzat tecrübe ediyoruz.
3: Bu bölgede Washington'ın iki müttefiki var. Biz ve İsrail. Tekrar bu ilişkileri tesis etmek zorundayız.
4: Biz de bunun için Türkiye'nin NATO'yla yeniden bütünleşmesini istiyoruz.
3: Bana gerekli desteği verdiğiniz takdirde Türkiye'nin NATO'nun bölgedeki en güçlü varlığı olduğunu ispat edebilirim.
5: Bu biraz da örgütle bağlantılı değil mi Sencer Bey?
3: Örgütü kastederken kendinizi mi, İran'ı mı, Avrupa'yı mı kastettiğinizi net olarak anlayamadım.
5: Biz sürecin tamamlanmasını canı gönülden destekliyoruz. Fakat İran'ın örgüt içine hakim olmasını hem Türkiye'ye hem de bizim milli güvenliğimize tehdit olarak algılıyoruz.
3: Ben sizin ne kastettiğinizi çok iyi anlıyorum. Örgüt içerisindeki müttefikimiz olmayan ülkelerin gücünü kırmadan sürecin tamamlanmasına müsaade etmeyeceğim.

0: Özlem Hanım, sizi buraya niçin çağırdığımı biliyorsunuz değil mi?
1: Hiçbir fikrim yok efendim.
0: Geçenlerde vuku bulan uçak kazasının sabotaj olma ihtimalini değerlendiriyorum.
1: Efendim, bunun benimle ne ilgisi var?
0: Bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorum.
1: Bu kadar önemli bir aşamada bu müessif olayın gerçekleşmesini ben de sadece bir tesadüf olarak göremiyorum.
0: Bu olayla ilgili beni sevindiren tek şey seni de o kazada kaybetmemiş olmak.
1: Tamamen tesadüf efendim. Ben de arkadaşlarımla birlikte o gün o uçakta olacaktım. Fakat havaalanına giderken trafik kazası.

hayatı geçirdim. Arkadaşlarımla, hocalarımızla birlikte gidemediğim için çok üzülmüştüm. Şimdi kendi adıma yeterince sevinemiyorum. Keşke arkadaşlarım da o uçağa bir şekilde binemeselerdi.

0: arkadaşlarımızın yarım bıraktığı projeleri devam ettirmek, onları yaşatmak anlamına gelir. Sana bu konuda güveniyorum.
1: Leyloş. Babam bana doğum günüm için ne hediye alacak?
2: E daha dur. Kaç gün var doğum gününe?
1: Benim babam şimdiden almıştır. Ben biliyorum.
2: Ne istiyorsun söyle bakalım. Neler var aklında?
1: Söylemem ki. Hanginiz beni daha çok seviyorsa onu istediğimi bilir.
2: Canım benim.
1: Baban niye bizimle kalmadı? Nereye gitti?
2: Bir işi varmış Elifciğim. Onu halledip gelecek.

0: Kızımın etrafında dolanan hanginiz?
1: Kızımın hayatını bağışlayan hanginiz diyorsan benim.

0: Bana öyle bir şey söyle ki hayatını bağışlayayım.
1: Ben bağış sevmiyorum. Ama seninle de bir derdim yok Polat Alemdar. Bana Adil'i ver, geldiğim gibi gideyim. Meydan yine senin meydanın.
0: Sana beni anlatmadılar mı? Senin feriştahın gelse benden adam alamaz.
1: Polat Alemdar, bir ihtiyar için kendine de, ekibine de yazık etme. Bırak Adil'i alıp gideyim.
2: Sen kimsin bizi harcayacaksın, çakal?
1: Bu çocuğu iyi yetiştirmişsin ama biraz eksikleri var. Emrinin yere düşeceğine, adamın yere düşmesi gerektiğini bilmiyor. Benim peşimde o karayı feda edebilseydi, şimdi seninle değil, Azrail'le sohbet ediyor olurdum.
0: Abdüreş şimdiye kadar verdiğim hiçbir emri yere düşürmedi. Sen kafanı yorma Poyraz. Sadece kızımın yanına yaklaştın diye seni adamlarınla birlikte öldürürdüm ama madem ki racon yapmışsın, ben de senin hayatını bağışlıyorum. 24 saat içinde Türkiye'yi terk et, yaşamana izin vereyim.
1: Polat Alemdar, sen beni öldürebileceğine gerçekten inanıyor musun?
0: Senin şimdi gözün de görmüyor ya, ben sana anlatayım. O kör gözünün üstünde kırmızı bir ışık var. O ışık şu arkadaki tepede gizlenmiş karanın tüfeğinden geliyor. İstesem seni şimdi öldürürüm. Elimi tekrar havaya kaldırmam yeterli.
1: Durun. Durun.

0: senin raconuna uymaz. Uysa çoktan öldürürdüm. Biliyorsun ki ben kızını sana bağışladım. Onun için o elini biraz daha kaldırmayacaksın.
1: Bunu bilecek kadar beni tanıyorsan, Adil Bey'i sana vermeyeceğimi de bilirsin. Neden boşuna çeneni yoruyorsun?
0: Senin nasıl bir tarzın varsa benim de var Polat Alemdar. Ben öldüreceğim adamın gözünün içine bakmayı severim Polat Alemdar.
1: Ama ben öldüreceğim adama borçlu kalmayı sevmem. Onun için seni şimdi öldürmüyorum. Onun için sana çekip gitme fırsatı veriyorum. Hayatında ilk defa akıllıca bir şey yap, bu fırsatı değerlendir. Burada işimiz bitti. Burada işimiz bitti dedim Abdülay.

0: efendim, sizinle birebir mesai yapmak benim vizyonumu çok genişletti. Bir yandan koca memleketi yönetiyorsunuz, bir yandan da kişisel uğraşlarınıza vakit ayırabiliyorsunuz.
1: Mete, bu toprak sayesinde ben her gün vatanın ne kadar kıymetli olduğunu, ona neler borçlu olduğumuzu hatırlıyorum.
0: Efendim, ben zaman yönetiminde sizin kadar iyi değilim. İnanın anneme bile zor zaman ayırıyorum.
1: Senin kişisel uğraşların biraz fazla zamanını alıyor Mete. Kadehleri diyorum Mete. Biraz sayılı içsen kendine de annene de ayıracak daha çok zaman bulacaksın.
0: Bundan sonra daha dikkatli olacağım efendim.
1: Gel Remzi. Ne oldu ordudaki atamalar?
2: Efendim, henüz atamalar yapılmamış.
1: Pentagon bir taraftan, Tel Aviv bir taraftan sıkıştırıp duruyorlar. Neden hala hallolmadı bu mesele?
2: Tam olarak bilemiyorum.
1: Ne demek bilemiyorum? Böyle hayati bir konuda bilgimiz olmaması kabul edilebilir bir şey değil.
0: Efendim, müsaadeniz olursa ben arz edeyim. Atamaların gerçekleşmemesinin nedeni Aybars Paşa. İşlemleri geciktiriyor.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Naip olarak göreve gelir gelmez zarfları ilettiğim 6 kişinin yanına birer adamımı koydum. Sürekli gelişmelerle ilgili bilgi alıyorum.
1: Aferin Mete. İyi iş yapmışsın. Aybars'la ilgili durum nedir?
0: Aybars Paşa şu anda bakanlıkta hoca ile liste meselesini görüşüyor.
1: Duyuyor musun Remzi? Aybars'ın sorun çıkarmayacağını söylüyordun.
2: Görünen o ki yanılmışım efendim.
1: Bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yap Remzi.

0: Çetin!
1: Buyurun efendim.
0: İstihbarata haber ver. Acil olarak görüşmek istiyorum. Gelsinler.
1: Emredersiniz efendim.

0: Poyraz'la görüşmüşsün.
1: Poyraz'ın üstünü niye çizdiğinizi öğrenmem lazım.
0: Poyraz çok parlak bir elemandı. Avrupa'da bir operasyon sırasında gözünü kaybedene kadar. Giderek dengesi bozuldu. Sahip olduğu gücü nereden aldığını unuttu. Tek başına hareket etmeye başladı. Biz de gücünü nereden aldığını ona hatırlattık.
1: Peki niye sağ kalmasına izin verdiniz?
0: Diğerlerine örnek olması için.
2: Heyet Poyraz'ı pasif göreve çekti. Orta Asya'ya bağımsızlığını kazanan Türkiye devletlerinin silahlı güçlerini eğitmesi için gönderdi.
0: Fakat Poyraz pasif göreve çekilmeyi kendisine yediremedi. Devletin sinir merkezlerindeki bazı kliklerle hareket etmeye başladı. Ve oradaki devletlerden birinde darbe girişiminde bulundu.
1: Siz de tabii dünyaya bizim bu darbede parmağımız yok mesajı vermek için 15 yıl içeride kalmasına göz yumdunuz.
0: Poyraz'ı Sencer benim için getirdi.
1: Poyraz içeride geçirdiği 15 yılında gözünü kaybetmesinin de sorumlusu olarak sizi görüyor.
2: Sencer onu getirmekle çok akıllıca bir hamle yapmış.
0: Beni ona vermediğin sürece senin üstüne gelecektir.
1: Gelir gelmez düşmanlığını açıkça ifade etti zaten. İyi resim çiziyormuş. Ben onu çerçeveletip bir yere asmadan kimseyle irtibata geçmemenizi, buradan da bir yere ayrılmamanızı istiyorum.
3: Niye sıkmadın kara? Her zaman kafana göre hareket eden adamsın. Bu sefer laf dinleyeceğin mi tuttu?
4: Ben o mermiyi sıksaydım Poyraz'a değil, Polat'a sıkmış olacaktım. Adamları bir ömür Poyraz'a efsane, Polat'ı da kaypak diye anlatacaktı. Anladın?
1: Kim ne anlatıyormuş?
3: Kimse bir şey anlatmıyor abi.
1: Kara, bunlar tilki. Kümese girecekler. Giremeden kuyruklarından tutman lazım.
4: Merak etme usta. Ben dağda çok tilki avladım. O işten biraz anlarım.
1: Abdüreysen de burada kal.
3: Abi sizin orası da pek güvenli değil.
1: Sen burada olursan aklım kalmayacak Abdüley. Öbür tarafı dert etme.
4: Usta, biz meydan direği miyiz, armut ağacı mıyız?
1: Kara sıkılma diye seni düşünüyorum. Yalnız avın tadı çıkar mı?
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
9: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel

0: gelsin. Türksel! Türksel! Türksel! Muazzam.
1: Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
3: Türksellere bağlan hayata.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
14: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
13: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Dur. Şu arabayı takip et.

0: Yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl

0: Yıl mışıl uyur.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 240 lira.

0: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Ah!

0: motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok. Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Gel.
16: Efendim, Aybars Paşa geldi.
15: Buyursun.
16: Buyurun.
15: Paşam, sonunda dediğimize geldiniz değil mi?
17: Maalesef siz haklı çıktınız.
15: Buyurun. Mesele bizim haklı çıkmamız değil. Bu gidişe nasıl engel olabileceğimiz.
17: Ben de onun için geldim hocam. Bana iletilen atama listesi canımı sıkıyor. İçindeki isimlerin birçoğu NATO'ya göbek bağıyla bağlı.
15: Heyetin kararlarına karşı gelmek de istemiyorsun. Arada kaldın. Atama listesinin heyet kararı olmadığını bilsen, bu seni rahatlatır mıydı?
17: Hocam, benimle açık konuşun. Bildiğiniz şeyler mi var? Yoksa sadece duyumlar üzerine mi konuşuyorsunuz?
15: Benim hayatta en sevmediğim şey komplo teorileri üretmek, yaymak. Bilgim olmadan konuşmam.
17: Bildiklerinizi benimle de paylaşın.
15: Askeri bürokrasi ve ordudan sorumlu üyenin Babür Bey olduğunu biliyorum. Ve Babür Bey'in böyle bir listeye asla onay vermeyeceğini de biliyorum.
17: Anladım hocam. Konuyu Babür Bey'e aksettireceğim. Ve dediğiniz gibi ise size de bilgi aktaracağım.

0: Efendim, sizin denklem bir türlü çözülemedi. Ne XZ'yi götürebildi, ne Poyraz Polat'ı. Dolayısıyla Adil Bey de kucağımıza düşemedi.
1: Nafiz. Öğrenciler tembelse hoca olarak kabahat benim mi? Çözemediler. Ya tembeller ya kafalar.

0: ayakları basmadı. Ama ben pes etmem Nafiz, bilirsin. Seni sınıf başkanı yaptım Nafiz. Bundan sonra seni bilirim.
1: Aman efendim, bunlar babam sınıfı. Değil başkanı, müdürü bile götürürler.
0: Haddini aşma Nafiz. Müdür dediğin Sencer Bey. Seni başkan yaptık, talim terbiye kurulunu geçtin. Yürü. Çal bakalım şu kapıyı Nafiz.

0: Mete Bey, yine elin boş gelmişsin. Biz mi sana öğreteceğiz adab-ı muaşeret kurallarını?
1: Nafiz. Ben sana dedim iki paket lokum yaptıralım diye. Sen ne gerek var dedin. Bizim gitmemiz onlar için şereftir dedin.
0: İrrite etme beni Mete Bey.
1: Zencer Bey, bu ülkenin sahibi. Ama anahtarı bana teslim etti. Nereye gitmek istiyorsanız, kiminle görüşmek istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Ben kapıları açacağım.
0: Benim pis bir huyum var. Gittiğim yerde kapı ya açık olacak ya da o kapıyı kıracağım. Görüş mesafemin kapalı olmasından...
1: Anladık, anladık. İrite oluyorsun. Biraz. Bu alemde kapıların bir kısmı döner kapı. Havalı girersin. Öbür tarafından kaldırma atar adamı. Şeffafını da anlatmıyorum bile. Girersin, kafayı tostlarsın. Gerisin geri teper adam.
0: Yani?
1: Yanisi şu. Naip olarak attığın her adımdan haberim olacak. Ona göre yol açacağım.
0: Aras. Bu Mete Bey yazılı dilekçe istiyor. Ne diyorsun?
2: Benim elim kalem tutmayı unutalı çok oldu. Nafiz beni iyi tanır. Ben ona dilekçemi gereken şekilde ulaştırırım.
3: Aras, sen kalem tutmayı unutmuşsun. Yine iyi. Ben kırdığım kalemlerin sayısını unuttum.
0: Oho! Sizin hukukunuz eskiye dayanıyor anlaşılan. Yok Aras, yok. Bizim dilekçeler biraz kanlı yazılıyor. Mete Bey'i irrite etmeyelim sonra. Ama Mete Bey de haklı. Birileri icraatı yapacak, birileri de icraatı yazıya dökecek. Biz icraatı yaparız, Mete Bey de artık arkamızdan hikayesini yazar.

0: Abi Haydar kendine geldi.
1: Herhangi bir şeyden şüphelenmedi değil mi?
0: Söylediğin gibi davrandım. Ama emin değilim. Gözümü açtığımda senin cerintimleri mekanı basmıştı.

0: Başımdan kan akıyordu.
1: Hiçbir şey mi hatırlamıyorsun Aynur'u?
0: Hatırlayamıyorum. Başımda çok büyük bir ağrı vardı. En son kim vardı yanımda? Hatırlayamıyorum. Biriyle konuşuyordum ama... Ondan sonra ne oldu? Film koptu, hiçbir şey yok. O anda baskın yedik galiba. Pusat mıydı yoksa konuştu? Bilmiyorum işte.
2: Doktor, Haydar'ın odasını kilitledi.
3: Merak etme Aynur. Haydar çaresiz. Bu çaresizlik onu sana inanmaya mecbur edecek.
0: Abi, eğer şahsen bunları yaşamamış olsam... Haydar'ın hain olacağına ihtimal vermezdim.
3: Haydar hainlik yaptığının farkında değil. Doğru olanı yaptığını zannediyor.
0: Doktorla konuştum. Gücünü toplamaya başlamış. Benden de epey tedirgin oldu. Yakında kaçmayı deneyecektir.
3: Çok büyük bir iş başardın Aynur'a. Haydar kaçtığında Sencer'e geri dönecek. Biz de onu izleyip yılanı deliğinde bulacağız.
0: Abi, Akif'e hiçbir şey söylemedim. Biraz huzursuzum.
3: Şimdilik bilmemesi daha iyi. Bir şeyler planladığımızı Haydar'ın kesinlikle anlamaması lazım.

0: Metin Bey Nedim'in faillerini istiyor. Bu işi örgüt içerisinde bir kliğin yaptığını düşünüyorlar.
1: Türkiye'de biri nezle olsa bu derinciler bizden biliyorlar.
2: Onlar önce kendi derin yapılandırmalarını gözden geçirsinler.
0: Arkadaşlar, madem suikasti biz yapmadık, faillerini gizlemenin anlamı yok. Metin Bey'i ikna edemezsek süreç tıkanacak.
1: Metin önce bizim taleplerimizi TC hükümetine kabul ettirmiş mi ki bizden hesap sormaya kalkıyor?
0: Serhat Başkan, burada çözüm odaklı bir siyaset yürütmek zorundayız. Yoksa önderliğe bunun hesabını siz verirsiniz.
2: Mursal arkadaş, kimsenin süreci tıkamak gibi niyeti yok. Ancak müzakere dediğin karşılıklı olur. TC'nin bize dayatmalarını müzakere adı altında kabullenemeyiz.
0: Arkadaşlar, iki tetikçiyi mi feda edemiyorsunuz? Üstelik sizin bilginiz dışında hareket etmiş iki ajan. Açık konuşun, derdiniz ne?
1: Mursal arkadaş, sen boyun fıtığını biliyor musun? Boyun fıtığı oldum. Sabah kalkıyorum, doğuya döneyim diyorum, İran. Batıya döneyim diyorum, Suriye. Hadi bir güneye bakayım, bir nefes alayım diyorum, İsrail. Kuzeye bakacak yüzüm yoktur. Önderliğimiz TC zindanlarında. Artık başımı kaldıramıyorum.
0: Serhat Başkan, gözlerini kapat, hayal et. Amed'in surlarındasın. Dicle Ovası'nı seyrediyorsun. Halkımızın özgürlük türküleri kulağında çınlıyor.
2: Ama sırtında keleş, cebinde 5 kuruş yok. Metin Bey buna ne diyor Nursel arkadaş? Para işine bir çözüm buldu mu?
1: Behzat arkadaş, doğru analiziyle bizi feodal rüyamızdan uyandırdı. Para olmazsa ben ne yapacağım Nursel arkadaş? Gerilla'yı call center'da işe mi sokacağım? AVM'lerde güvenlik görevlisi mi yapacağım? Evet Nursel arkadaş, çözümleme bekliyorum.

0: Örgüt bizi sıkıştırmaya başladı Metin Bey. Bizim gibi bir sürü iş adamına Avrupa'dan para göndereceğiz, bizim adımıza yatırım yapacaksınız diyorlar. Biz de korkuyoruz. Evet desek devlet bizi bitirecek, hayır desek örgütün hedefi olacağız. Ne yapalım? Sana danışmaya geldik.
1: Örgütün parasını Avrupa'dan kaçırmak istemesinin nedeni onların güdümünden kurtulabilmek. Onun için parayı kabul etmeniz daha hayırlı.
2: İyi diyorsun da Metin Bey, bu para kanlı para. Ben çoluğumun çocuğumun rızkına bu parayı karıştırmak istemiyorum.
1: Parayı kim kontrol ederse güç onundur. Bu paranın bizim bankalarımızda olması, kontrolünün bizde olması anlamına gelir.

0: Bu kanı durdurmakta büyük fayda sağlar. Bundan daha büyük hayır mı olur?
1: Metin Bey, yanlış anlama ama devlet bugün böyle diyor, yarın başka bir şey der, bizim başımız belaya girer.
0: Sen başın belaya girer diyorsun, ben bu işe başımı koymuşum. Öyle büyük bir risk alıyorum ki başarısız olursam başım gider.

0: Haydar, ne yapıyorsun? Yat şuraya.
1: Çıkmam lazım. Yatmayı mı getirdiler bizi buraya?
0: Kalkarsın, acele etme. Telefon istemişsin doktordan. Bir ihtiyacın varsa söyle, halledeyim.
1: Aynur'a nerede?
0: Ne yapacaksın Aynur'a?
1: Şu doktora uyuz oluyorum. Aynur'a başka birini bulsun.
0: Elimizdeki bu. Şimdilik bununla yetineceksin. Asıl Aynur'a bitiriplerdi. Derdi ne? Sana bir şey anlattı mı?
1: Anlatmadı. Kimsenin derdini de çekecek durumda değilim zaten.

0: Buyurun.
1: Uçak kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşabildiniz mi Okan?
2: Ulaşabildiğimiz tüm bilgileri size ulaştırdık efendim. Elimizde yeni bir bilgi yok.
1: Okan, bu meselenin altında başka bir şeyler var. Daha derinlere inmemiz lazım.
2: Bize bu işi fazla kurcalamayın diye emirler geliyor.
1: Kimden geliyor bu emirler?
2: Yukarılardan.
1: Benim ekibimden biri havaalanına giderken bir trafik kazasına karışmış. Kaza yaptığı kişi kim? Sabıkası var mı? Araç kimin adına kayıtlı? Detaylı bir araştırma istiyorum.
2: Emredersiniz.

0: Abi, oturabilir miyim? Abi. Ya bu kolumu kes at. Ya da dövmemi tekrar yap.
1: Savaş. O kolunu gördükçe irrite oluyorum. Ben daha o kola bir çizik atmam.
0: Abi, gizlenmek zorundaydım.
1: Aferin. İyi gizlenmişsin. Sayende adamlar bizi eliyle koymuş gibi buldu. Otur. Kafana mafana sıkma gidip. Nereden buldu bunlar seni?
0: İstihbaratın peşime taktığı adamı indirdim. Ama bir şekilde izime ulaşmışlar.
1: Biz Türkiye'den ayrılalı istihbaratın iyice cılkı çıkmış. Gidip bir ayar verelim Savaş.

0: Kızım, doktorlar ne diyor? Yüzü ne zaman düzelecekmiş?
1: Anneciğim, umduğumuzdan çok daha iyi. Merak etme.
0: O zaman yüzündeki şeyi ne zaman çıkartacak? Oğlumun yüzüne hasret kaldım.
1: Az kaldı. Bir iki küçük operasyon daha yapacaklar. Sonra bir şey kalmayacak.
2: Kızım, Polat'ı incitmemek için ona soramıyoruz. O illetten kurtulabildi mi?
1: Onun için de psikiyatristle görüşüyor. Ama tedavisine yeteri kadar özen göstermiyor.

0: Ben konuşurum kızım.
1: Babam geldi. Babam geldi.
2: Siz burada kalın. Gözünüzü dört açın.
1: Babacığım. Bak, Leylo saçımı yaptı. Güzel olmuş mu?
3: Çok güzel olmuş kızım. Aferin o Leyloş'a.
4: Elif'cim, sayende ben de aferin aldım.
3: Anne nasıl? Leyla sizi rahat ettirebildi mi?
5: Senin olduğun her yer güzel evladım.
3: Anne ben de sizi özledim.
5: Oğlum aç mısın? Leyla çok güzel yoğurt çorbası yapmış.
3: Anne sen bu Leyla'ya bir yemek daha öğret. Her gün aynı şeyi döndürüp döndürüp yapıyor yani.
5: Yo kızıma laf ettirmem evladım. O da olmasa senden hiç haberimiz olmayacak.
3: Ben bir elimi yıkayıp geliyorum.

0: Canım, bugün doktor hanımla görüşmedin.
1: Bugün yeterince görüşme yaptım Leyla'cığım.
0: Polat, bu şakası yapılacak bir konu değil. İlaçlarını içtin mi?
1: İçtim doktor hanım.
0: Cahit'e söyleyeyim getirsin doktor hanımı. Burası kalabalık diye düşünme. Bir çaresine bakarız.
1: Leyla, şu anda hepimiz büyük tehlike altındayız. Senin, annemin, Elif'in hayatını riske atamam.
0: O zaman sen doktor hanıma git. Tedavini ihmal etme lütfen.
1: Attığım her adım sizi riske sokuyor Leyla. Lütfen ısrar etme. Ben iyiyim. Daha iyi de olacağım. Tamam?

0: Müdür bey, Polat Alemdar'la ilgili istihbarata ihtiyacım vardı. İstihbarata bir uğrayayım dedim.
1: Polat, her zamanki gibi çok esprilisin.
0: Doğru söylüyorsun. Buraya istihbarat demek büyük espri. Polat Alemdar'ın ofisi gibi çalışıyorsunuz.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bizi neyle itham ediyorsun?
0: Polat Alemdar deyince sen niye öyle zıpladın koçum?
1: Polat, İstanbul'a döner dönmez tatsızlık çıkarma.
0: Alışmışsınız Polat'ın yumuşak havasına. Poyraz sert esince hemen titremeye başladınız.
2: Müdür bey, benim ilgilenecek daha önemli işlerim var. Müsaadenizle.
0: Aras, bunda kesin bir şey var. Ben bundan çok irrite oldum.
2: Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz?
1: Polat, kafayı mı yedin sen?
0: Müdür, bu arkadaş bizimle gelecek.
1: Polat, bunun bedelini ödetirim sana.
0: Savaş, müdür bey dışarı kadar bize vekalet edecek. Nasıl olsa vekaleten oturuyor o koltukta.
3: Abi, ikisiyle birden çıkamayız. Arkamızı kollayacak kimse yok.

0: Okan, iyi misin? Ambulansı ara.
1: Alo, çok acil ambulans lazım.
2: Çocuklar, ambulansa gerek yok. Ben arkadaşınıza gereken ilgiyi göstereceğim.
3: Silahlarınızı indirin.
4: Daha makamına yerleşemeden seni musalla taşına yerleştirmeyin müdür.
3: Size ne emrediyorsam onu yapın.

Oh!

0: Sen şimdi özel yetiştirildin, öyle mi?
1: Öyle diyebilirsin.
0: Mesela size ne öğretiyorlar? Sen nefesini kaç dakika tutabiliyorsun? 2 kilometreden bozuk parayı vurabiliyor musun?
1: Takılma böyle şeylere. Bunların önemi yok. Önemli olan burası ve burası.
0: Vay vay vay.
1: Sen nerede eğitim aldın?
0: Orası biraz karışık. Ben Süleyman Çakır'la Ziya Yılmaz Akademisi'ni bitirdim birader.
2: Nereye bitirdin? 1. sınıftan terk. Gözünüzü 4 açıyorsunuz değil mi? Bakın bu iş çok ciddi.
0: Abi arkadaş özel eğitimli. Ensesinde de gözleri varmış.
2: Saat. Yengenin, Elif'in, Ömer babanın, Nazife annenin canları bize emanet. Ona göre koçum.
0: Eyvallah abi.

0: Evladım, ne kadar sürecek bizim tatil?
1: Baba, ne güzel sizi tabiatın içine getirdim. Biraz dinlenirsiniz, fena mı?
2: Dede, ben tehlikedeymişim. Babam bizi o yüzden getirmiş buraya.
1: O nereden çıktı kızım?
2: Duydum ben. Benden saklamayın.
3: Sen oynarken yere düş, kafanı vur. Sonra biz telaşlanmayalım. Suç bizde mi ama şimdi? Baban duyunca meraklandı. Hı hı. Ben kızımı yanımda istiyorum dedi.
2: Dede, bir şeyin varsa söyle. Ben kendimi iyi olduğumu sanıyordum doktor buramı sarınca.
0: Kızım, senin bir şeyin yok. Baban seni de çok özlemiş.

beraber burada dinlenelim diye getirdi bizi. Oh,

0: Efendim, beni emretmişsiniz.
1: Faruk uçak kazası işini fazla kurcalamaya başladı. Özlem Hanım'ın kazasını araştırıyormuş. Oradan ulaşabileceği bir şey var mı?
0: Efendim, Özlem Hanım'a kaza yaptırdığımız adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ama ben tedbiren yine alakadar olurum.
1: İhmal etme Mete. Özlem benim için önemli.

0: Aynur'a. Neler olduğunu bana ne zaman anlatacaksın?
1: Anlatacak bir şey yok.
0: Ne demek yok? Ne işler çeviriyorsun sen?
1: Akif, senin yine ateşin yükseldi herhalde. Ne işi çevireceğim?
0: Senin Aydar'la ne işin var?
1: Sen beni kıskanıyor musun?
0: Ne alakası var? Ben sana Akif olarak sormuyorum. KGT'nin lideri olarak soruyorum. Eğer benden gizli bir iş çeviriyorsan, bunun sonucuna katlanırsın.
1: Keşke Akif olarak sorsaydım. O zaman bir ihtimal anlatırdım. Şimdi hiç şansım yok.

0: ekonomik taleplerinizle ilgili gereken değerlendirmeleri yapıyoruz. Ben şahsen büyük risk alarak ilk adımı atmaya hazırım. Umarım siz de sınır dışına çekilme şartımızı yerine getirmeye karar vermişsinizdir.
1: O konuda bir problem yok. Siz bizim taleplerimizi ciddiye aldığınız sürece biz de aynı ölçüde size iyi niyetle yaklaşacağız.
0: Ama örgütü kuran kadronun bazı çekinceler içerisinde olduğu duyumunu alıyoruz. Diyorlarmış ki bizim için iki ihtimal var. Ya elimizde silah çatışırız ya da siyaset yaparız.
1: Onlar da haklı Metin Bey. Ömürleri iki şeyle geçmiş. Bir silahlı propaganda, iki silahsız propaganda.
0: Size en başından beri söylüyorum. Bölgede silahların gölgesi oldukça, demokratik mücadele koşulları oluşmadıkça ben kimseye siyaset yolu açamam. Oradaki halkımızı örgütün kucağına atamam.
1: Sizle ben aynı şeyi istiyoruz. Ben de silahların gölgesi olmadan siyaset yapabilmek, bir yerde konuşurken binbir denge gütmek zorunda olmamak istiyorum. Örgütü kuran kadrolardan yana endişeniz olmasın. Süreç olgunlaştığında önderliğimiz onlara ne emrederse onu yapmak zorundalar.
0: Önderliğiniz mi? Yoksa hepsinin sırtını dayadıkları dış istihbarat servisleri mi?
1: Devlet aklı da, devlet gücü de sizde var. Onların istihbaratlarla olan bağlantılarını koparın, yüzlerini dönecekleri başka bir yer kalmasın.
2: Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Listen.

0: Benimle ne zaman konuşacaksın diye bekliyordum evladım. Geldiğin iyi oldu. Baba oğul dertleşelim.
1: Baba, sizlere bunları yaşatıyor olmak beni çok üzüyor.
0: Öyle düşünme oğlum. Evladımız olarak hayatımızda olduğun için annen de ben de her gün şükrediyoruz. Hele ki bize Elif gibi güzel bir torun verdin. Bu yaştan sonra bize hayatımıza neşe getirdin.
1: Elif benim hayatıma girdikten sonra daha çok korkuyorum baba. Uğraştığım insanlar, çoluk çocuk, kadın dinlemiyorlar.
0: Sen onun için varsın evladım. Birinin de çıkıp bunlara karşı durması lazım.
1: Ben yeterince durdum. Sağlığım bozuldu. Psikolojim bozuldu. Küçücük kızım bile neler düşünüyor.
0: Oğlum, hepimiz senin iradene, inancına güveniyoruz. Bak, bir sürü genç var peşinden gelen. Sana inanan. Eğer sen tökezlersen, düşersen, onlar da düşeceklerdir. Düşmemek için sana uzanan yardım ellerini tut evladım.
1: Daha morfin illetinden kurtulmaya çalışıyorum. Baba, tedaviyle uğraşacak bile vaktim yok.
0: Ben de onu kastediyorum evladım. Bu illetten kurtulman için dua da, irade de, iman da lazım tabii ki. Ama önce bu işin uzmanının dediklerini yapmak lazım. Önce tedavini olacaksın, sonra Allah'a teslim olacaksın.
2: Ben burayı çok sevdim. Hep burada oturalım biz.
3: Ama okulun ne olacak?
2: Ben her şeyi öğrendim ki. Hem internet var. Bilmediğin ne varsa yazıyorsun, çıkıyor.
1: Doğum gününde ne hediye istediği belli oldu. Yeni bilgisayar.
2: Aman ya! Bunu ben söylemeyecektim ki. Siz bilecektiniz.
1: Şimdi siz içeri girin. Ne oldu Cahit?
4: Abi müdür aradı. Poyraz istihbaratı basıp Okan'ı almış.
1: Bizi biraz yardım eden, biraz nefes almamızı sağlayan istihbarattı. Adam soluğumuzu kesti Cahit.
4: Müdür bey görüşmek istiyor abi. Ne yapalım?
1: Poyraz'ın asıl derdi müdür beye ulaşmak. Poyraz yerini öğrendiğinde bizim orada onu bekliyor olmamız lazım.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
9: 5G!
8: Türkcell!
9: 5G!
8: Türkcell!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
10: Türkcell'lere bağlan hayata.
1: Metro yine tıklım tıklım.
11: Şşt, şşt. Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
12: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
13: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları

0: Giyimler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Pril var.
5: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Pril Ultra Güç.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
14: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
15: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
16: İçtikçe iyi hissedeceksin.
17: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana tak.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Daha fazla uzatmasak mı?
9: Bence uzatalım.
10: Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar Sütaş kaşar.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu.

0: Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: Damla. Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
6: Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Dur! Şu arabayı takip

0: yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Damla.
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Bu pasta aşmış.
14: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
17: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
16: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
16: Hiç gerek yok, piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
16: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Aras. Belli ki bu Okan şimdi 7-8 saat daha konuşmayacak. Şimdi biz o kadar beklersek bunun bacağı kangren olur. Ne yapmak lazım?
1: Kangren olmadan kesip atmak lazım.

Savaş. Okan madem konuşmayacak, ağzına bir odun ver ısırsın. Acıdan kendini kaybedip dilini koparmasın.

0: Gel. Hoş geldin komutanım.
1: Hoş bulduk efendim. Efendim, önemli bir husus vardı. O yüzden sizi rahatsız ediyorum.

0: Efendim, atamalarla ilgili listeyi incelediniz mi?
1: Elbette inceledim Aybars.
0: Siz onayladınız yani.
1: Bu isimlere dair bir çekincen varsa açık söyle.
0: Bunların silahlı bürokrasinin stratejisini oluşturacak vizyonu ve bilgisi yok.
1: Bunları yetiştirmek sizin işiniz.
0: Tek sıkıntı o olsa yetiştiririz. Ama bu arkadaşlar bağımsız değiller. NATO'yla gereğinden fazla içli dışlılar.
1: Nasıl olur Aybars? Bunlar tertemiz çocuklar. Ben inceledim.
0: Efendim, size yanlış bilgi aktarılmış.
1: Emin misin? Böyle kritik dönemlerde psikolojik harekat yapılır. Kurmaylarımızı boş yere harcamayalım.
0: Hepsini detaylı araştırdım. İşlerinden bazılarını bizzat tanıyorum.
1: Söylediklerini araştıracağım Aybars.
0: Efendim, ben bunu kendime güvensizlik addederim. Eğer bu liste geçerse istifa edeceğimi bilmenizi istiyorum.
1: Listeyi yarı yarıya dengele. Buradaki isimlerin yarısını çizeceksin. Atamalarda yerine güvendiğin adamları koyacaksın. Eğer bütün listeyi değiştirirsen tepkileri göğüsleyemem. İşin arkasında ne olduğunu anlayana kadar ortalığı fazla ayaklandırmamamız lazım.

0: Akif şimdi açıklayacak, vaktim yok. Sonra sana her şeyi anlatacağım.
1: Her şeyi sormuyorum. Nereye gidiyorsun onu söyle yeter.
0: Hemen döneceğim. Bir işim var. Sen dinlenmene bak. Birazdan doktor sargılarını değiştirecek.
1: Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin?
0: Akif, olanları öğrenince bana hak vereceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Efendim günaydın, iyi pazarlar. Beyaz TV ekranlarına 7. gün programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Melis Sabahcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabarda ile birlikte bugün konuşacağımız hayli başlık var. Yusuf Alabarda hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar Melis.
0: Çok teşekkür ediyorum ama hemen hızlı bir giriş yapmak
1: Yapalım.
0: İstiyorum. Her zamanki gibi, çünkü önemli bir konu var. Geçtiğimiz hafta sizinle burada 7. gün masasında bu konuyu konuşmuştuk. Fon soruşturması biliyorsunuz ki.
1: Evet.
0: Tabii bununla ilgili gelişmeler de yaşanıyor.

0: ama bir kesim var ki şimdi Yusuf Bey, tabii ki bu fon mağdurları diyebileceğimiz bir kesim de var. Tabii bu da çok konuşuluyor. Bazı insanlar yatırım amaçlı bazı fonlara paralarını yatırdı. Ama şimdi derler ki peki bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek? Ne olacak? Tabii bu sorularla karşılaşılıyor. Sizin bu konuyla ilgili bilgileriniz neler, merak ederiz.
1: Şimdi tabii geçen hafta bu konunun detaylarını bizi dinleyenlerle detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Hemen bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Ve benim Ankara'da kulislerden aldığım bilgi çerçevesi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konunun hiç uzatılmadan bir an evvel çözülmesiyle alakalı talimat verdiği biliniyor. Şimdi burada baktığımızda da öncelikli olarak gerçekten bu işe 1 milyon TL'nin altında işte 50 bin lirasıyla 100 bin lirasıyla falan girmiş vatandaşlarımız var ve bu vatandaşların fon kapsamında elde edilmiş olan parayla bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesine dair çalışmalar yapılıyor. Bununla alakalı bir istatistik çıkartılmış. Bu resmi olarak çıkartılmış bir istatistik değil. Resmi olarak rakam bilinmemekle birlikte 455 bin kişiden oluşan bu Fonzede diyelim grubun yaklaşık 350 bin 360 bin civarında kişisi 1 milyon TL'nin altında bir parayla fona girmişler. Yani 40 bin lirayla da giren var, 100 bin lirayla da giren var, 250 bin lirayla da giren var.
0: Tabii.
1: Öncelikli olarak ana yekünü oluşturan yani 450 bin kişinin içinde 360 bine yakın bir yekünü oluşturan kişilerin fondaki paralarının, ana paralarının bir an evvel karşılanmasıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor ve bu uzatılmayacak.
0: Hani çok kısa bir süre sonra.
1: Evet, bir an önce
0: mağdur olan vatandaşlar aslında bu durumda.
1: Bu dediğim kesimin. Tamam. Bu dediğim kesimin. Bununla alakalı da Cumhurbaşkanı Yardımcısının Sayın Cevdet Yılmaz'ın koordinatörlüğünde hafta içerisinde hem toplantılar yapıldı hem de bu konuyu çözmek maksadıyla bir ekip kuruldu. Bu ekibin bu fon konusunda mağdur olan vatandaşların şeyleri giderilecek. Tabii burada geçen hafta bu konuya temas etmiştim. Adam 100 bin koymuş, parası 1,5 milyon olmuş. Ben 1,5 milyon isterim diyenler var. Bu hakkaniyet ile bağdaşmayacağı için herkes 1 milyona kadar olanlar ana paraya yakın bir bedeli alacaklar.
0: Mesela bir video izledim ben.
1: Evet.
0: 2,5 milyonunu kaptırıyor bir vatandaş.
1: İşte o 1 milyonun altı değil ama. Ha. 1 milyonun üstü.
0: Şimdi o bir isyan ediyor ama.
1: Neden
0: isyan
1: ediyor?
0: Onunla ilgili bir videomuz var.
1: Olur.
0: Bir verelim isterseniz
1: Olur.
0: ekrana. Geçirelim
1: tamam.
0: Arkadaşlar o videoyu.
2: Ona yatırdım. Ben de aldım. Tırımdan, tırnağından biriktirdim, aldım. Yok. Olmayan para.
3: Ne
2: yok.
3: Ne kadar yatırdın abi?
2: 2,5 trilyon.
3: Ana paranızı verecek.
2: Ana para verse öperim deperime korum. 2,5 milyonumu versin öp tepeye korum.
0: Şimdi diyor ki vatandaş 2,5 milyonumu kaptırdım fona diyor ve tabii isyan ediyor. Şimdi bu video üzerinden mesela 1 milyonu diyorsunuz siz değil mi?
1: 1 milyon ve 6 benim söylediğim. Şimdi 1 milyonun üzerinde şimdi amca 2,5 milyonu biriktirmiş diyor ki ben diyor dişimden tırnağımdan arttırdım diyor.
0: Evet.
1: Ama diyor şimdi diyor geldiğimde diyor benim diyor ana param verilmiyor. Bunun içerisinde işte belli bir meblağ verilecekmiş kendisi de bundan da rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Peki amcacığım sen 2,5 milyonu kaptırdın. 2,5 milyonu yatırdın ve para 25 milyon oldu. Paranı da gittin çektin. Benle mi paylaşacaktın? Yani bak şöyle bir şey var. Parayı yatırdıktan sonra net olarak alacağın meblağ belliyse bu zaten bankacılıkta faiz sistemidir. Yani ben 100 lira yatırdım.
0: Evet.
1: Ay sonunda 103 bin lira alacağım.
0: Tamam bu evet tamam. Doğru bir faiz.
1: Şimdi edin. Amca dese ki 100 bin lira yatırdım 103 alacaktım ama bana 103'ümü vermiyorlar dese zaten 103 alacağına göre parayı yatırmış bir faiz sistemidir, riba sistemidir. Bu parasını alması garanti edilmiş verilmemiş. Şimdi böyle yapmamış amca. Böyle yapılmasını da buradan salık verdiğim için söylemiyorum. Yani gidin paranızı faize yatırın falan demiyorum ama faiz sistemi böyle işler. Hı hı. 100 liranı yatırırsın bir yıl sonra 130 lira olarak alırsın. Amca demiş ki ya o paralar bana yetmiyor. Hı hı. Ben ne yapayım fona gireyim. Fona girdiğinizde borsaya girdiğinizde altın aldığınızda dolar aldığınızda euro aldığınızda yatırdığınız para çoğalabilir, azalabilir.
0: Bu aslında
1: İslam hukuku kapsamında bunların helal olarak nitelendirilmesinin yani

0: paranı paran ile dolarda beklemen, paran ile euroda beklemen, haram olarak nitelendirilmemesinin sebebi kaybetme riskinin de olması. Tamam mı? Şimdi borsa konusu da böyle, fon konusu da böyle. Yani parayı yatırdığınızda onun helaline haramına girmeyeceğim artık ama kaybetme riskiniz her daim vardır. Bu bilinen bir şey.
1: Ki bunu bilerek zaten girersin. Oraya giriliyor.
0: Şimdi evet. Amcaya eğer ki madem ben girdim 2,5 milyonumla ama işte bana işte ana param verirse öpsem başımın üstüne koyarım. As para değil, sen o kadar büyük risk almışsın. O zaman bir vatandaş da der ki ben 8 bin liradan kuyumcuya gittim. Yatırım için külçe altın aldım. Geldiğimiz noktada altın 8 bin liradan 6700 liraya düştü. Benim de zararımı tazmin edin. Öbürkü der ki ben de dolar aldım, 48 liradan aldım. Bugün geldiğimiz noktada örnek olsun diye söylüyorum, 42 liraya düştü. Benim de zararımı karşılayın. Böyle bir şey yok. Devletin burada devreye girmesinin sebebi, hikmeti, burada bir borsa manipülasyonu ve fon manipülasyonu yapılmış. Ve bu yapılan borsa ve fon manipülasyonundan dolayı birileri milyar liralık servetler edinmiş. Bunlara mutlaka hesabı sorulmalı. Bu konuyla ilgili gözetim sorumluluğu, denetim sorumluluğu olanlardan mutlaka hesabı sorulmalı. Ve ben şunu söylüyorum. Bu konuyla alakalı kim kaç lira yatırmış, kaç lira çekmiş, kamuoyuyla listesi bunun paylaşılmalı. Bak bu paylaşılmadığı takdirde birçok spekülatif konu, dezenformatif konu gazete köşelerinde, sosyal medyada, orada burada yayınlanıyor. Sonra bazı Ali Cenap büyükler bu konuyla ilgili geliyor millete posta koyuyor. Öyle değil, böyle değil, hesap sorarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Kardeşim, herkes kaç lira yatırdıysa, kaç lira çektiyse, kaç lirası içeride kaldıysa listeyi yayınlayın.
1: Mesela hafta içerisinde bir isim yansıdı Yusuf Bey. İddiaya göre Melis Süt Şurup Sandal, Mustafa Sandal'ın eşi oluyor hanımefendi. 1 Temmuz ve 16 Eylül arasında tasfiye kapsamında fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon TL
0: güncellendi
1: çekmiş.
0: Güncellendi o rakam. 11 evet. milyarı bir daha yatırmış, sonra da 15 çekmiş.
1: Ardından da Dubai'ye gitmiş.
0: Evet.
1: Tabii soruşturma kapsamında Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına tedbir konuldu. Bunu belirtelim. Şimdi iki isim hakkında da yurt dışı yasağı var.
0: Tamam.
1: Yakalama kararı çıkarıldı. Bunlar belirtilecek noktalar. Peki eşi Mustafa Sandal ne dedi?
0: Ne dedi?
1: Melis'le karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır ifadesini kullandı. Şimdi tabii ki Mustafa Sandal'ın yapmış olduğu bu açıklamada hayli tartışmalara sebep oldu. Çünkü bir kesim dedi ki nasıl yani eşinizin yapmış olduğu finansal hareketlerden haberiniz nasıl olmaz ya da neden geri çekiyorsunuz? Bir tarafta dedi ki olabilir, normal. Nasıl yorumlarsın?
0: Melis de diyor karı koca olma dışında diyor aramızda hiçbir ilişki yok diyor.
1: Evet.
0: Lan daha nasıl ilişki olacak? Karı kocasınız işte. O zaman Sandal'ın şarkısıyla cevap verelim. Kız seni alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum vallahi jest oldu. Ya kardeşim, kızı alan yaşamış. Yani sen ki 750 lira savunma sanayine fon kesilecek diye kredi kartının limiti 100 bin liranın üstünde olanlardan kesilme ihtimaline karşı savunma sanayine kör kuruşum gitmesin diye kart iptal ettiren adamsın. Zevcen 11 milyara almış, Dubai'ye gitmiş. Sonra o parayı bir daha sisteme sokup onu da 15 milyar yapmış. Sen diyorsun ki Melis Süt Şurup'la koca olma dışında aramızda hiçbir ilişki yok diyor. Sen Sinoplu Roman Diyojen, Sinoplu Diyojen'i herkes bilir değil mi? Sinoplu Diyojen'in en önemli özelliği nedir? Gölge etme, başka ihsan istemez deyip fıçının içinde yaşayan adam. Yahu Diyojen'in karısı 15 milyar kazansa fıçıdan çıkar, yapma ya bu kadar kazandık mı falan der. Kimin aklıyla alay ediyorsun Allah aşkına? İki cümlede Dubai'ye gitmesiyle ilgili konuşayım. Bu Mustafa Sandal denilen zat Suriyeli düşmanlığı konusunda yaptığı paylaşımlarla malul bir kişi. Araplar gelmesin. İşte ben de istemiyorum. Ben de bu kampanyayı destekliyorum. Melisa Süt Şurup Dubai'ye Arapların içine kaçıvermiş.
1: Melis.
0: Allah yalatır. Allah böyle ettiğin cümleleri sana bir şekilde yalatır. Bize de bu programda bunu göstermeyi nasip eder. Hani sen Araplar gelmesin diyor.

0: Melisa, Melis mi?
1: Melis.
0: Melis süt şurup Dubai'yi Arapların gidiyor. İçerisine kaçmış meğerse. Şimdi bunlar mutlaka getirtilmeli. Bunların mutlaka hesabı sorulmalı. Bu adamların da toplumda bir örneklik teşkil eden adam muamelesi görmesi artık bugünden itibaren mutlak surette önlenmeli. Ya adam şunu diyecek. Ya karım mı? Vallahi yolda görsem tanımam falan bu noktaya gelmiş.
1: Niye böyle
0: adam
1: bir noktaya gelmiş olabilir sizce? Yani mesela neden hani şu anda ya neredeyse karısını...
0: 15 milyar tatlı kardeşim. Eşi 15 milyar almış gitmiş. Eşim olma dışında diyor hiçbir ilişkim yok. Daha neyin olacak?
1: Yani
0: finans... Daha neyin olacak? Bak ne diyorum.
1: Ya,
0: birinin karısı, birinin
1: gelmiyor.
0: Eşi
1: evet.
0: 15 milyar liralık bir servet edinse... Bu kişi de Diyojen olsa, Sinop'ta fıçının içinde yaşayıp gölge etmeyin başka insan istemez diyen Diyojen olsa, ya bizim avrat 15 milyar para kazanmış, çıkayım şu fıçıdan da bir konuşayım, iyi para der yani. Mustafa Sandal milletin aklıyla alay etmesin. Tamam mı? O yüzden o kıza alan yaşamış, dertlerini boşamış, mest olmuş, şimdi aklımızda alay ediyor bu konunun takipçisi olmaya. Kamuoyu adına elbette devam
1: Yakalama
0: edeceğiz.
1: Yakalama kararı çıkarıldı bu arada isim hakkında.
0: Tabii Dubai'de çünkü.
1: Evet onu belirtelim. Dediğiniz gibi Mustafa Sandal'dan da herhalde farklı bir açıklama gelir düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Çünkü çok mantıksız, çok akla uymayan bir ifade olmuş.
0: Hayır bir de insan der ki Melis süt şurupla eş olma dışında hiçbir ilişkim yok derken hicap eder. Ya der ki ben bunu söylersem beni tepe koyup çalarlar falan.
1: Tabii halk tabirinde dese ki, bunun başka yorumları da var da ben burada şimdi söyleyemiyorum.
0: Şunu dese ki, evet. Şunu dese ki, ya evet eşim bu şekilde yapmış, inanın benim de haberim yoktu. Ben de tasvip etmiyorum falan, bunlar başka açıklama.
1: O da mı başka yere gider şimdi bu sefer onu yaparsa?
0: Gideceği yeri düşünmeyiz biz yorum yaparken.
1: Peki.
0: Tamam mı
1: Melisa? Peki, önemli bir konu daha var Yusuf Bey'im. Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK'nın eski ve yeni üyelerinde aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda MHK üyelerinin hakem atamalarında usulsüzlük yaptığı, müsabaka ve hakem gözlemcilerine sitemli mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edildi. Belki de aslında çok önemli bir konudur bu. Belli ki önümüzdeki haftada süreç devam edecek. Nasıl yorumlarsınız?
0: Ya şimdi neden kıymetli bu konu? Vatandaş diyebilir ki ya işte Merkez Hakem Komitesi'nin hakem ataması ile ilgili konu günlerden bu yana neden ekranda dönüyor dolaşıyor? Futbol ve bahis konusu artık iç içe girmiş durumda.
1: Tabii bir bahis soruşturması
0: tabii.
1: Geçtiğimiz ay gerçekleşti işte, ve devam ediyor
0: ya
1: hala.
0: Şimdi falan takım iki tane gol atarsa ona 1-5 oynuyor mesela. Karşı takımın kalecisi bir gol yemiş, durumdan haberdar. 90. dakikada bir gol daha çaktırmadan yerse ve birisi de iki gol yediği takdirde 1-1000 oynadıysa, 1-100 oynadıysa 1000 lira koyup 1 milyon çekiyor. Bu kadar büyük paralar dönüyor. Şimdi ben burada bir eleştiri daha getireceğim. Yasa dışı bahis olaylarına karıştı falan. Devletin nizamı ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Bahisin yasa dışısı, yasa içisi olur mu ya? Oynamayın kardeşim bahis falan. Haram bunlar. Kumar oynamayın. Şimdi bu kadar büyük para geçince hakemlerin kimlerden seçileceği konusu da çok kıymetli hale geliyor. Anlatabiliyor
1: Tabii.
0: muyum? Şimdi mesela ben çok eski bir hakeme sordum. FIFA kokartlı hakem. Neydi sizin zamanınızda durum? Ya bizim zamanımızda da maça çıkacağımız hakemleri falan biz kendimiz belirliyorduk. Yani bana mesela yan hakem olarak verilecek, dördüncü hakem olarak verilecek kişiyle ilgili fikrim sorulursa ya ben Ahmet'le maça çıkayım diye falan
1: ama
0: söylüyorduk diyor. Bundan 20 yıl önce. Ama o zaman bahis konusu bu denli bu noktaya gelmemişti. Futbolda para konusu bu kadar büyük bir yekün oluşturmamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada milyonların döndüğü bir yerde yasa dışı bahis konusuyla bu konu birebir aynı. Ve hukuka aykırı ele geçirilmiş kişisel veriler var. Oraya gönderilmiş hakemlere yapılmış olan mobbingler var falan. Bunlar alt alta üst üste eklendiğinde örtüyü bir kaldırdılar ki altından cereyat akıyor. Ha bunlar iddia tabii ki.
1: Tabii devam eden tamam, bir soruşturma devam eden var bir sonuçta. Soruşturma Çünkü var. Yargısı her zaman söylüyorum en doğru kararı verecektir.
0: Ama Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu falan istifa etti dün itibariyle. Artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı değil. Valla şunu artık insanlara hissettirmek lazım. Kim usulsüz, haksız herhangi bir işlem yapıyorsa mutlak surette onun eli yanmalı. Bakın bu konu

0: Kimse kalkmasın sakın.
1: Öyle bir durumun zaten şu anki aşamada olmayacağını bak, çok net bak, görebiliyoruz.
0: Kalkmasın
1: gibi.
0: Diyorum işte ben. Neden? Kardeşim, siyaset güven üzerine yapılır. Eğer siyasetin kazanmış olduğu güven ve itibar özellikle son 25 yıl içerisinde bu sorunu çözse Recep Tayyip Erdoğan çözer şeklinde bir itibar kazandıysa, eğer buna birileri erozyona uğratacak şekilde manipülasyon, dezenformasyonla bu alanı açarsa siyaset boşluk kabul etmez. Siyaseti siyaset dışındaki unsurlar doldurmasın ya da vatandaşın güvendiği dağlara karlar yağmasın. Önemli. Dolayısıyla bu kadar böyle temizeller operasyonu gibi birçok noktaya aynı zamanda eş zamanlı operasyonlar yapılıyor. Bu konuların çok net bir şekilde kamuoyuna aktarılması lazım.
1: Ama şu an zaten aktarılarak gidiliyor.
0: Fon konusu mu?
1: Yani genel olarak baktığımızda tabii ki işte, tüm konular çok, yani net, çok şeffaf bir şekilde ilerliyor.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Çok net kamuoyu aydınlatmaları yapılıyor. İşte biz Merkez Hakem Komitesi'nde nelerin olduğunu, nasıl döndüğünü tabii. Nereden biliyoruz? Keza fon konusunda neyin nasıl olduğu konusunu nereden biliyoruz? Buradan biliyoruz. Ben sadece bir ikazda bulunuyorum yani. Bu konularla alakalı mutlak şeffaflık ve mutlak anlamda şeriatın kestiği parmak acımaz misali yola devam edilmeli. Merkez Hakem Komitesi'nde de umut edilir ki bundan sonra hakem atamalarında falan şeffaflık ve kural ve kanunlara uyma. Ne demek, fişlemeler falan var.
1: Mobbing'den tabii, bahsediliyor. Yani gerçekten çok aslında kabul usule uygun işte olmayan
0: para olduğu için Melisa işin içinde daha da vahim hale geliyor.
1: Fonda
0: yani.
1: Da onu görüyoruz. Burada işte. Da onu görüyoruz. İşte tabii, para.
0: Para oldu. Paranın olmadığı yerde işte sadece Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş. Oraya gönderilecek hakemle ilgili kulüp başkanı baskı yapmış falan. Bununla izah edilecek bir şey değil. İşin içerisinde çok önemli paralar dönmeye başladı bu bahisle birlikte. Asıl önemli kılan konu bu.
1: Peki. Şimdi sizinle çok fazla aslında 7. gün programında dile getirdiğimiz bir konu vardı Yusuf Bey. Süresiz nafaka konusu.
0: Evet.
1: AYM süresiz nafaka ibaresini iptal etti ve aslında çok sayıda kişiyi ilgilendiren bu karar resmi gazetede yayımlandı.
0: Evet.
1: İptal hükmü resmi gazetede yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Süresiz nafaka konusunun aslında bu denli artık netleşmesini doğru buldunuz mu?
0: Tabii ki. Türkiye'de evlenme oranlarının düşük olmasının başında gelen amillerden bir tanesi bir evlilik yapıp daha sonrasında da evliliğimle alakalı bir boşanma gerçekleştirdiğimde ömrümün sonuna kadar nafakamı ödeyeceğim.
1: Tabii bu çok tartışıyor. Özellikle tabii. De erkeklerin
0: şimdi şu
1: çok
0: karıştırılmasın. Şu karıştırılmasın. Evlenmişsiniz, iki tane çocuğunuz olmuş. Onlara ödenen iştirak nafakası. O devam ediyor. Yani sizin bir çocuğunuz varsa, siz de babasıysanız o çocuklarla alakalı ödemeleri yapmaya devam ediyorsunuz.
1: Bir de ben şunu da merak
0: bu
1: ediyorum.
0: Bu iştirak nafakası.
1: Şunu da merak ediyorum ama geçmişi ama bak, kapsıyor önemli. Mu?
0: Efendim?
1: Mesela şimdi süresiz nafaka bu tarihten resmi gazetede yayımlandıktan sonraki davaları mı kapsıyor yoksa geçmişi de kapsayacak mı? Hani şu anda devam eden yani, atıyorum ödemeyi
0: onu tabii ben
1: yapanlar...
0: hukukçu değilim. Yorumlama evet. Konusunda güzel bir soru sordunuz. Fakat bir sohbet esnasında sevgili Cüneyt Altıparmak'la bu konuyu konuşurken geçmişe yönelik karar alınabileceğini kişinin gidip tekrar bir mahkeme süreci başlatarak süresiz olarak ödediği nafakanın iptal edilmesini ve kanunla uyumlu hale getirilmesi için dava açabileceğini söylemişti.
1: Tabii bunu hukukçular
0: şimdi
1: da
0: evet, böyle bir konu gündeme gelebilir. Ama şöyle, yani çocuğu yok, evlenmiş, boşanmış, ölene kadar nafaka ödemesi zaten çok hakkaniyetli değildi. Şununla karıştırılmasın, bir daha söylüyorum. Şunu diyebilir, evlenmiş, çocuk yapmış, şimdi de nafakasını mı ödemeyecek? Hayır, çocuğa ödenen iştirak nafakasıyla ilgili alınmış bir karar değil. Eşe ödenen nafakayla alakalı bir konu bu. İştirak nafakası çocuklar bildiğim kadarıyla 18 yaşına gelene kadar baba tarafından ödeniyor. Zaten babalık vasfını üzerinde taşıyan her sorumlu birey, erkek, çocuğunun mağdur olmaması için dişinden arttırır, tırnağından arttırır. O çocuğun büyümesi, okulu, ihtiyaçları ile ilgili her konuda emek ortaya koyar. Babalık... Yoksa genetik

0: biyolojik anlamda cinsel olarak erkek olmakla baba olmak eşit değil.
1: Tabii
0: yani
1: herkes,
0: o hayvanlarda da var o şey.
1: Herkes baba olamaz, tamam, zaten. Ha, yani onun baba duygusu, olmak, onun sorumluluğu
0: farklı. Baba olmanın
1: sorumluluğu
0: çok önemlidir. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla hani çocukla ilgili konular apayrı bir şey. Hı-hı. Ama eş ile ilgili olan, işte evlenmiş çocuğu olmamış ya da evlenmiş ama çocuğunun dışında, iştirak nafakasının dışında anneye de ödenen konunun sonsuz bir şekilde ölene kadar ödenmesiyle ilgili alınan karar.
1: Yani değil mi? Ben mesela bir yıl evli kalıyorlardı.
0: Bir yıl evli kaldı.
1: Sonra boşanıyordu.
0: Bu maksimum 3 yıl evlilik süresinin yarısını kadar bir nafaka ama maksimum da 3 yıl şeklinde bazı konular konuşuluyor. Ben bu konunun gençlerin evlilik yaparken ki tereddütlerine de mani olacağını düşünüyorum.
1: Değil mi? Çünkü mesela bunu da
0: ya
1: bir
0: evlendim,
1: aslında kısa
0: ya
1: sanıyorlardı.
0: Evlendim ya işte şeye batar da bir daha çıkamazsam falan.
1: Doğru.
0: Bu konu önemli.
1: Peki şimdi Başakşehir'den bir görüntümüz var Yusuf Bey. Trafikte ambulansın geçişini engelleyen ve saldırı amacıyla aracından inen sürücüye ceza uygulandı. Uygulanan ceza da 466 bin lira. Şu anda ekranda görüyorsunuz görüntüyü. Ambulans. Bu arada hatırlayacaksınız Yusuf Bey, biz sizinle yine böyle bir konuyu
0: tabii
1: konuşmuştuk. Bu sefer de ambulansa isyan eden bir hanımefendi vardı. Tartışan
0: tabii
1: bir hanımefendi vardı ama şu unutuluyor galiba. Geçiş üstünlüğü olan bir araçtır
0: tabii
1: ambulans.
0: Tabii.
1: Neden bu diyaloglara girme ihtiyacı duyuyor vatandaşlar?
0: Çünkü yaban hayatından toplumun içine karıştıkları için. Normal medeni hayatın içerisindeki hiçbir sorumlu insan evladı ambulans ışıklarını yakmış, feryadı figan ediyor, orada sirenler çalıyor. Yol vermediği gibi inip bir de ambulans şoförünün üzerine yürüyecek şekilde eylemlerde bulunuyor. Hatta o kadar öfkeli ki burnunun yeliyle harman savuruyor herif. Burnunun yeliyle harman savuruyor. Bu kişilerin yaşaması gereken yerler şehir hayatı değil, orman olması lazım gelir. Çünkü şehir hayatının içerisinde, o ambulansın içerisinde bir an evvel hastaneye yetişmesi gereken bir hasta var. Kalp krizi geçiriyor olabilir. Bir an evvel hastaneye yetişmesi gerekiyor olabilir. İçinde anan olabilir, içinde bacın olabilir.
1: Bu arada ambulans boş da olabilir.
0: Ya
1: gerçekten
0: şöyle,
1: bir yere yetişmeye çalışacak. Bir anda gelir
0: boş
1: haber.
0: Boş ambulans da geçiş üstünlüğü var. Çünkü neden? Telefon gelmiştir, ona yetişmeye
1: evet
0: çalışıyordur. Aç kapısını göreceğim diyenler var.
1: Ya böyle bir
0: ya
1: şey olabilir mi ya?
0: Neyini göreceksin kardeşim? Belki bir yere yetişmeye gayret ediyor adam. Yani aradılar işte 112 acili. Ondan sonra ambulans da oraya yöneliyor. Ya valla şöyle 400 küsür bin lira para kesilmiş.
1: 466 bin lira.
0: Ama daha yani bunlar çok arttırıldı. Daha da arttırılması lazım gelir. Mesela bu adamın ehliyetine falan da el koyulması lazım.
1: Ehliyetsizmiş bu arada.
0: Al işte yani, neresini tutsan cerraha takıyor yani. O yüzden diyorum bu tür insanların toplum içerisinde yaşaması gereken yer şehirler değil. Ya tabii ki bizim şehirlerimiz, hemen 2-3 cümle söyleyeyim. Gold Rush Effect diye bir şey vardır. San Francisco'da altın ortaya çıkınca Amerikalılar oraya bir hücum etmişler falan. Bizim şehirlerimize de o dediğimiz etki 1950'lerle beraber Türkiye sanayileşmeye başlayınca Ankara'sı, İstanbul'u inanılmaz göç almış, İzmir'i falan. Göç aldı ama işte göçle gelenler geldikleri yerdeki yaşantıyı sürdürmeye devam etmişler. Ve bu tabii herkes için değil, böyle tipler için söylüyorum. Yani adam zannediyor ki ıssız bir köyde araba sürüyor ve beni niye rahatsız ediyorsun? Ambulans bu. Çekileceksin kenara. Burnunu yeliyle harman savurmayacaksın.
1: Yine o kişinin başına bir durum gelse Allah korusun, gelecek olan da ambulans.
0: Ya yani insan yardıma gelecek olan da daha değerli ne olabilir?
1: Kesinlikle.
0: Nereye yetişiyorsun ya? Bak şu adamı takip et. Yer vermiyor, bilmem ne yapmıyor ya. 10 dakika sonra belki de gidecek bir kafede pişti oynamaya başlayacak. Nereye yetişiyorsun kardeşim? Ne insan hayatından daha değerli olabilir yani? Bir de ambulansın arkasına takılanlar var. İki cümlede onlara söyleyeyim.
1: Tabii trafikte.
0: Bir ambulans böyle alarm verip millet ona yol açtığında arkasında 15 tane araç diziliyor. Yapmayın kardeşim. Yapmayın, kazalara sebep oluyorsunuz. Daha büyük sıkıntılar çıkıyor.
1: Şunu da belirtelim. Şimdi trafikte denetimler ciddi şekilde
0: arttı. 460 bin lira cezayı rüyamızda görsek inanmazdık.
1: Tabii.
0: Şükür bugünleri gördük yani.
1: Ki gördüğümüz şu ki daha da artacak belli ki. Hatta size şunu da belirtmek istiyorum. Eskişehir yolundaki denetimlerde bir çekicide takograf verilerini değiştiren özel kumandalı bir düzenek yakalandı.
0: Oh,
1: tabii denetimler sonucunda yakalanıyor.

0: Sürücü ve araç sahibine 555.000 TL ceza kesiliyor. Sürücünün ehliyetine el konuluyor ve 30 gün süreyle el konulduğunu da belirtmek isterim.
1: Şimdi sevgili Melisa, sen hiç şey gördün mü? Emniyet kemeri ötmesin diye oraya takılan bir aparat vardır.
0: Ne diyorlar ona, akrep mi diyorlar?
1: Bilmiyorum, onu takarsın. Emniyet kemeri varmış gibi algılar sistem. Evet. Ama sen emniyet kemeri takmazsın, tamam mı? Şimdi o kadar yaygın ki sistemin etrafından dolaşma konusu pratik zekaya sahip milletimde. Bu arkadaş da takograf neye yarar? Senin kaç kilometre sürat hızla seyahat ettiğinin dökümüdür o.
0: Aslında şu için değil mi?
1: Neyi kontrol ediyor?
0: Kendi sağlığı için. Yani ya uyudu mu, dinlendi mi?
1: Kaç kilometreyle gitti, hızı geçti mi, geçmedi mi? O şoför kaç saat araç sürdü? Bunların tamamının ortaya koyulmuş olduğu sistemin adı takograf.
0: Aslında kendisini koruma altına alabilecek bir
1: devlet
0: sistem.
1: Diyor ki ben senin şu kadar saatten daha fazla araç kullanmanı istemiyorum. Şu kadar hız limitinin üzerinde seyahat etmeni istemiyorum. Sen oraya bir düzenekle bu sistemi bypass edebilecek bir mekanizma yerleştiriyorsun. Şimdi olayın vahameti şu. Eğer ki bunu şahsi arabasında emniyet kemeri üzerinde oynayan birisi yapsaydı kendi hayatını riske etmiş olurdu. Bu toplu taşıma. Bunun içerisinde seyahat eden insanların hayatını da riske ediyorsun.
0: Tabii.
1: Arkasında 40 tane yolcu oturuyor. Tamam mı? E şimdi devlet bu konuyla alakalı getirmesi gereken birçok tedbir getirmiş. Mesela o aracın trafik muayenesi yapılıyor. Standartlarına uygun mu, değil mi? Birçok kurum arabaların belli bir yaşın üzerinde olmaması gerektiği konusunda sıkı tedbirler getiriyor. Devlet de demiş ki bir şoför kaç saat araç sürecek, hangi süratlerde işte hız yapacak falan, bunları denetleyecek bir mekanizma geçirmiş. Fakat işte şey milletimiz, bu konuda pratik zekaya sahip milletimiz böyle bir çözüm bulmuş.
0: Cezası var.
1: Tabii.
0: Sadece tabii ki bunların değil, artık biliyorsunuz ki araçtan inmenin işte başka bir sürücüyle tartışmanın da cezası var. Ama hala farkında değil sanıyorum ki bazı vatandaşlar bunları yapmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir görüntümüz var. Tamam. Bir ekrana görüntüyü verelim lütfen.
2: Çek. Arabama vurdun ya, onu sana ödeyeceğim.
0: Şimdi İstanbul'da tartıştığı sürücüyle adeta küfürler edip daha sonrasında da çek, arkamda sağlam birisi var diyen kadın doktora 180 bin TL, sizin de az önce belirttiğiniz gibi, bir ceza kesildi. Ehliyetine 60 gün el konuldu. Bu arada aracı da 60 gün trafikten men edildi. Ama benim burada şimdi anlamadım. Zaten bu cezaları belli, kesilecek yani. Bunlar artık hani bilinen şeyler. Arkamda sağlam birisi var demek ne demek istemiş oluyor?
1: Şeyi orada hatırlıyor musun? Pandemi döneminde teşkilatı arayın falan, bir tane kuryeyi durduruyor. Normalde sokağa çıkma yasağı var falan.
0: Evet.
1: Ondan sonra durdurunca diyor ki teşkilatı arayın, enişteyi arayın, enişte beni şey yapsın falan. Zannediyor ki arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı var. Ha, işi gücü bıraktı Milli İstihbarat Teşkilatı. Senin kurye motosikletine destek çıkmak için orada vazife yapıyor.
0: Bir de şu vardı, siz de hatırlayacaksınız. Bir hanımefendi araçtan iniyor, alkollü yakalanıyor. Ben şimdi Mehmet abimi arıyorum diyordu. Öyle bir ifadesi onun, var.
1: Bunu Anadolu'da ne derler? Kel kız teyzesinin saçıyla övünürmüş. Tamam mı? Şimdi bu da o misal, tamam mı? Arkasında kimlerin olduğunu, ya zaten takke düşmüş, kelin gözükmüş, teyzenin saçında övünmene gerek yok. Sen o bedeli ödeyeceksin. Bir şey daha tavsiye edeyim buradan.
0: Buyurun.
1: Çok basit ücretlere tedarik edilebilen kameralar satılıyor. Yani 2000 liradan falan başlayan fiyatlarla. Yani mümkün olan herkes arabasının camına bundan taksın. Çünkü uğradığı haksızlığı sürekli olarak kaydeden bir cihaz, cep telefonu çıkartmanıza gerek yok. Bu konularla alakalı yaptırım, müeyyide ne kadar sert olursa, vatandaşların bundan çekinme, sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yeme alışkanlığı da gelişir.
0: Şimdi
1: yani doktor olmak birçok şeyi mani olmamış demek. Yani sen 6 yıl tıp fakültesini bitireceksin, sonra arkamda sağlam biri var diyeceksin. Cahilin önde gidenisin sen.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Şimdi bir aslında görüntümüz de Denizli'den gelecek. Şimdi 3 lise kız öğrencisi. Biz sıklıkla

0: Kesinlikle sizinle konuşuyoruz. Bu akran zorbalığı neden, niye yapıyor gençlerimiz bunları? Ailelerde mi bir eksiklik var, yoksa izledikleri diziler mi, filmler mi? Hep konuşuyoruz, konuşuyoruz ama şimdi ekrana getireceğimiz görüntü 3 liseli kız öğrenci. Ekranda şu anda görüntü. Dedikodu yaptığını öne sürdükleri ortaokul öğrencisi kız çocuğunu, bakın görüyorsunuz, çeşme altında ıslatıp darp ediyorlar. Akabinde saçlarından tutarak, yani nasıl bir öfkeyle, nasıl bir kinle adeta şiddet uyguluyorlar. Şimdi yaşlar çok küçük Yusuf Bey. Bu kim? Bu öfkenin sebebi hani ne olabilir? Birbirlerinden bir dedikodu, yani onları nasıl bu hale getirmiş olabilir? Bilmiyorum. Bu
1: sen arada şöyle çok bir tabir duydun mu? Islatıp ıslatıp dövmek tabirini.
0: Evet duydum.
1: Yani ıslatıp ıslatıp dövme tabirini burada hayata geçirmişler. Tabii ki bu darp olayları daha sonra neye dönüşüyor? Av tüfeğiyle Kırmızı Pazartesi romanını örnek vermiştik. Adam 500 metre küfrederek av tüfeğiyle gidiyor. Okulda katliam gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz haftanın konusu aslında bu. Yani dolayısıyla bu akran zorbalığıyla ilgili okul yönetimleri alabilecekleri azami düzeyde tedbir alıyorlar. Bununla alakalı şahit olduğum birçok şey var. Milli Eğitim Bakanı ile İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu alan görevlileri falan da tahsis edildi. Fakat bu konunun önleneceği yer ailedir. Her zaman söylüyorum. Yani
0: şimdi çocuk evden çıkmış gitmiş,
1: evet,
0: okula.
1: Ailenin haberi yok.
0: Ailenin haberi
1: aile
0: yok.
1: Aile sürekli olarak telkin edecek. Aile sürekli olarak okulda bu türden akran zorbalıklarının evde asla kabul edilemeyeceğini, böylesi bir konuyla eve gelinemeyeceğini söyleyecek. Bunu söylemeyip bak buraya dövülüp gelme, döv de gel diyen aile varsa yansıması da bu oluyor. Bu bir. İki, bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun. Sürekli şiddet temalı diziler izliyoruz kardeşim biz. Yani Allah aşkına bu konuya birisi artık el atsın. Yani sürekli şiddet var, sürekli mafya var, sürekli işte zengin ama işte altındaki insanları dövdüren, darp ettiren işte filmler izleniyor. Bunları izlediğinizde siz kapıyorsunuz bunu. Fotoğraf makinesi gibi ne görüyorsa onu çekiyor toplum. Bunun mutlaka önüne geçilmeli. Ve güçlü olanın ayakta kaldığı, survival of the fittest dedikleri bir orman kanunlarının geçerli olduğu bir ülke gibi algılanıyorsunuz.
0: Şimdi bu,
1: bu doğru değil. Ama akran zorbalığı yurt dışında özellikle Batı ülkelerinde de çok yoğun olarak gündem olan bir kötü alışkanlık. Bunun tabii ki ailede engellenmesi bir numaralı
0: Ya da bu çocuklar, artık şimdi çocuk diyoruz ama yani gerçekten hani belli de bir yaşa gelmiş kişiler, bir cezası olmalı.
1: Olmalı.
0: Diye
1: olmalı,
0: düşünüyorum
1: tabii ki.
0: Ben.
1: Olmalı.
0: Çünkü
1: olmalı.
0: Bir diğer öğrenciyi yani saçından tutup da musluğun altına.
1: Okuldan 3 gün uzaklaştırma falan ceza değil.
0: Bunu artık bir de çünkü şey tabii, ceza olarak çocuklar da görmüyor
1: tabii,
0: anladığım kadarıyla.
1: Tabii,
0: ciddi
1: görmüyor.
0: Bir yaptırım ya olması gerekiyor.
1: Ya öğretmenine her türden ayağa kalkıp saygısızlık, el kol hareketi yapan, iten, kakan bir kişiyi yapmıştık. Öğretmen çıktı, ne dedi? Ben şikayetçi değilim. Yapma kardeşim öğretmenlik o zaman.
0: Ama
1: seni
0: de
1: sınıfın ortasında.
0: Ya bu sefer de ama şimdi mesela şimdi öğretmenler de bir şey söylese, bir tepki verse, aman işte yok CİMER'e şikayet ediyorlar. Yok ya, artık öğretmen de öğrenciye nasıl davranacağını şaşırır hale geldi.
1: O konunun da ayarı kaçtı. Bunu çok gündeme getirdik biliyorsun da ben öğretmenin CİMER gibi ya da işte yasama şey yargı bu konuyla alakalı mahkemeye verilme gibi bir olay geldiğinde ben şikayetçi değilim diyor. Ya ne demek, sen öğretmensin, tahtaya kalkmış adamlar her türden hakaret sana yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, istihza ediyorlar, el kol hareketi yapıyorlar. Konu yargıya taşındığında siz diyorsunuz ki ben şikayetçi değilim. Öğretmen de şikayetçi olacak, dik duracak. Ama okulu basan veliler var.
0: Evet, bu da yani
1: okulu basan veliler var. Ya kardeşim, dağ başı değil, hesabı size mutlaka sorulur. Dağ başı değil burası. Hesabı size mutlaka sorulur. Öyle ben o öğretmeni bir göreyim, ne yapacaksın, öldüreceksin mi? Yani dolayısıyla öğretmen öğretmen gibi olmalı. Kendisine yönelik bu şekilde itme kakma olayı olduğunda ben şikayetçi değilim, onları çok seviyorum diye sevgi pıtırcı olmamalı. Çıkmalı mahkemede, evet bana bunlar yapıldı demeli. Öğretmen de aynı zamanda tabii ki çocuklara şiddet uygulayamamalı, vardı getirdik. Engelli bir çocuğu alıyor merdivenden
0: bu
1: aşağı
0: başka
1: fırlatıyor.
0: O tabii başka.
1: Ki bu da
0: tabii
1: aynı
0: ki
1: şey.
0: De.
1: Yani aslında
0: ama öğrenci de biraz öğretmenden çekinmeli.
1: Tabii
0: yani
1: ki çekinmeli.

0: Şimdi ya bizim zamanımızda bir değil,
1: düzene uyması gerektiğini bilmeli. Düzene uyması gerektiğini bilmeli. Sen öğretmene kalkıp da tahtada el kol hareketi yapıp itip kakamazsın mesela.
0: Tamam. Peki.
1: Ya bu kabul edilebilir şey değil. Evlatları var insanların, okula gidiyorlar. Bu akran zorbalığından son derece muzdarip aileler var.
0: Peki. Şimdi Yusuf Bey, aslında sosyal medyada bu da bir tartışma konusu oldu. Gelinin erken uyanıp kahvaltı yapmasına sitem eden bir kayınvalide var. Önce bir görüntüsünü verelim, üzerine konuşalım.
1: Of of.
2: Saat 12 oldu ya. Saat 12 oldu ya. Ben kaplarımı içeceğim. Beklemesen olmuyor. Beklesen bak saat kaç oldu. Kahvaltı hazır. Gelin hanım bir kalkıp da gelip de bir kahvaltı yapamıyoruz. Ama böyle de olur mu ya? Bilmiyorum ben. Kayınvalideler gerçekten zor durumda.
0: Şimdi
1: Elisa,
0: gelin...
1: buğdayım var deme ambarına girmeyince, oğlum var deme el kızıyla evlenmeyince.
0: Ama şimdi...
1: Tamam, öyle.
0: Bir dakika.
1: Öyle, gelin... Hayat sınav. Hiç kimse öyle evlatlarıyla falan övünmesin, tamam mı? Atalar boşuna dememiş. Bir daha söylüyorum bak. Buğdayım var deme ambara girmedikçe, oğlum var deme el kızını görmedikçe.
0: Şimdi kayınvalide...
1: Öyle. Tabii.
0: Gelininin erken uyanıp kahvaltı yapmamasına sitem ediyor, değil
1: tabii
0: mi?
1: 12'de bir insan niye yatar ya? Bunu da konuşmak lazım. Kayınvalidenin sitemi ayrı bir şey. Bir insan evladı saat 12'de neden yatar?
0: Uyumak istiyordur, uyur yani. Niye yani?
1: Öyle bir şey yok.
0: Bir de böyle bir şey mi?
1: Tabii. Şimdi şöyle, Ahmet Haşim benim çok sevdiğim bir yazardır. Müslüman Saati diye bir yazısı var. Bize Göre diye bir kitabı var onun. O kitabın içerisinde bir bölüm bu. Orada diyor ki yeni zaman dilimiyle birlikte eskiye ait her şey diyor gitti. Hatta şöyle der, eski saatle beraber fecir de bitti. Fecir artık birçokları için gece olmuş durumdadır. Artık fecri, yani günün doğma vaktini yalnız başına kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlar karşılıyor. Yani bir horoz ötüyor, bir imam sabah namazı okuyor. Onun dışında herkes ayakları çarşafa bulanmış, 3'te yatmış, işte film izlemiş, bilmem ne yapmış, 12'de kaynana bekliyor. Sabah kahvaltısı yapacak da, ilacını alacak da, bilmem ne yapacak da. Vallahi bu nereden kaynaklanıyor?
0: Ya yorulmuş olamaz mı gelin de? Belki bir gün öncesinde yoruldu.
1: O bir günlük, bir günlük iş değil o. Anlarım ben kaynana şikayetinden. Tabii, o bir günlük iş değil. Yani o gelin...
0: Ya sırf birlikte yaşıyorlar diye de.
1: Evet, o gelin gelmiş kardeşim, açmış şeyi sosyal medyaya. 3'e kadar kaydır yapmış. Böyle saat 3'e kadar, tamam mı? Bir de çay demlemiş, bilmem ne yapmış falan. Kayınvalide yatsı namazını kılmış, bilmem ne yapmış. 11'de yatmış yatağına. Şimdi kayınvalide kalkmış ama gelinin kalkası falan yok. Kayınvalideye buradan şunu söyleyelim. Teyzeciğim sen hazırla kahvaltını, iç yapını, çek kapısını... Yoksa tansiyon hastalığı da başlar.
0: Ya
1: öyle.
0: Peki efendim siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bak bir cümle daha söyleyeyim. Bu şehir hayatı bizi bu hale getirdi. Muhammed Esed'in Müslüman olması ya Viyana ya Berlin olması lazım. Metroda insanların birbirlerine 1930'lu yıllarda bir selam dahi vermemesi üzerine derin araştırmalar yapıyor. Evine geldiğinde... Araştırmıyor zaten o sıralar, İncil okuyor, Kur'an okuyor. Kur'an'dan bir ayet-i kerime karşısına çıktığında diyor ki aradığım buydu ve Müslüman oluyor. Şimdi biz kovuklarda yaşıyoruz, 40 katlı binalarda yaşıyoruz. Selamı bile asansörde vermiyoruz. Asansörün içerisindeki 8 kişi kafayı önüne süskün koyun gibi eğiyor. 40 kata öyle çıkıyor birbirlerine merhaba bile demeden. En sonunda ne oluyor? İşte gelin kaynana ilişkisi bu noktaya geliyor. Altının ayarı kaçtı. 18 ayarda 16'ya bile düştü. 22 ayarda evvelden.
0: Peki.
1: Yaşıya böyle geldi. Böyle gelinlik yapma evlenince.
0: Evlenmiyorum.
1: Tamam.
0: Evlen. İstanbul Şirin Evler'de minibüs şoförleri Marmaray ve metroya isyan etti. Bir videomuz var. İzleyelim, tamam. Yorumunuzu alacağım.
3: İstanbul genelinde yapılan Marmaray metrolarla ilgili, raylı sistemle ilgili araçlarımızın hepsi mağdur. Bir yıldır 20 tane araba çalışmıyor. Çok çok mağdur. Her gün raylı sistem gelişiyor.
0: Yani vatandaşların alternatifi çok, biz iş yapamıyoruz diyorlar Yusuf Bey.
1: Şimdi öncelikli olarak tabii ki rızkının peşinde.

0: de koşan, helal rızık peşinde direksiyonun başında koşan kardeşlerim bunlar. Evet. Yani Kadir Topbaş, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bu metrobüs hatları falan onun zamanında kuruldu. Zaten Kadir Bey'in yaptığı altyapıyla
1: devam etti.
0: Devam
1: Çok
0: ediyor.
1: Uzun bir süre hala da devam ediyor
0: tabii,
1: diyebiliriz.
0: Tabii. Evet. Ondan sonra Ankara'da da Melih Bey'in yapmış olduğu yatırımların Doğru. üzerine gidiyor birçok şey. Ondan sonra o hattaki şoförlerin hepsini çok iyi hatırlıyorum. Ya hattını satın almıştı. Kaç liraya satıyorsun örneğin? 5 milyona. O hattı Hı. aldı kişinin elinden. Hı. Ya da metrobüsten inen insanların şehrin iç taraflarına taşınmasıyla ilgili yeni hatlar ihdas edilmişti. Hı. Oralara gönderilmişti. Şimdi bu kardeşlerimize bu konuyla ilgili dertleriyle ilgilenecek mecali olan belediye yöneticileri yok. Hı. Neden? Çünkü villalar, yatlar, katlar onlarla meşgul olunduğu için ya da büyük şehirdekilerin hepsi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmakla adeta sağlık sistemlerini bozdukları için bu kardeşlerimizin şikayetleriyle kardeşim biz metro yapmaktan vazgeçecek halimiz yok. Marmara'yı da iptal edecek halimiz yok. En son baktığımda 1 milyara yakın insan kullanmış Marmara'yı kurulduğu hı hı. günden bu yana. Çok. İçine girdin mi Marmara'yın? Halka karışmıyorsun ya sen çok. Marmara'yın içi balık istifidir. Tamam mı? Yani karşıya geçmek istediğinde şöyle gidersin. Ama çok pratiktir. Hiç duraksamazsın. Binersin ve geçersin.
1: Peki.
0: Vatandaş tercih edince kimse metro hatlarında dolmuşa binmek istemiyor haklı olarak. Ama kusura bakmayın yani sizden dolayı da metro yapılmayacak ya da Marmaray yapılmayacak hali yok. Derdiyle ilgilenen
1: bir aslında
0: yerel yöneticilere ihtiyacı var. Şehri eminlere ihtiyacım var. Şehri emanet ettikleri şehri soyarsa o vatandaş ağlamaya devam eder.
1: Sosyal medyada çok dikkat çeken bir görüntü var. Bir video Yusuf Bey. Merak ediyorum bu konuyla ilgili görüşünüzü. Hemen bir görüntüyü verelim arkadaşlar.

0: Kuşlar duysun.
1: Nalan.
0: Toprak duysun.
1: Nalan.
0: Ateş duysun.
1: Nalan.
0: Hava duysun.
1: Nalan.
0: Tipa olsun.
2: Şimdi tabii...
3: Hayla hayla hayla.
2: Biraz böyle işte hani tabii. Artık yorumunuzu da merak ettim. Hani şaman ritüeli olarak geçiyormuş.
3: Tabii. Ne diyorsun bu konuya? Şimdi Müslüman bir ülkede orada kamp şaman ritüeli yapanların da dini İslam'ın halkası içerisinde olduklarını farz kabul ederek söylüyorum. İnsanlar Hristiyan, ateist, kamp, şaman, tengrici ne istiyorlarsa onu olsunlar. Ama biz bunu biliriz. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Kardeşim bu şekildeki ritüeller yerine evinizde sessizce bir köşeye gidip ben hiç dini fetva vermem. Hiç benim işimde değildir. Ben kendi bu konuyla alakalı insanlara fetva verecek appaklıkta olan bir adam da değilimdir. Ama gelsen de evinde Allah'a avucunu açsan, derdin neyse Allah'a münacat etsen, yalvarsan, yakarsan, duanız olmasa ne hükmünüz var ki diyen yaradana elini açsan, kalbin daha çok mutmain olacak. Günümüz modernitesinde insan yalnızdır Menisa. İnsan kimsesizdir. Dertlerine kapitalizmin kendisine üretmiş olduğu şeylerle deva aramaktadır. Ceketimi bilmem ne markası aldım, çantamı bilmem nereden aldım, saatimi işte bilmem 300 bin dolara bilmem nereden aldım. Bunların hiçbirisi bu yalnızlığınıza, bu sıkıntılarınıza, bu dünyanın elemini karşılamaya yetmez. Peki. O yüzden Müslüman olanlar için bir kez daha hatırlatalım. Günahkar olabilir, hepimiz günahkarız. Ama kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Böyle dereye girip de vay vay vay vay vay vay vay falan demekle bu işler olmaz Melisa.
2: Peki. Yusuf Bey, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kocaeli'de vatandaşlarla sohbet ederken bir takım ifadelerde bulundu. Öncelikle bir kendisine ses verelim lütfen.
4: Aferin yok değil mi? Herkes saftan galiba. Aferin yok değil mi? Herkes saftan galiba.
2: Afgan yok değil mi? Herkes safkan ifadesinde ya bulunuyor bu, Ümit Özdağ.
3: Bu çok edep dairesi içerisinde söylenmemiş laflar bunlar. Daha ağırını konuşmak isterdim ama yani televizyonla kanala karşı da bir sorumluluğum var. Afgan yok mu? Safkan var mı? İsrail soykırımına devam ederken de milletin boykot etmiş olduğu yerde ağza alınmayacak cümlelerle oradaki gençlere konuyu getirip işte alay eden falan bir kişi. Suriyeliler konusuyla alakalı yapmış olduğu kışkırtıcılıktan dolayı cezaevine konulmuş, belli bir süre orada kalmış bir kişiydi. Suriye konusu sönümlenince işte Suriye'deki devrim başarıya ulaşıp Türkiye'deki sığınmacıların önemli bir bölümü gidip şehirlerde artık Suriyeli ile ilgili insanları hoşnutsuz eden görüntüler ortadan kalkınca şimdi şeyi Afgan'a safkana falan getirmeye başlamış. Elbette ben bu ülkenin içerisinde kayıt dışı hiç kimsenin bulunmasını istemem. Ama şöyle bir şey var. Dünya düzensiz göç hareketleriyle hemhal oluyor. Yani yaklaşık 130 milyonun üzerinde insan düzensiz sığınmacı olarak dünyanın birçok yerinde yaşıyor. Düzensiz sığınmacıların içerisinde baksanız Türkiye'de Ukraynalı da var. Bak düzensiz sığınmacıların içinde Ukraynalı da var. Hiçbir Ukraynalı için bu şekilde cadı avına çıktığını görmemişsiniz.
2: Şimdi Afganlar üzerinden konuşacak olursak ekonomiye de bir katkıları var mı diye
3: ekonomiye
2: baktığımızda
3: katkısı var
2: şöyle
3: diye.
2: Bir şey var Yusuf Bey, nasıl anlatabilirim? Mesela maden ocaklarında yine hayvancılıkta.
3: Şimdi şöyle,
2: Türkler çalışmak istemiyor.
3: Şöyle, bunlar çalışıyor diyerek düzensiz ülkeye illegal yollardan girmiş insanları savunuyor değilim ben. Bununla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afganistan ile bir protokol imzaladı. Sizin 150 ya da 200 büyükbaş koyununuz varsa ve bilmem kaç adette büyükbaşınız varsa devlete müracaat edip Afganistan'dan, Özbekistan'dan,
5: çobanlık konusunda ehil adamı kayıt altına alıp sosyal güvenlik primini yatırıp getirebiliyorsunuz. Hı hı. Devlet bu konuyu regüle etmiş zaten. Ben sistemin böyle çalışmasını isterim. Ama bir partinin genel başkanının ırkçılık yaparak kendisini kolluk kuvvetlerinin yerine koyup Afgan mısın, Safgan mısın demesini eleştiriyorum.
2: Ben ırkçıyım diyor ama zaten kendi ifadesi o yönde sanıyorum ki. Yani genellikle bunu savunuyor. Ben ırkçıyım diyor ve hani ırkçı mısın diye soruluyor kendisine.
5: O zaman
2: bu konular üzerinde ya, evet ırkçıyım diyor.
5: Ben bu konunun yasal düzenlemesi nedir bilmiyorum ama bu ülkede tek bir ırk yaşamıyor. Biz bu ülkenin üzerinde eşit vatandaşlar olarak yaşıyoruz. Irk konusu için söylüyorum. Irka dair söylüyorum. Bu ülkede ırk anlamında birçok farklı ırk var. Elbette hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakat ile bağlı vatandaşlarız. Bu ayrı bir şey, tamam mı? Ben ırkçıyım dediğiniz andan itibaren bunun cezai anlamda bir karşılığı olmalı. Çünkü ırkçıyım dediğiniz andan itibaren kafalarda canlanan şu olur. İşte en iyi Arap, en iyi Kürt, ölü olan Arap'tır, ölü olan Kürt'tür zihniyeti gördü bu toplum, tamam mı? Bizim bunlara tekrardan alan açmamıza asla müsaade edemeyiz. 86 milyonuyla bu ülkenin vatandaşı kutsaldır, mübarektir. Ha, şunu tekrar söyleyeyim yalnız. Bu konuyu denetlemesi gereken birimler belirlenmiştir. Emniyeti vardır, jandarması vardır, bilmem nesi vardır. Çıkıp da gelip oraya Afgan mısın, Safgan mısın lafını bir siyasi partinin genel başkanı söylerse, Kayseri'yi ateşe verdiler, ateşe. Masum bir günah çocukları biz yanmaktan son anda kurtardık.
2: Peki, şimdi Konya'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde işkence görüntüleri ortaya çıktı Yusuf Bey.
5: Evet.
2: Görüntülerde hasta bakıcının odaya kilitlediği 3 zihinsel engelli kişinin gözlerine parmağını sokup ağır yaraladığı, darp ettiği ve üzerine atladığı ortaya çıktı. Görüntüde görüyorsunuz şu anda.
5: Yani yürek dayanacak şeyler değil bunlar.
2: Denilecek bir söz bile yani, bulamıyorum.
5: Biz biliyorsun hayvanlara eziyet görüntülerini de getiriyoruz. Hı hı. Yani evimizdeki bir tane adam vardı, hatırlıyor musun? Köpeği infaz ediyor. Başına şeyi takmış, yukarıya doğru çekiyor. Biz sokak köpekleriyle ya da başıboş köpeklerle alakalı tavrımız net olsa bile hiçbir hayvana

0: domuzla dahil eziyet edilemeyeceğini söylüyoruz. Bunlar eşrefi mahluk yahu. Yani bakıma muhtaç olması, engelli kardeşlerimiz olması, insan oldukları, eşrefi mahluk oldukları hakikatini değiştirmez. Hiç mi vicdandan nasibinizi almadınız? Hiç mi Allah korkunuz yok? Yani bu nasıl olabilir? Her yeri kameralarla döşeyin kardeşim.
1: Tabii,
0: gündem oraya geldi. Her yeri kameralarla döşeyin. Bu engelli kardeşlerimizin falan da anasına babasına uygulamayı buraya indirin. Evlatlarını gece gündüz izlesinler. Başka tedbir kalmadı artık yani.
1: Peki. Şimdi hemen hızlıca konuları yetiştirmek istiyorum Yusuf Bey. Bir düğünde gelin damada tasma takıp yani hayret verici görüntülerle düğün salonuna, düğün pistine giriş yaptılar. Bir görüntüsünü verelim lütfen. Şimdi hayretlere düştüğümüz bir görüntü. Bir damada düğünde gelin
0: zincir tasma takıyor. İşte, tasma takıyor.
1: Bu Saloka şarkısıyla
0: beraber düğün salonuna giriyor.
1: Düğün salonunun içerisinden görüntülere dikkat ederseniz kimsenin de buna yüzünde bir gülücük olmadığını görüyoruz. Kimse keyif
0: ya
1: almıyor.
0: Kardeşim.
1: Kimse belli ki bu durumu normalleştirmiyor.
0: Bu damadın anası yok mu? Bu damadın babası yok mu?
1: Bu damadın
0: kardeşi
1: yok mu?
0: Bu gelinde akıl yok mu?
1: Ay, bu damatta akıl yok mu?
0: Bu damatta akıl yok mu?
1: Yani
0: hadi tamam, hadi o şey oldu.
1: Bu.
0: Aşk gözünü bürümüş, hiçbir şeyi görmediğini farz ve kabul edelim. Anası demiyor mu? Oğlum, ben seni neylerle büyüttüm? Boynuna tasma taktırıp düğün salonuna girilir mi ya?
1: Ay, ben gelinin mesela babası veya annesi de sen nasıl bir damatsın?
0: Yani bu işin
1: demez
0: artık
1: mi?
0: Suyu çıktı. Ey anneler, ey babalar, evlatlarınızın bir ömür boyunca boynuna tasma takıldığı görüntüsünü hatırlayan insanlarla ömür sürmesine müsaade etmeyin.
1: Ben bir şey sorabilir
0: Evlilik
1: miyim?
0: Evlilik kutsal bir müessese.
1: Yusuf Bey, merak
0: Evlilik
1: ettim.
0: Çok kutsanması gereken bir müessese. Evliliğe ilk adımlarını insanlar bu şekilde atıyorsa koyu verin gitsin yani.
1: Ben şunu merak ettim Yusuf Bey, bir erkek kendisine bunun yapılmasını nasıl kabul
0: nasıl
1: edebilir?
0: Kabul edebilirsin ya?
1: Bilmiyorum yani nasıl kabul edebilir?
0: Siz erkek
1: hani
0: olmakla
1: almıyor.
0: Alakalı, gelin de bayan olmakla, hanımefendi olmakla alakalı her vasfı çöp kutusuna atmışsınız, üstüne de sifon çekmişsiniz. Böyle bir manzara nasıl?
1: Hayır,
0: hani
1: ben
0: ufak tefek espriler olabilir, şakalar olabilir falan ama ya siz ne zaman bu hale geldiniz? Boynunuza tasma taktırıp da
1: bir kere ben sorurum ki ya böyle bir
0: tasma
1: adamdan.
0: Tasma kime takılır ya?
1: Ay, kusura bakmayın da böyle bir adamla düğüne tövbe aşağı yani Allah'ım göstermesin.
0: Ya, erkek
1: Ay,
0: erkek gibi olmalı ya. Kadın kadın gibi olmalı.
1: İnanamıyorum yani bilmiyorum yani. Aklım durdu.
0: Bu işin şeyi çıktı.
1: Devam
0: yani
1: edeceğiz.
0: Düğünlerde falan böyle bir oyun tarzları falan görüyor
1: Abartıyorlar.
0: Insan.
1: Hiç hoş görüntüler değil. Gerçekten bir kadını da bir aileyi de arkadaş çevresinde soğutacak bir davranış. Dediğim gibi bilmiyorum. Aklı yok mu sorusu karşımıza çıkıyor. Devam
0: Allah
1: edeceğiz.
0: Allah akıl fikir ihsan etsin.
1: Amin. Devam edeceğiz efendim kısa bir ara.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
4: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
5: Çocuk giyip, eliş oynayacak. Yoksa?
6: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
9: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
10: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la.

0: içinde yerim.
1: Bu tatlı aşmış.
0: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
2: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Ben aslında internetten alıyorum ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
2: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir. Getir.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyif.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Bu salı binde abalı ayçiçek yağı 449 lira. Tada ton balığı 149 lira.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Getir. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
9: Metro yine tıklım tıklım.
10: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
11: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD gardını vitamini al, ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.

0: etti ve bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Ben...
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
7: Türksel'leri bağlat hayata.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Efendim, kısa bir aranın ardından 7. gün programına Yusuf Alabardar'la birlikte devam ediyoruz. Şimdi Yusuf Bey, Arnavutköy'de gece saatlerinde annesiyle tartışan bir kadın öfkeleniyor ve akabinde eline aldığı kaldırım taşıyla, ekrana bir yandan görüntüsü gelirse şu anda görüyorsunuz, İETT otobüs durağının camını kırıyor. Bu arada olayın ardından soruşturma başlatılıyor. Tabii. Polis ekipleri tarafından yakalanıyor şüpheli, ekranda gördüğünüz, ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirleniyor.
10: Tabii. Sivrilttiğin kazık tenine batar. Bu kadar öfkeye gerek yok. Yani annesiyle tartışıyorsunuz öfke hali içinde. Hı. Kamu malı, yani bir bireye ait mal varlığı da olabilirdi. Gelip onları tarumar ediyorsunuz. Elbette bunun mutlaka hesabı, hı hı, sorulur size. Sonrasında da baktığınızda birçok sorunları olan bir vatandaş olduğu gözüküyor. Fakat fakat mutlak surette bu konuların takipçisi olunup mutlaka bedel ödetilmeli. Yani kırdığı şeyin bedeli, kamu malına vermiş olduğu zararı ya da işte ferde ait, başkalarına ait mala mülke vermiş olduğu zarar.
9: Esenler'de de bir görüntü var. Bir grup da orada parkta bulunan çardakları tahrip ediyor.
10: Bu maalesef vandalizm. Türkiye'nin her bir yerinde var.
9: Niye böyle bir şey,
10: yani
9: yapma
10: park
9: ihtiyacı
10: yerindeki koyulmuş tahta oturma banklarını yakarak ısınanlar var. Yani bu kabul edilebilir mi arkadaşlar? Yani nedir yani sizin orada yakacağınız şeyin bedeli? 100 liradır, 150 liradır. Orada gelseniz birkaç parça odun getirip yaksanız. Ama oluyor. Ben geçen abdest almaya gittiğimde bir şadırvanda, sevgili Melisa, muslukların özel bir düzenekle şadırvana kilitlendiğini gördüm. O kadar çok musluk hırsızlığı oluyormuş ki. Yahu caminin şadırvanındaki musluk da çalınıyorsa artık, bu ülkede bazı şeyleri gerçekten derinden tefekkür etmenin zamanı geldi geçiyor diye düşünüyorum.
9: Şimdi Amerika'dan bir görüntü getireceğiz. Çok can sıkıcı görüntüler bunlarda. Evet. Yasaklı maddenin etkisinde, tabii, kalmış insanların aslında ne halde olduğunu gördüğünüz
10: Amerika
9: bir
10: Birleşik
9: görüntü.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyon fentanil kullanan var ve sokaklarda bu manzaralar New York'ta, Los Angeles'ta, birçok yerde, hı hı, çok yaygın bir şekilde görmeniz mümkün. Bu fentanil kullanan 7 milyon kişinin dışında da 1 milyon homeless dediğimiz evi olmayıp ısıtma bacalarının üzerinde yollarda falan yatanlar var.
9: Bu ne, zombi mi oluyorlar?
10: İşte zombileşiyor fentanil kullandığı için, artık vücudun içerisindeki sinir sistemine de tesir ettiği için, hı hı, belli bir hareket pozisyonunda kalıyor ve saatlerce o şekilde böyle bekleyebiliyor. Çok fazla ben de Amerika Birleşik Devletleri'nde buna şahit olmuştum. Ama bu fentanil kullanımının Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyon kişiye ulaşması, hı hı, bizi rehavete sürüklemesin. Fentanil kullanımı maalesef Türkiye'de de bütün mücadeleye rağmen daha iktisatlı olduğu gerekçesiyle, bunun iktisadı olmaz ama ortaokul düzeyinde, lise düzeyinde kullanımı olduğu söyleniyor. Ne kadar erken tedbir alır, ne kadar veliler bu konuya hassasiyet gösterir, anneler, babalar çocuklarının, kesinlikle, peşinde olursa o kadar ülkemizi korumuş oluruz. Çok zor görüntüler bunlar.
9: Hemen bir haberi daha getirmek isterim ekrana. Burdur'da bir vatandaş trafiğe çıkan 85 yaşındaki babasını ihbar etti Yusuf Bey. Kızının polis ekiplerine babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir dediği.
10: O iş öyle babasını görüldü. İhbar etmesiyle olmaz. 90 yaşında gözü gören, kulağı duyan insanlar var. Benim babam 88 yaşında.
9: Ama mesela o yaşlarda araç kullanmak hani biraz...
10: Onlar muayeneden geçiyorlar işte. Göz muayenesine gidiyor. Elini götürüyor. Titriyor mu, titremiyor mu? Akıl sağlığı yerinde mi? Kulağı duyuyor mu? O aldık kolları rapor çerçevesinde ehliyeti yenileniyor. O işler öyle kısıtlanmaya kalkılırsa 60 yaşında da araba kullanamayacak adam var. Onun kesin çözümü kızının hezeyanları değil. Ha, bildiği halde bir sıkıntısı varsa... Gitsin polise şikayet etsin, baksınlar gözü görüyor mu, kulağı duyuyor mu, ama 90 yaşında trafikte araba kullanmak durumunda kalan insanlar var.
9: Peki, şimdi Yusuf Bey siz Şanlıurfa'daydınız, neredeydiniz? Evet. Teknofest'teydiniz.
10: Evet.
9: Umarım çok güzel geçmiştir.
10: Ben Urfa apayrı hazırlanmış Teknofest'e. Evet. Görmüş olduğum 8-9 Teknofest var. Bunların içerisinde şu ana kadar Urfa'daki Teknofest kadar renkli görüntülere sahne olan bir şey görmedim. Muazzamdı. Buradan Urfa'ya bir teşekkür edeyim.
9: Peki.
10: Şanlıurfa'ya.
9: Şanlıurfa'ya bizden de teşekkür olsun. Ben de şimdi ekrana bir görüntü getireceğim. Oradan bir görüntü. Ama bu sırada kıymetli yorumlarınız için size teşekkür ediyorum. Programı
10: bu
9: da kapatıyorum.
10: Bu görüntülerin içerisinde başımla beraber doğuda çok sıklıkla kullanılan bir tabir. Muazzam bir şey. İşte bu değerleri mutlaka hatırlayalım.
9: Peki. Görelim. İzleyenlerimize izletelim o zaman. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, sağ olun. Haftaya görüşebilmek ümidiyle biz şimdilik 7. günün bu haftalık noktalıyoruz. Ama şimdi ekrana getireceğimiz görüntüyü de keyifle izlemeniz dileğiyle.
7: Hoş gelmişsin abim. Ne vereyim abime? Elektrikler var, roket var abi.

0: istersin?
1: Elektrikli araba alayım abi.
0: Şımla beraber abi, şımla beraber abi.
1: Abi bir de az yaksın
0: buraya. Şımla beraber abi.
2: Bir tane raket alabilir miyim?
3: Olur ablam, başımla beraber ablam.
2: Yüksek irtifaylı.
3: Tabii ablam, başımla beraber ablam.
4: Her türlü arazide giden insansız kararcı var mı abi?
3: Var abi, başımla beraber. Hemen hazırlıyorum abi, başımla beraber.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına pazar günlerinin hafta sonlarının bir klasiği olan, evlerinize bizlerin misafir olma sebebimiz olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Sizler evlerinizde, bizlerse buralarda. Tarih nerede yaşanmışsa, tarih nereye imza atmış ve ayak izini bırakmışsa oralarda olmaya ve birlikte sizlerle beraber tarih üzerinde yürümeye ahdettik, ceddettik. Bugün ve haftaya da Eyüp Sultan Külliyesi, Eyüp Sultan adı verilen ilçenin adının nereden geldiği, bu güzel insanın kim olduğu, etrafında kimlerin metfun olduğu, Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren nasıl bir İslam coğrafyası ve medeniyeti haline geldiğini sokak sokak gezerek, merhumların kabirlerine uğrayarak konuşacağız. Bu programda herhangi bir fotoğraf göstermek, eski yeni açı göstermek yok. Biz zaten Eyüp Sultan Külliyesi'nin ve merkezinin eski fotoğraflarını gösterdik. Yeni hallerini gösterdik ve biz dedik ki bakın bura böyleymiş. Bugün tek bir fotoğraf yok. Bugün Eyüp Sultan Külliyesi'nin ve Eyüp Sultan bölgesinin bizzat kendisi bulunmakta. Bizler hazırız ekip olarak. Sizler de hazırsanız eğer kahvaltı sonrası kahvenizi ve çayınızı alın, koltuğunuza yaslanın ve bizlerle birlikte bir tarih serüvenine, bir tarih piramidi üzerinde yürümeye ve tarih konuşmaya başlayalım. Efendim, Beyaz TV.

Geçmişe Yürüyen Adam programı Eyüp 1 başladı. Varlığıyla İstanbul'a şeref veren Halid bin Zeyd ya da bizim dünyamızdaki adı ile Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin Adana 1400

Baroktan üçüncü Selim tarafından bir daha yapılan barok tarzındaki Avrupa'yı Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. Barok tarzı cami Eyüp Sultan ters geliyor değil mi? Birazdan detaylı bilgi verdiğim zaman nasıl oluyor, kimler yapmış ve ne olmuş her şeyi konuşacağız. Ama buranın adı, bu ilçenin adı Eyüp Sultan. Bu caminin de adı Eyüp Sultan. Peki Eyüp Sultan kim? Allah Resulü Peygamber Efendimiz 611 yılında peygamberlik ile vazifelendirildi. İnsanlara anlatmaya başladı. İnananlar azınlıkta, inanmayanlar çoğunluktaydı. Güç ve kuvvet inanmayanların elindeydi. Ve inananlar kendilerine yapılan zulmü karşılayamadıkları, altında ezildikleri için Allah'ımız tarafından 11 sene sonra 622 yılında şehirlerini terk etmeleri, yürüme yolu olarak 440 kilometrelik Mekke-Medine arasındaki çöl yolunu kat ederek Medine'ye gitmelerini emretti. Bunun üzerine Müslümanlar Medine'ye doğru yola çıktılar. Takvimler 622'yi göstermekteydi. Allah Resulü Peygamber Efendimiz de gruba katılmadı. En son bütün Mekke boşaldıktan Müslümanların tamamı Medine'ye hicret ettikten, göç ettikten sonra kadim dostu, güzel arkadaşı, Allah'ın biz onu seviyoruz dediği Sıddık sıfatıyla bilinen, güvenen ve güvenilir Hazreti Ebu Bekir'le beraber yola çıktılar. Meşakkatli bir 10 gün sürdü yol. 10. günün sonunda Medine'ye varıldı. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir'i Medine'ye vardığında kah Medineli Müslümanlar daha önce Akabe biatıyla beraber İslam'a girmiş olan Müslümanlar Peygamber Efendimizin isteği ve Allah'ın emri üzerine Mekke'den göç eden Müslümanlar birleştiler ve Allah Resulü'nü Medine'ye giriş yolunda hurma ağaçlarının üzerine çıkarak beklediler. Sonunda o güzel iki şerefli misafir Medine'ye girmişti. Abdullah bin Selul, Medine'nin ve İslam'ın ilk münafığı, ilk kafirlerin başı Abdullah bin Selul dedi ki, ya Muhammed, hoş geldin şehrimize. Bu şehir artık senindir. Sen çok şerefli bir misafirsin. Şerefine layık bir biçimde güzel bir karşılama yapalım ve seni güzel bir evde misafir edelim. Senin şerefine layık olan benim evimdir. Buyur gel bana misafir ol. Evet, Abdullah bin Selul gerçekten çok fazla zengindi ve konağı çok görkemliydi. Ama Peygamber Efendimiz'i bir tuzağa çekmeye çalışıyordu. Eğer o tuzağa Peygamber Efendimiz kapılsaydı yine münafıklar diyecekti ki Muhammed zenginlerle birlikte oldu. O kadar cefa çekip evini barkını terk eden, işkenceler gören, yakınlarını terk eden, gariban fakirlere bakmadı bile. Gitti bir zenginin evinde kaldı diyeceklerdi. Peygamber Efendimiz bunu bildiği için buna müsaade etmedi. Dedi ki hepiniz benim için aynısınız. Bütün evler benim için kıymetlidir. Bu yüzden müsaade ederseniz ben karar vermeyeyim. Ya Peygamberimizin Medine'de misafir olarak kalacağı eve kim karar verecek? Dedi ki Peygamber Efendimiz devem Kusva'yı serbest bırakacağım. Beni buraya getiren devem Kusva nereye giderse, hangi evin önünde durursa ben onun misafiri olacağım dedi. Ve deve Kusva'yı serbest bıraktılar. Deve bir süre şehirde dolaştı. Sokaklara girdi, meydanlarda gezdi, bahçelerden dolaştı. Ve en sonunda Medine'nin merkezi değil de biraz dışarıda, biraz taşrada bulunan eski küçük bir evin önünde durdu ve orada oturdu. Dedi ki Peygamber Efendimiz tamam benim yerim artık burasıdır ve o evde kaldı. O ev

Halid bin Zeyd'in evidir. Yani bizim dünyamızdaki adıyla Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin evidir. 6 ay boyunca Hazreti Eba Eyyub el Ensari Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yaptı. 2 tane oda vardı evde. Biri altta, biri üstte. Birbirinin üstünde ve altında bulunan 2 tane odadan bahsediyoruz. Hazreti Eba Eyyub el Ensari dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, sen lütfen yukarıya çık. Ben burada alt katta kalmaya razıyım. Sen üst katta yaşa." Peygamberimiz dedi ki: "Hayır, bu evin sahibi sensin. Sen yukarıya çık. Benim görüşmelerim, benim misafirlerim biraz fazla olacak. Ben her gün çok fazla insan eve kabul edeceğim. Bu yüzden benim yerim alt kat olsun." dedi. Ve 6 ay boyunca Hazreti Eyyub'un evinin altında kaldı. Bir gün Peygamber Efendimiz vefat etti. Yerine Hazreti Ebubekir halife oldu. Ardından Ömer, sonra Osman, sonra Ali. İşte bu asr-ı saadet döneminin bir vaktinde, bu dönem bittikten sonra yani Muaviye'nin halifeliği zamanında Muaviye İstanbul'a bir akın düzenleme kararı aldı. O günlerde Hazreti Eba Eyyub el Ensari 90'lı yaşlarını aşmış bir ihtiyardı. İki bastonla yürüyor ve vücudunda çok fazla aksamalar oluşuyordu. İstanbul'a sefer düzenleneceğini duyduğunda Muaviye oğlu Yezid'in önderliğinde İstanbul'a bir sefer, yani o günkü adıyla Konstantinopol'e bir sefer düzenleneceğini duyunca, "Ben de bu sefere gelmek istiyorum." dedi. Dediler ki: "Dede, senin ellerin tutmuyor, bacakların yürümüyor, gözlerin görmüyor, kulakların duymuyor. Sen bize ayak bağı olacaksın." dediler. Ama Hazreti Eyüp asla vazgeçmedi. "Ben de o şerefli ordunun içinde olacağım." dedi. Orduya bir gitti. Hazreti Eyüp gibi Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramının büyüklerinden, en zor zamanlarında Peygamber Efendimiz'e yerlik, yurtluk, yarenlik, dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, sırdaşlık yapmış olan pek çok ihtiyar sahabe geminin içinde. Zira Peygamber Efendimizin Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned hadis kitabında rivayet ettiği gibi üzere bir hadisi vardır İstanbul üzerine. O hadis şöyle söyler: Bismillahirrahmanirrahim. Lütuf tahannel Konstantiniyetü ve le nimel emiru emiruha ve le nimel ceyşin zalikel ceyş. İstanbul bir gün mutlak fethedilecektir. Ne mutlu onu fetheden kumandana ve ne mutlu onu fetheden askere. Hazreti Eyüp sahabe olmasına yetinmedi. Peygamber Efendimiz'i 6 ay evinde tutmasına, barındırmasına, misafir etmesine güvenmedi. Dedi ki: "Peygamberimizin hadisindeki o mutlu askerlerden olmak istiyorum. En azından orada ölürüm." dedi. Savaşamasam da. Ve 90'lı yaşlarına ayak basmışken iki elinde baston, askerler kolunda gemiye bindi. Buraya kadar geldi. Uzun bir süre savaş oldu. Fakat Müslümanlar Kral Manuel'in önderliğindeki Roma ordusunu bir türlü aşamadılar. Açlık başladı, su problemi başladı. Artık sahabeler su bulmakta zorluk çektiler. Hikayenin bu kısmı, yani şuraya kadar anlattığım kısmı aslında genel bir geçer kuraldır ve herkes tarafından bilinir. Ama bundan sonrası pek bilinmez. Hazreti Eyüp niye öldü? Onun ölümüne sebebiyet veren şey neydi? Müslümanlar bu bölgede yukarıya doğru Rami Gazi Osman Paşa tarafına doğru konuşlanmışken, İstanbul'da bu taraftayken ve İstanbul'a doğru aşamıyorlarken, yani Rami tarafından İstanbul'a doğru giremiyorlarken, Hazreti Eba Eyyub el Ensari, "Ben artık ölmek üzereyim. Ölürsem Müslüman askerlerin ayağını bastığı en son yere beni defnedin." dedi. Ve evet dediler. Vefat etti. Müslüman askerlerin en son ulaştığı, İstanbul'a en yakın olan yere defnedildi. İşte orası burasıydı. Demek ki Müslümanlar

fazla buraya kadar ilerleyebilmişler. Peki neydi Hazreti Eyüp'ün vefatının sebebi? Hazreti Eyüp zehirli ishalden öldü. Zira kullanmış oldukları, içmiş oldukları su bulanıktı, çamurluydu, sağlıksız suydu. Zira Müslüman orduda açlık ve su problemi başlamıştı demiştim ya. Bu yüzden Hazreti Eyüp zehirli ishal oldu ve zehirli ishalden dolayı vefat etti. Allah ruhuna rahmet etsin. Bizi, kameranın arkasında bulunan Oğuzhan'ı ve Murat'ı, kanalda bulunan tüm dostları, sizleri, evlerinizden şu sahneye şahitlik yapan sizleri Hazreti Eyyub'e cennette komşu eylesin inşallah. İnşallah onunla birlikte Kevser ırmaklarının kenarında bu günleri konuşmak bizlere nasip olur. Ardından buraya defnettiler ve gittiler. Çok uzun bir süre kaldı. Üzerinde otlar ve ağaçlar yetişti. 700'lü yıllardan 1453 yılına kadar toplam 750 yıl kimse buralara uğramadı. 750 yıl buralara kimse uğramadı. Ta ki 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ahmet bin Hanbel'in el-Müsned'inde buyurduğu hadise mazhar olduğu güne kadar. Ve kapılar 29 Mayıs 1453'te Müslümanlara ve Osmanlı'ya açıldı. Peki Hazreti Eyüp'ün türbesi nasıl bulundu? Az sonra. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han İslam terminolojisine ve literatürüne hakimdi. Buraya gelen orduları, 24 defa yapılan akınları, 24 akının 8'inin Müslümanlar, halifeler ve komutanlar tarafından yapıldığını biliyordu. Burada bir sahabenin, bir peygamber dostunun, bir peygamber aşığının metfun bulunduğunu biliyordu. Zira kitaplar okumuştu. İbni Kesir'in El-Kamil Fit-Tarihinden Muhammed İbni Cerir Et-Taberi'nin Tarihi Taberi'sine kadar pek çok tarih kaynağı bu hadiseden bahsediyordu. Ve Sultan Mehmet bakmayın öyle efendim rüyasında keşfetti, rüyada gördü. Bu rüya ile hadiseleri anlatma, rüyada keşfe uğrama, rüyada malum olma gibi kaynaklar aslında Ortodoks Roma'ya ait kaynaklardır. Romalı terminoloji ve Romalı tarih anlatımları hep krallara, azizlere, azizelere, rahiplere, rahibelere, keşişlere rüyada malum olur. İslam'da rüya sahih ve geçerli bir yol değildir. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet rüyasında görmüş diye başlayan hiçbir cümleye inanmayın lütfen. Sultan Mehmet burayı biliyordu. Hocası, lalası olan Akşemseddin'in yanına çağırdı. Dedi ki git bu zat-ı muhteremin, bu sahabe-i kiramın, bu kıymetli büyüğümüzün mezarını bul. Akşemseddin bütün kaynakları aldı. Orduların nereye kadar geldiğini gördü. Rami'den buraya kadar yürüdü. Tüm kaynakları. Deminden beri size anlatmış olduğum bilgilere Akşemseddin de hakimdi. 8 tane komisyon oluşturdu. Bu komisyonların her birinin içinde 4'er 5'er bilir kişi vardı. Ve bu komisyonlar kazı yapmaya başladılar. Aylarca süren kazıların sonucunda bir ekip bir yer buldu. Orada metal bir plaka, plakanın üzerinde El Ensar, Eba Eyyub El Ensari Halid bin Zeyd yazar. Bu arada muhacir Mekke'den Medine'ye göç edenlere, Ensar Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlere kolunu açan, evini açan, ekmeğini veren Medineli ev sahiplerine denir. Hazreti Eyüp bir ensardı ve Medineliydi. Buldular mezarını ve hemen etrafını çevirdiler. Rüya ile değil, bilimsel bir araştırma, aylarca süren bir kazı çalışması ve birden fazla ekibin uğraşı sonucunda nihayet bulundu. Etrafı çevrildi ve türbeleştirildi. Ardından kenarlarına tekkeler, hamamlar, zaviyeler yapıldı. 1458 tarihinde

Eyüp Camii yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1454 yılından 1458 yılına kadar 4 yıl boyunca bu coğrafyada bir İslam medeniyet merkezi oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Cami bitti ve caminin etrafına medreseler, Sıbyan mektepleri, şifahaneler, tabhaneler yapıldı. Bu her yapılan birim ve burada var olan o sahabe-i kiramın büyüklerinden Hazreti Eyüp'ün varlığı Osmanlı tebaasını Eyüp'te yaşamaya itti. İnsanlar akın akın buralara geldiler. Buralarda ölmek, buralarda defnedilmek istediler. Zira buraya defnedilen bir ölünün dünya komşusu Hazreti Eyüp'tü. Oğuzhan, ölmüşün, Eyüp Efendimizle yan yana yatıyorsun. Güzel mi? İnşallah cennette birlikte. Kafasını sallıyor. Herkes kafasını sallar. Bu güzel insanla birlikte olmak için çok kısa bir zaman zarfında Eyüp denilen bölge bir İslam kültür medeniyet merkezi haline geldi. 1450'ler, 1460'lar, 1500'ler, 1600'ler, 1700'ler, 1800'ler. Burada Müslümanlar yaşadılar. Hem de çok iyi yaşadılar. Hem de İslam'ı yaşadılar. Kuşlarla beraber yaşadılar. Kedilerle, köpeklerle birlikte yaşadılar. Size bölümler sürecek olan Eyüp Sultan programında eski fotoğraf göstermeyeceğim. Ben buraların size fotoğraflarını gösterdim. Artık fotoğraf bitti. Ben size doğrudan doğruya Eyüp Sultan semtini, burada yatan metfunları, buranın hikayelerini anlatacağım. Hiç resim göstermeksizin. 1765 depreminde 8'e yakın bir deprem oluştu. İstanbul'da her yer yıkıldı. Fatih Camii yıkıldı. Laleli Camii yıkıldı. Eyüp Camii yıkıldı. Yeni Cami yıkıldı. Kapalı Çarşı yıkıldı. Yıkılmayan İstanbul'da bir şey kalmadı. 1509'da İstanbul yıkıldı. 1765'te yıkıldı. 1894'te yıkıldı. Yıkıla yıkıla bugünlere geldi İstanbul. 1765 tarihindeki depremde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı cami yıkıldı. Yaklaşık olarak 30-35 yıl bomboş bir arazi olarak kaldı. Ardından 28. Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim, annesi Valide Mihrişah Sultan'la birlikte buranın külliyesini bir daha ayağa kaldırmayı başladılar ve niyetlendiler. Sizin şu an ekranlarda detaylarını görmüş olduğunuz Eyüp Camii 1800 yapımıdır. 1458 yılında Fatih'in yaptığı cami bu değildir. O cami yıkılmıştır. Ancak temelleri duruyor. Şu an gördüğümüz cami 226 yıllık Avrupa'yı barok tarzında bir camidir. Bu cami bir daha yapıldı. Ve bu cami o günden bugüne devam ediyor. Hazreti Eyüp'ün, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinin etrafında bulunan ve sizin şu an detay olarak gördüğünüz çiniler, duvarları süsleyen çiniler 1727 yılında Sultan 3. Ahmet döneminde Lale devrinde yapıldı. Fakat caminin bizatihi kendisi 1800'de yapıldı. Yani Eyüp Sultan Türbesi'nin çinileri camiden 80 yıl daha yaşlıdır. Burası siyah sancaklı bir camidir. Eyüp Sultan Camii'nin minber merdivenlerinde bulunan sancak yeşil sancak değildir. Siyah sancaktır. Ve bugün hala 2026 yılında hala siyah sancak bulunmaktadır. Neden? Lale devrinde patronu Halil ve adamları Osmanlı ordusunun birlikleriyle savaştı ve geri çekildi. Burayı karargah yaptılar. O günlerde siyah sancak çekildi. Hala siyah sancak bulunmaktadır. 1730'dan beridir. Yani 300 yıl.

Kılır, siyah sancaklı tek camidir. Zaten siz şu an onu gördünüz. Ortada bir ağaç var. Eski bir ağaç. Fatih devrinden kalma bir ağaç. Etrafında bir parmaklık. Parmaklığın demirlerinde ise Mevlevi dergahının müritlerinin takmış olduğu sikkeli muhafazalar vardır. Ne alakası var Mevlevilikle Hazreti Eyüp'ün? Mevlevilik 3. Selim'in tarikatıydı. 3. Selim Mevlevi meşrepli bir insandı ve Mevlevi'ydi. Bu yüzden Ulu Çınarlı, Çeşmeli olan yer 3. Selim zamanında tıpkı camiyi yapan Selim gibi 3. Selim zamanında yapılmıştır. Yapanın, yaptıranın, gezenin, ziyaret edenin, içinde namaz kılanın, dua edenin, herkesin Allah günahlarını bağışlasın. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı devam ediyor.

Ruhuna rahmet. İslam ve Osmanlı fikir dünyasının büyük entelektüellerinden bir İslam münevveri, hukuk adamı, fıkıh adamı ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi kanunlarının ve anayasasının büyük pirlerinden Muhammed Ebu Suud Efendi. Aslen Çoruk İskilipli'dir. Bir Türktür. Kanuni'den sadece 4 yaş büyüktür. Mimar Sinan'la aynı yaştadır. Süleymaniye medreselerinde hocalık yapmazdan evvel Fatih Sahn-ı Seman medreselerinde eğitim gördükten sonra Gebze'de o aralar yeni açılan 1523 tarihli Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin medrese kısmında kurucu müdür olarak atanır. Bugünkü tabirle söylüyorum. Yani Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki medresenin bugün de hali hazırda Kur'an kursu olarak kullanılan medresenin ki biz çok gittik Gebze'ye, o medreseye içinde kız evlatlar okuyordu hatırlayın lütfen. O medresede ilk müderrislik yapan, o medresenin müfredatını ayarlayan insandır Ebu Suud Efendi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Franz Kafka der ki, abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Ben de şimdi Franz Kafka gibi abartacağım çünkü anlaşılmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han hayatında verdiği bütün kararları, attığı tüm adımları, aldığı nefesleri bile Ebu Suud Efendi'ye soruyormuş. Ebu Suud Efendi'ye sormadan nefes bile almıyormuş Kanuni. İşin abartı kısmı nefes kısmı. Her şeyi bir fetvaya bağlamış. Her şeyi. Hatta şu an ekranlarda Matrakçı Nasuh'un Süleymannamesinden bir minyatür var. İnsanlar tabut taşıyorlar. Biri de bir sandık taşıyor. Ne bu? Diyorlar. Ebu Suud Efendi diyor ki ne bu? Sultan Süleyman'ın namazını kıldırdı bu arada. Onu da söyleyelim. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1566 tarihindeki Macaristan Zigetvar seferinden dönüşte İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki haziresinde kılınan cenaze namazını İstanbul kadısı Ebu Suud Efendi kıldırmıştır. Defin işlemlerine sıra gelindiğinde tabutun yanı sıra bir sandık açılmış ve sandıktan kağıtlar dökülmüştür. Ne bu diye sormuştur Ebu Suud Efendi. Demişler ki efendim Sultan Süleyman'ın bir vasiyeti var. Ben ölürsem bu sandıktaki bütün fetvaları da benim mezarıma dökün. Sultan Süleyman aldığı tüm kararlarda Ebu Suud Efendi'nin kabulünü ve iznini aldığı için Allah hesap sorarsa neden bunu yaptın diye Ebu Suud Efendi bana izin verdi diyerek fetvasını yanında götürüyor. Ebu Suud Efendi bunu duyunca çok mahcup oluyor. Eyvah

diyor. Ey gidi Süleyman, sen kendini garantiye aldın gidiyorsun, ben kime sığınayım der. Ebu Suud Efendi her şeye fetva verir, Sultan Süleyman'a bu konuda olur ya da olmaz dermiş. Olurlar olurmuş, olmazlar olmaz. O halde soru, fetvalarla Sultan Süleyman'ı Ebu Suud Efendi yönlendiriyorsa devleti kim yönetiyor? Süleyman mı? Yoksa Süleyman'a verdiği fetvalarla Ebu Suud Efendi mi? İlim erbabı mesela Osmanlı'da padişah bir ortama, bir yere girdiğinde herkes ayağa kalkar ama müderrisler ayağa kalkmazmış. Niye olsan? Çünkü ilim erbabı kimsenin önünde eğilmez, ayağa kalkmaz, hürmet göstermez. Çünkü ilim erbabı sadece Allah'ın huzurunda eğilir. Ebu Suud Efendi de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın can dostlarından, baş dostlarından biridir. Ve 1574 tarihinde Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in vefat ettiği yıl vefat etmiş ve kendi yaptırdığı Sıbyan Mektebi. Burası bir Sıbyan Mektebi. Sıbyan Mektebi daha sonra Darül Hadis oldu. Yani Hadis Mektebi oldu. Burası bir okul ve bu bahçede bir okulun bahçesi. Bu bahçenin içi zamanla bu okul, okul olma özelliğini kaybettikten sonra sadece Ebu Suud Efendi metfunken herkes buraya gömülmüş. Biz şu an Ebu Suud Efendi'nin kendi parasıyla yaptırmış olduğu bir okulun bahçesinde size Ebu Suud Efendi'yi anlatıyorum. Ne büyük şeref, paralarıyla okul yaptırıyor bu adamlar. Allah hepsinin mekanını cennetü âlâ eylesin. Burası ise bu okulun bahçesi olarak hizmet vermekteymiş. Bir düşünsenize, çocuk seslerini, o fıkırdamaları, kahkahaları, burada ders gören, hatta içerilere gireyim de size oralardan konuşayım. Buralarda ders gören, buralarda birbirleriyle şakalar yapan çocukların olduğu yerlerde bugün mezarlar bulunmaktadır. Hani Osmanlı'da eğitim öğretime önem verilmiyordu? Hani Osmanlı'da okuma yazma düzeyi %2 idi? Önüne gelen okul yapmış, önüne gelen eğitime yardım etmiş. Başta Ebu Suud Efendi, ardından burada yatan bütün metfunlar, ardından bizim bu programı izleyenlerin, tüm dostlarımızın ailesinden ahirete göç etmiş herkesin ruhuna Fatiha.

1505 tarihinde Bosna Hersey'in Sokoloviç kentinde bir kardinalin çocuğu olarak kiliselerde papazlar tarafından vaftiz edilerek ve kilise eğitimi alarak bir rahip olsun diye hazırlanan bir adamdan bahsediyoruz. Mihail ya da bizim dünyamızdaki adıyla Sokollu, Sokol diye bir bölge, Sokollu Mehmet Paşa. 14 yaşına kadar babası kardinal olduğu için Hristiyan Ortodoks eğitimi alır. O kadar Ortodokslar ki abisinin de kendisine ait şahsi bir kilisesi var. Ve Balkan topraklarında bulunan Arnavutları, Hırvatları, Sırpları, Boşnakları Ortodoks dünyasına göre ihya ediyor. Tutuyorlar küçük Mihail'i, veriyorlar bir kiliseye. 14 yaşına kadar bir kilisede dini eğitim görüyor. Sokol, yani Bosna Hersey'in Sokol vilayetinin Hristiyan kardinali, yetişen oğlu için de bir rahiplik, hazırlık mektebi yapıyor. Fakat kardinal bir babanın çocuğu olarak Hristiyanlık eğitimin

0: Muhteşem. Ama içinde onu mutmain etmeyen, onu mutlu etmeyen, onu ikna etmeyen bir takım şeyler vardır. 1505 tarihinde dünyaya gelen Sokollu Mehmet Paşa kendi kendine Edirne'ye gelir. Edirne'de Edirne Sarayı'na tabi olur. Beni Müslüman yapın. Ben Hristiyan olarak çok da mutlu değilim der. Ve Edirne'de Müslüman olur. Edirne Enderun Mektebi'nde yetiştirilir. Enderun Mektebi'nde öğrencilik yapar. O kadar zekidir ki Edirne Enderun Mektebi bunu kesmez. Bunun gözü Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi'ndedir. Topkapı Sarayı Enderun Mektebi'ne gönderilir. Enderun Mektebi'nden mezun olduktan sonra Enderun Mektebi'nde hocalık yapar. Ardından Topkapı Sarayı'nda Şehzadegan Mektebi'nde hocalık yapar. Ardından padişah lalalığı ve danışmanlığı yapar. Çok zeki bir adamdır. 2 metre 2 santim boyu vardır. Cesurdur, zekidir ve iri yarıdır. Bütün boşnaklar zaten iri yarı değiller mi? Sokollu Mehmet Paşa da böyle iri yarıdır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son 5 yılında, sonra gelen 2. Selim'in toplam 8 yılında, ardından gelen 3. Murat'ın ilk 2 yılında sadrazamlık yapmaktadır. Toplam 15 yıl kesintisiz bir biçimde sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa, 3. Murat döneminin başlarında artık tamamen iktidar eline almış ve tamamen devleti yönetmeye başlamıştır. Çok adildir, çok müşfiktir, çok hoştur. Allah ruhuna rahmet etsin. Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin ilim adamlarındandır. Ancak 2. Selim'in hocasıdır. 3. Murat'ın da hocasıdır. Öyle bir zekaya ve öyle bir hayal dünyasına hakimdir ki, bugün Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan projeye, çılgın proje, Kanal İstanbul'a çılgın proje diyoruz. Aşılması gereken kilometre yalnızca 45 kilometre. 45 kilometrelik bir mesafeyi yara yara, kıra kıra, bir suni boğaz yaparak Marmara'yı Karadeniz'e bağlarsak bunun adına çılgın proje deniyor. Dostlar, hele gelin, hele bir gelin yaptıklarını, düşündüklerini anlatayım. Diyor ki, bizim Hint Okyanusu'na olan hakimiyetimiz çok zayıf. Hint Okyanusu'nda bizim donanmalarımız ancak Arap Yarımadası ve Kızıldeniz'den oluyor. O da kuvvetsiz kalıyor. Ana kara ile bağlantımız yok. Bu yüzden biz Hint Okyanusu'na varmak istiyorsak Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı, sola doğru dön, bütün Afrika'yı soluna alarak aşağıya doğru in. 1492 tarihinde Barthelmy Diaz'ın bulduğu Ümit Burnu'ndan geç, yine sol yap. Hint Okyanusu olmaz diyor. Yaklaşık 6-7 aylık bir yoldan daha kısa olsun mu? Olsun. Ne yapalım? Akdeniz'le Hint Okyanusu'nu Kızıl Deniz üzerinden bağlayalım. Çölleri, karaları, dağları aşalım, yıkalım, geçelim. Oraya bir boğaz yapalım diyor. İkna edemiyor yerel yöneticileri. 1560'lı yıllarda Sokollu'nun hayal ettiği bu kanalı 1881 yılında Avrupalılar yaptı ve adına Süveyş Kanalı dediler. Bitmedi ki. Sokollu aynı zamanda dedi ki, benim Karadeniz'den Hazar Denizi'ne bir yol açmam lazım. Karadeniz'de Hazar'ı birleştirmem. Rusya'yı yukarıda tutmam. İran'a yukarıdan bakmam ve İran'ın arkasında bulunan Türk dünyasına selamun aleyküm diyerek elimi uzatmam gerekiyor. Dolayısıyla Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Türkistan topraklarına elimizi uzatmamız için, İran'ı aşağıda tutmak, Rusya'yı yukarıda sıkıştırmak için bizim Karadeniz'de Hazar'ı birleştirmek gerekiyor dedi. Don Volga kanallarını birleştirelim dedi. Yine ikna edemedi. Kırım Hanı Giray Han'a dedi ki 10 bin kişi 7 gün 24 saat vardiyalı bir biçimde Karadeniz'den ve Hazar'dan kazarsa bu iki bölge bir yerde birleşecek ve biz Karadeniz'le Hazar'a donanma göndereceğiz dedi. Ama ikna edemedi. Nasıl zihin dünyası, nasıl muhteşem bir insan. Sokollu Mehmet Paşa asla ihmal edilmemesi, arkanı dönerek gidilmemesi gereken bir insandır. 1579 tarihinde bir divan çıkışında saraya sokulan bir meczup tarafından zıplayarak kalbine sokulan bir adam zıplıyor o kadar uzun boylu. Zıplayarak kalbine sokulan bir hançerle şehit edilir. Osmanlı Devleti Fatih öldü, yükselmeye devam etti. Beyazıt öldü, Yavuz Sultan Selim öldü, Kanuni Sultan Süleyman öldü, II. Selim öldü, devlet yükselmeye devam etti. Devletin yükselmesinde herhangi bir problem yoktu. Ama 1579'da Sokollu Mehmet Paşa vefat etti. Yükselme durumunda olan devlet duraklamaya geçti. 1579-1699 yıllarına Osmanlı'da duraklama dönemi denir. Karlofça'ya kadar.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
5: Bayer'den.
6: Daha fazla uzatmasak mı?
7: Bence uzatalım.

0: Şirketi.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor.

0: başlıyor. Marka Şehirler bugün saat 13'te Beyaz TV'de.
1: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
5: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
6: Bu makarna aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jelle hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
14: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
13: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri, yıkar, geçer.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Damla bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen...

0: Lütfen bunu ciddiye alın.
1: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
6: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
7: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
8: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: İlk hareketi.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden?
9: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
8: Ya ne olacak abi?
9: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'leri bağlan hayata.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da

0: taşır. Koçak.
1: Osmanlı'yı hakkı ile idare eden Boşnak, Bosnalı devlet adamı Eyüp Sultan Haziresi'nin hemen kenarında kendisi için yapılan türbede metfun bulunmaktadır. Allah ruhuna rahmet etsin. Yolunuz Eyüp Sultan'a geldiğinde, yolunuz Eyüp Haziresi'ne ve külliyesine düştüğünde mutlaka Eyüp Sultan külliyesinin yanında bulunan Sokollu Mehmet Paşa türbesine de uğrayın. Buralar sizleri bekliyor. Efendim, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında geçmişe yürüyen adamlar olarak sizler evlerinizde, bizler tarih nerede yaşanmış ve tarih nereye imza atmışsa orada tarih konuşmaya ve geçmiş üzerinde yürümeye devam edeceğiz. Allah fırsat versin, Allah ruhsat versin. Sizlerle birlikte bir ömür geçmişte yürüyelim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı Konya'nın yeşiliyle, tarihiyle, kendine özgü güzellikleriyle bildiğimiz ilçesi Meram'dayız. Muhteşem bir bölüm için hazır mısınız? Hadi başlıyoruz.

muhteşem bir alana getirdim. Burası gerçekten çok özel bir yer. Meram Belediyesi öncülüğünde turizme kazandırılan Meram Yaşam Kültür Merkezi. Sizleri yüzyıllar kadar geriye götürebilecek tarihin içerisinde aslında Meram'daki yaşamın, o dönemdeki yaşamsal bütün alanları bir arada görebileceğiniz muhteşem bir alan. Dilerseniz bu müzeyi birlikte gezelim ve döneminde Yeşil Meram'da yaşam nasılmış birlikte görelim.

0: Efendim Yeşil Meram denildiğinde akıllarımıza hemen o tarihsel yapısı, konakları akla gelir ki bu müzede her şey düşünülmüş. Daha müzenin ilk girişi itibariyle o kocaman avlusu konaklarıyla bizleri karşılıyor ve aslında buradan başlıyoruz o eski Meram'ı yaşamaya, doğru
1: evet.
0: mu söyledim?
1: Doğru.
0: Peki Meram dediğimde Konya'da

0: daha çok Meram bağlarıyla öne çıkan
1: Evet.
0: yeşil bir şehirden bahsediyoruz. Bu müzeye geldiğimizde neler görüyoruz? Şöyle bir dinleyelim sizden.
1: Şöyle bahsettiğiniz gibi girdiğimiz zaman zaten direkt bizi avlumuz karşılıyor. Girdiğiniz zaman bizim burada tekrardan restore edilmiş, gerçekten yaşanmış iki tane evimiz var. Eskiden bahsettiğiniz gibi, hatta Konya'da bir deyim de vardır. Türbede evi, Meram'da bağı, Bedesten'de dükkanı derler.
0: Olması
1: Eski,
0: lazım.
1: aynen öyle köklü Konyalılar için. Burada da bağlık evlerini görüyoruz.
0: Bu Meram'daki bu evlerin özellikleri neler? Neler görüyoruz burada?
1: Şöyle evimiz iki katlı, taştan yapılıyor. Bu yüzden hatta içeri girdiğiniz zaman fark edeceksiniz çok serin oluyor içerisi. Yani yaz aylarında aslında daha çok burada barınıyorlar. Aşağıda deneyimleme alanı olarak adlandırdığımız alanımız var.
0: Dilerseniz içeri bir girelim.
1: Evet.
0: Bakalım Meram'da hayat nasıl başlıyormuş, nasılmış?

0: odası değil mi?
1: Evet, ilk turumuza da bu odamızla başlıyoruz. Bu odamız günlük odaları, selamlık olarak adlandırılıyor. Bu şekilde yüklüklerimiz de yine birebir olarak orijinaline restore edildi. Niş desenleri aynı şekilde restore edildi.
0: Ve yine yataklarda yatak başlarının güzelliğine bakar mısınız işlemi?

0: Efendim yine konağımızı gezerken üst katlara çıktığımızda alt katta olduğu gibi küçük bir hol bizi karşılıyor. Herhalde burası da artık yatak odası bölümü.
1: Evet, burası gelin odası olarak sergileniyor.
0: Ve gelin odası dediğimizde tabii ki yatak odalarına nazaran daha özenli, itinalı ve her ayrıntı düşünülmüş. Aynı zamanda burada Meram ve Konya kültürüne özgü düğünleri de geçmiş dönemde nasıl olduğunu görebiliyoruz. Ki işte döneminde Meram'da bir gelin odasının banyo kültürünü yine dolabın arkasında itinayla nasıl olduğunu ve yine hemen yanında gelinin çeyizinin sergilendiği evet. alanları görüyoruz. Burası da herhalde o sandık değil mi? Olmazsa evet. olmazı.
1: Bu zaten direkt Konya kültürüne ait bir şey. Filize.
0: Yemeği sandığı.
1: Bu da direkt olarak filize oluyor. Hatta izleyicilerimiz de zaten bileceklerdir mutlaka. Gelinin kaynanasına özel olarak hazırladığı bir eşarp. Kenarları iğne oyası oluyor. Ve bu eşarbımızın yokluğu düğün iptaline kadar yol açabiliyor.
0: Öyle mi? Evet. Gerçekten çok keskin gelenekleri var Meram'ın. Ve çeyiz kültürünün de ne kadar günümüze kadar doğru taşındığını aslında evet. burası bize anlatıyor. Ve özellikle yüz görümlülüğünün de adet olduğu üzere hala günümüze kadar gelmiş geleneklerden bir tanesi. Damat burada.
1: Hemen teliyle, duayla.
0: Teliyle, duayla. Evet, gelinimize takıyor ki bunu da eminim herkes hatırlayacaktır. Evet. Gerçekten her ayrıntı düşünülmüş.
1: Gelinimiz doğum yaptığı için bu odayı doğum odası olarak 40 gün için kullanıyorlar.
0: Aslında bu müzede her oda bir hikaye, bir yaşam alanını anlatıyor. Aslında evlilik çağından son döneme kadar evet. aile hayatlarının bütün kültürlerini görebiliyorsunuz ki işte o günkü dönemde doğum yapan bir annenin gelenek ve görenekleri ve ritüelleri aslında
1: evet, evet,
0: değil mi? Burada
1: öyle.
0: Tek tek anlatılıyor. Ve yine anne adayımızın başındaki
1: kırmızı kurdalesi.
0: Kırmızı kurdalesiyle, o dönemin beşiğiyle evet. ve işte özel yapılan yatağıyla, çeyizlerin sergisiyle aslında doğumda ne kadar önemli bir ritüel gerektirdiğini biz burada görüyoruz. Gerçekten Meram bu anlamda kültürlerine inanılmaz sahip çıkmış bir ilçe diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ve günümüze taşımışsınız.
1: Odamızda da o zamanlar sünnet düğünleri nasıl gerçekleşirdi, öncesinde sonrasında neler yaşanırdı ritüelleriyle birlikte yine bahsediyoruz.
0: Ve gerçekten sünnet odaları da düğün odaları, doğum odaları hepsi inanılmaz öz değerleriyle.

0: özveriyle, itinayla hazırlandığını görüyoruz o dönemde de. Ve yine bu şekerler de onun heyecanı ve
1: sonrası eğlencesi,
0: eğlencesi için evet. Doğru mu?
1: Hatta burada defleri falan çalarak yine eğlenceye devam ediyorlar.
0: Aslında dönemin eğlence kültürünün de defle olduğunu, evet,

0: yapıyoruz. Sol tarafta yine helamız var, ahırımız var. Onları da sergiliyoruz. Ve evimizin içinde zaten su tesisatı olmadığı için en sağımızda
1: kullanıldığını görüyoruz değil mi?
0: Evet. En sağımızda da mutfağımız, aşhanemiz var.

0: evimizde de sosyal hayatlarını sergiliyoruz. Bu odamızda da elini öpülsün diye uzatmış olan teyzemiz ve ortadaki amcamız hacıdan gelmişler. Diğerleri de onlara hayırlı olsuna gelmişler olarak hikayeleştirdik. Tabii ki eskiden hacı olmak hem maddi olarak hem karayoluyla yine atla deveyle gittikleri için 6 ve 9 ay arası sürdüğü için toplum tarafından çok fazla saygı görüyorlar. Bu yüzden de hatta ziyarete gelenler bir ay kadar bile ziyaret edebiliyorlarmış. Çünkü yeni iş kurmak isteyen bile buraya gelerek hayır duası akıl almak istermiş.
1: Peki bu kadar kültürel zenginliklerimizin arasında şunu merak ediyorum. Yeşil Meram'da bu kültürler hala bugüne kadar gelmiş mi? Devam ediyor mu şu an hayatta?
0: Maalesef tabii her geçen gün bunları giderek kaybediyoruz. O yüzden zaten Sayın Belediye Başkanımızın amacı da biraz yeni nesile eski geleneklerle tanıştırmak, bunları sürdürebilmek, hatırlatmak bir yandan. Bu müzeyi de aslında onun için kurdu kendisi.
1: Ve mümkün olduğu kadar bu geleneksel alanda da bu geleneklerin devam etmesi çalışılıyor ki bugün efendim yine Meram Belediyesi öncülüğünde Bağ Bozumu Festivali var. Tüm eskiye dair ritüellerle gerçekleşecek yine, evet. Değil mi? Bunlar hala yaşatılıyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ne kadar güzel. Her alanı farklı bir hikaye, her odası farklı bir dünyaya götürecek sizleri. Ve gerçekten Sayın Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Ve herkesi bu vesileyle buraya davet ediyoruz efendim. Meram'ı gezmeden önce burayı görmediyseniz Meram'ı henüz tanımadınız diyoruz ve bizler bu konağın ritüelleriyle, güzellikleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Efendim Konya Meram denildiğinde akıllara o ünlü Meram bağları gelir. Ve sizi geleneksel her yıl düzenlenen Meram bağları bağ bozumu ve pekmez kaynama etkinliklerine getirdim. Ve gerçekten Yeşil Meram'da özellikle sezonun bu dönemleri daha renkli, daha da bereketli ve birazdan üzümlerimizi hasat edeceğiz, pekmezlerimizi kaynatacağız ve Yeşil Meram'ın tüm renklerini birlikte göreceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Hasat vakti. Evet, Meram Belediye Başkanımızla birlikte Meram bağlarında üzümü hasat edeceğiz. Sayın Başkan, her yıl bu gelenek hala devam ediyor değil mi?
1: Tabii bu
0: eski ritüelleriyle.
1: Bu kadim bir ritüel aslında. Meram bağlarıyla anılan. Aslında bağ deyince sadece üzüm bağından bahsetmeyiz. Bağlık, bostanlık, yeşillik olan evlerin, müstakil evlerin, bahçeli evlerin olduğu bölge Konya'da Meram olduğu için Meram'ın kendisi kadim bir ilçe. Konya kadar eski. Ve aynı zamanda bu kültür de Konya kadar eski. Biz burada bunu aslında şöyle... Kültür sadece hani sanat, yazılı, görsel veya müzik üzerinden değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü var. Meram'da yaşamın içinde bağ kültürü, bağ evi, bağ hayatı diye bir şey var. Eylül ayının ortasına geldiğimiz zaman buradakiler biraz Ege usulü asmalar. Çünkü burası çukur bir alan. İnsanlarımız da bunu görsün diye biz Ege usulü yaptık. Bizde asıl usul bağ puşta dediğimiz şu
0: engebeli.
1: O da var başka yerlerde. Ama burada gözükmesini istediğimiz için İnsanlar Meram'da, Meram'ın yeşil bölgesine geldiği zaman Meram bağları nerede diye aramasın, görsünler diye. Burada büyük bir alan var arkasıyla, önüyle beraber. Hem Konya'da hem de Meram'da yetişen özel cins üzümlerin de olduğu bir bölge. Eylül ayının ortasında bağ bozumu.
0: Ha değil mi? Bağ bozumu
1: diye geçer. Aynen öyle.
0: En son artık üzümlerin tüketildiği dönem.
1: Bugün işte hafta sonundayız. Bugün, yarın Meram'ın birçok bahçeli evinde pekmez kaynatılır.

0: Biz de bunu yaşatıyoruz. 5 yıldır bunu yapıyoruz. Kendi pekmezimiz, kendi üzümümüzle kaynatıyoruz. Tabii bir de şu var. Bu bahçede yetişen her şey yetiştiği an itibariyle yıkanıp, temizlenip, bir miktar buzdolabında soğutulup gelen her misafire ücretsiz ikram ediliyor.
1: Aslında burası Meram'ın bahçesi.
0: Burası Meram'ın bahçesi, Meramlı'nın bahçesi. Ve onlar talep etmeden, biz masaya daha sormadan hemen erik, elma, armut döneminde ne varsa Meramlıların kendi bahçelerinde yetişmiş meyveyi doyurdu bu sene. İnsanlar gelenekleriyle, görenekleriyle yaşarlar. Ve biz hem bunu seviyoruz hem de yaş itibariyle bizim gelecek nesillere de bu kültürümüzü aktara aktara gidiyoruz ki tükenmesin. O zaman benliğimiz ve geçmişimizi unutursak o oluşan şey biz değiliz artık. O başka bir şey olmuş oluyor. Gezdiğiniz müzedeki amacımız tamamen öyleydi. Giyiminden, yatak odasından, lavabosuna, varasaya kadar aklınıza giren her
1: hayatına,
0: şey.
1: Hayatına, avlusuna
0: aynen
1: kadar.
0: Aynen öyle. Bundan 100-150 yıl önceden başlayıp şimdi artık azalmakta olmuş hayat ne? Meram'da nasıl yaşanıyormuş? Konya'da nasıl yaşanıyormuş? Tam da birebir, %100 ölçeğiyle orada simüle etmeye çalıştık. Bazen tiyatro etkinlikleri de yapıyoruz. Canlandırmalı.
1: Ama çok kınalar, başarılı nişanlar, olmuş gerçekten. Düğünler.
0: Evet. Ciddi sayıda özellikle yabancı misafirler. Ya şöyle yaşlılar geliyor. İhtiyarlarımız, yaşlı büyüklerimiz. İnanın ağlıyorlar. Torunlarına gösteriyorlar. Ağlayarak anlatıyorlar biliyor musunuz? Bizim orada farklı diller bilen rehberlerimiz de var. Buradaki amaç şu. Bir Meram'da yaşayan insanın o ilçenin kültürüne sahip olması.
1: Kesinlikle.
0: Yani 20 yaşındayken bile sanki yaşı 70'miş gibi, o dönemleri görmüş gibi vakıf olsun istiyoruz. O zaman ne olacak? Yani o işte Meramlılık devam etmiş olacak, Konyalılık devam etmiş olacak. Bir Meramlının dağ evinde ne olur? Evet, orada bir taş binamız var, ev şeklinde. 1000'den fazla üzüm bağı var. Bu zengin bir Meramlı. 150 ile 200 yıl arasında yaşı olan o büyük peritler var, devasa ağaçlar. Evet. Buranın en kıymetli şeyi onlar. Tarihe tanıklık etmiş. Üzerinde şu anda 30 tane sincap yaşıyor. Sincap ailelerimiz
1: var. Burası sincap parkta olarak biliniyor.
0: Ya öyle. Sincaplardan dolayı çocukların... Ya inanın biraz önce sincap yürüyordu hoplaya hoplaya. Aldım, video çektim. Bir an çocuk oldum hemen. Otomatik var. Burada yaklaşık 10-12 tane cins üzüm var. Farklı farklı.
1: Ne kadarlık bir arazinin içindeyiz şu an?
0: Yanlış bilmiyorsam yaklaşık 18 bin metrekarelik bir arsa.
1: Peki ne kadarlık üzüm bağı var?
0: 1000 tane şu şekilde gördüğünüz asmalardan 1000 tane var burada. 200'den fazla da meyve ağacı var.
1: Doğasıyla birlikte inanılmaz güzellik şey var, oksijeni var.
0: Akşam burada özel rüzgar var biliyor musunuz? Adı Gedavet olan Meram'a özel bir rüzgar var. Akşamın belli saatlerinde bizim yazılı bölgesinden çıkan oradan dağlara dolaşıp buraya gelir. Yani Meram'ın buranın derecesiyle şehir merkezi ki arada 5 kilometre var. En az 3 derece burası daha serindir. Peki, çok keyifli oturulur burada.
1: Peki başkanım şu an üzüm bağı bozacağız. Bütün bağları hasat edecek miyiz?
0: Tabii yarın burada hiçbir tane üzüm kalmayacak.
1: Yani ne doldurursak bizim.
0: Aynen öyle.
1: Peki. Başkanım
0: çok,
1: şunu soracağım.
0: Çok bereketli bu sene. Şuradan yukarıdan alabiliriz.
1: Şöyle dedim başkanım, ilk hasatı yapalım.
0: Yukarıdan.
1: Bir besmele çekelim.
0: Evet.
1: Daha yukarıdan almak
0: tamam,
1: lazım.
0: Tamam uygun.
1: Evet. Efendim bakar mısınız?
0: Lütfen gösterir misiniz? Yani.
1: Şöyle işte Meram bağlarının efendim bunlar. Ve üzüm kokusu olur mu demeyin. Gerçekten
0: üzüm kokusu olur.
1: Gerçekten olur. Meram'daysanız daha da farklı.
0: Daha ihası var onun. Kendine has.
1: Efendim bakar mısınız? İşte Meram bağlarının ilk bağ bozum hasatını Sayın Başkan'la birlikte gerçekleştirdik. Gözümün alabildiği yerlerde gül bahçeleri, lavantaları da görüyorum. İnanılmaz da güzel kokuyor.
0: Ya şöyle, burada ufak bir alanda lavanta da var. Hem görsel güzelliği var hem de bir rüzgar estiği zaman o lavanta kokusu bütün burayı dolaşıyor. Oturanlar dedim ya, hem ses olarak, hem koku olarak, hem görsel olarak, yani bütün duyularımızı besliyoruz biz burada. Aynı zamanda midemizi de, evet, meyveleri de yiyoruz.
1: Bunların çoğalması adına nasıl, neler yapıyorsunuz Sayın Başkan?
0: Yani biz gastronomiyle ilgili, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde burada Konya'da büyük bir gastronomi festivali düzenlendi.
1: Evet, biz de katıldık.
0: Evet, çok güzeldi. Her geçen gün daha da büyüyerek gidiyor. Konya mutfağı diye bir gerçek var Türkiye'de. Yani biz Konya'mızda zaten var ama niye? Bir de burası Selçuklu'ya 200 yıl başkentlik yapmış, sarayın olduğu bir yer. Saray mutfağı da var bizde. Farklı lezzetlerin mutfakta kullanıldığı da bir değişik bir mutfak. Yazın vakit geçirilen yerler olduğu için burası. Gelen misafirler burada en kolay işte şey saç böreği ikram edilirmiş. Biz de burada Konya'nın en iyi saç böreğini yapıyoruz. Tabii ki mesela burada ticaret değil biliyorsunuz. Kendileri böyle ürün yapıp bunların satımıyla ilgili destek isteyenler olduğu zaman tesislerimizde bunlara yer gösteriyoruz. Veya onlardan biz alıp paketliyse bir nevi onlara bir piyasa oluşturmaya çalışıyoruz.

0: Meram pazarlarıyla da meşhurdur. Konya'nın en büyük pazarları Meram'da. Buralarda yerlici dediğimiz kendi evinin bahçesinde domates, biber, salatalık gibi o dönemin meyvesi, sebzesi neyse üretenlere normal pazarcı esnafının dışında ayrıca yer veriyoruz. Ve o kokulu domatesleri, kokulu salatalık biberleri, ilaç milaç bulaşmamış olan şeyleri ablalar, genelde de ablalar gelir, teyzeler gelir, onlar satıyor. Hem bir miktar onlara harçlık oluyor. Bu şekilde onlara destek de vermiş oluyoruz.
1: Gerçekten çok iyi ediyorsunuz Sayın Başkan. Evet, tabii ki efendim Bağbozumu etkinlikleri kapsamında inanılmaz renkli görüntüler var. Bakın sizi nerelere götüreceğim. Bombayı ben en sona sakladım. Pekmez kaynatacağız Sayın Başkan'la birlikte.
0: Evet.
1: Hiçbir yere ayrılmayın diyorum.

0: Evet, yaptığımız bağ bozumundan, bozduğumuz asmadan üzümleri burada çalaş denilen, halk içinde çalaş denilen ahşaptan oyma tekne buluyorsunuz. Eski usulde ne vardı? Ritüeller çok kıymetli biliyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte bunlar bu tekneye doldurulur. Üstünde temiz hijyenik çizmeler giyilip bunlar ezilme yöntemiyle posası içinde kalıp suyu da buradan akardı. Yapıldıktan sonra ak toprak karıştırılarak bir gün bekliyor. Onun bir dinlenmesi, o toprakla beraber bir ferment olması lazım. Sonra kaynatma aşamasına geçiyor. Bu hem karıştırmış oluyoruz aslında hem de köpük oluşuyor böylelikle.
1: Hava alması gerekiyor değil mi yukarıdan? Aynen, Sayın Başkan? Kaç saattir kaynıyor?
0: Herhalde bu birkaç saattir kaynıyor. Toplam 4 saat.
1: Peki ne zaman pekmez olacak?
0: Biraz daha var. Ben aynı zamanda Bozkırlıyım. Bizde tahan kültürü var. Susamdan evet. Yapılan ve Bozkır'da bunun menbaı. Bizde pekmezle tahanın karışımıyla aslında bir çikolata ortaya çıkar bizde. Biz çocuklara zaten bunu yediririz. Kendimiz de öyle büyüdük. İkisi beraber karılır veya yan yana konulur. Önce pekmeze ekmek batırılır, sonra tahana. Birinin tatlılığı, birinin o mayhoşumsu acılığı susamın ikisini dengeler. Aslında kardığınız zaman da bildiğiniz o sürülen çikolatayla aynı olur. Tabii ekran önünde bunu temiz bir şekilde nasıl yiyeceğiz ben de bilmiyorum ama.
1: Şöyle evet, en temizinden alalım.
0: Evet. Yo bu temiz de yani ağzımızı yüzümüzü batırmadan. ama bu işin tabii bunun daha vakti var. Yani bir saat daha geçmesi gerekiyor ama şu anda bunu.
1: Pekmezin kaynamak üzere ha? Olan köpük kısmı.
0: Normalde şu sıvı kısım hiç olmaz bizde. Şöyle gelir bu. Şunu alırız biz üstünde
1: köpüğü. Dut yaprağıyla.
0: Dut yaprağı veya asma yaprağıyla. Sonra bunu bir şekilde bunu bir kaşık gibi kullanırız. Küçük böyle hani çay kaşığı gibi, tatlı kaşığı gibi kullanarak. Hani onunla da yenir mi? Onunla da yenir ama dedik ya ritüeller.
1: Ben hepsini yiyeceğim herhalde.
0: Evet, keyifli.
1: Çok farklı.
0: Şu anda bile tadı gelmiş zaten aslında. Sadece şeyi alması lazım. Bu köpük daha güzelleşir biraz sonra. Bir saati daha var.
1: Yani test ettik.
0: Tabii.
1: Ama bayağı köpük iyi. Kıvamına gelmiş.
0: Evet.
1: Ve gördüğünüz gibi masalar dolusu ikram edilmek üzere dut yapraklarımız hazır. Etkinlik başlayacak efendim. Ve biz bu etkinliğin tüm renklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Gelsin İbrahim abi, nasılsın?
1: Hoş geldiniz, elhamdülillah. Meram bağlarında pekmez yapmaya başladık.
0: Değil mi? Pekmez zamanı başladı,
1: evet,
0: efendim.
1: Evet.
0: İbrahim abi nerelisin?
1: Hatipliyiz.
0: Konyalısın.
1: Evet.
0: Meramlısın.
1: Meramlıyız.
0: Ve kendini bildin bileli pekmez kaynatırsın.
1: Evet.
0: Duyduğuma göre en iyi pekmez kaynatanlardan biriymişsin.
1: Elhamdülillah. Ustası.
0: Peki şunu soracağım. Meram'da mevsim ne zaman başlar? En iyi pekmez kaynatma dönemi nasıldır?
1: Eylül'ün,
0: ve nasıl kaynatılır?
1: Eylül'ün 15'inde başlar. Elhamdülillah Eylül'ün sonuna kadar pekmezler yapılır.
0: Şimdi üzümün çok kıymetli, çok iyi pekmez olabilmesi için en yakın arkadaşı olmazsa olmaz bir de pekmez toprağımız var, değil mi?
1: Evet.
0: Ne diyorlardı burada?
1: Evet. Maya yapıyoruz, pekmez toprağı.
0: Pekmez toprağı.
1: Evet.
0: Onu şöyle bir gösterelim mi?
1: Evet.
0: Bu nedir böyle? Nereden alıyorsunuz, nereden buluyorsunuz bunu?
1: Meram bağlarının arada dağda var. Kazık geliyoruz, eleyiyoruz.
0: Ha, özellikle kazıyorsunuz.
1: Evet,
0: dağda. Bu toprak olmadan pekmez olmaz mı?
1: Olmaz.
0: İlla.

0: Tatlanmaz.
1: Ha, tatlanmaz.
0: Ha, olduğu gibi kaynar, ekşiyse ekşi olur, tatlıysa, ama bu sabaha kadar tatlandırıyor.
1: Peki ne kadarlık üzüme ne kadar toprak koyuyorsun?
0: Şimdi efendime söyleyeyim, iki kasa üzüme diyelim bir çay bardağı toprak salarız.
1: Bir çay bardağı.
0: Evet.
1: Sonra ne olacak?
0: Böyle bekleyecek, mayalaşacak sabaha kadar.
1: Peki ne kadar kalacak? Şimdi bu hazır mı? Bu alınacak,
0: Şimdi
1: kazana konacak, pişmeye mi gidecek?
0: sabah 8'de bu ocağı yakıyoruz. Akşam 17'ye kadar kayna diyoruz. Haşlaması, bindirmesi, sade pekmezi bindirince 4 saatte kaynar.
1: Efendim bayağı zor
0: Ha,
1: iş bu pekmez
0: 4
1: işi.
0: saatte ikramı var efendim. Haşlıyoruz, indiriyoruz, temizlik yapıyoruz, süzüyoruz, pırıl pırıl cam gibi. Ondan sonra pekmez oluyor.
1: Yani İbrahim abimiz tam bir haftadır uğraşıyor efendim bunları. Tabii Meram'da beyler mi yapar pekmezi bilmem ama hanımlar da bu konuda iyidir, değil mi?
2: İnşallah.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Elhamdülillah, iyiyiz.
1: Peki İbrahim abim doğru mu anlattı pekmez
2: Evet.
1: sıralamasını?
2: Evet.
1: Siz de kaynatır mısınız evde?
2: Evet.
1: Var mı bağlarınız?
2: Biraz.
1: Biraz. Bu yıl
2: Evet.
1: kaynattınız mı?
2: Kaynatmadık
1: Daha
2: daha.
1: başlamadı mı?
0: Daha burada yapıyoruz.
1: Ha, sift daha
0: Hep
1: burada
0: daha burada
1: yapacağız.
0: yapıyoruz. Evet.
1: Peki kaç, bayağı bir 12 saat sürecek.
0: Şimdi şöyle sabah 8'de akşam 8'i bulacağız kesin.
1: Ondan sonra güzel güzel tadına bakacağız.
0: Evet. İnecek. İkram edilecek elhamdülillah.
1: Bütün Meram efendim bugün pekmeze doyacak.
0: Evet.
1: Ben kolay gelsin diyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Efendim bakar mısınız güzelliğe? Arabanın üzeri üzümlerle süslenmiş. Kasalar üzümlerle dolu. Gerçekten Meram bağlarında bugün şenlik.

0: Efendim pekmezler kaynamayı beklerken yine başka bir kazanın ortasındayız. Burada ne oluyor?
1: Burada ne oluyor? İşte burada da bulgur kaynıyor. Bizdeki kültür şudur. Ateş yanmışsa ya közüne mısır vurulur ya da üstünde kazanda bulgur kaynatılır.
0: Tandırlar boş yere yanmaz.
1: Boş yere yanmaz. Bu da bunun şeyidir. Ekürisidir, dostudur. İkisi beraber yapılır pekmez kaynatılırken.
0: Of of.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu haşhaş ezmesi dediğimiz şeydi. Bu öyle hani kuru bir haşhaş değil. Onu biraz sonra yiyeceğiniz kaşıklara zaten biraz daha yayabilirsiniz.
2: Kış akşamlarının geleceği.
0: Başkanım gerçekten inanılmaz bir lezzet. Ben ilk defa tatma şansım oldu. Haşhaşla buğdayın ve nohutun bu kadar güzel üçlü olacağını, aynen, bu lezzeti tadana kadar bilmiyordum. Tabii ki etkinlik alanlarında birçok lezzetleri deneyimleme şansımız var. Bir yerde de efendim yanan odun ateşinin altına mısırlar da var.
1: Mısır haşlaması var.
0: Mısır haşlaması da var. Aslında Eylül'ün bereketi, Konya'nın bereketi, Meram'ın bereketi, Meram bağ bozumu etkinliklerinde dolu dolu ve ekranlarımıza da getirmeye devam edeceğiz. Bizlere de afiyet olsun diyorum.

0: Efendim bereketli olsun. Nasılsınız?
1: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Meram'ımıza, Konya'mıza.
0: Hoş bulduk efendim. İyi ki geldik. Pekmez kokuları bizi buraya kadar getirdi.
1: Maşallah. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Hoş bulduk. Olmuş mu pekmez? Baktınız mı?
1: Pekmez daha olacak. Icık daha kaynayacak. Bu icık daha kaynadı mı pekmez olur.
0: Daha var diyorsunuz.
1: Bunları biz Meram'ın bağından, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Meram bağlarının üzümü bu.
0: Her yerde bulamam. Çok kıymetli.
1: Tabii. Bunun emeği de çok, işçiliği de çok.
0: Bayağı haftalardır hazırlanılmış.
1: Üzümler özenle toplanır. Makinemizde sıkılır, suları alınır ve bunun mayası olan kil toprağıyla desteklenir. Yoksa bu pekmez, pekmez olmaz.
0: Tabii ki Meram bağlarında pekmez olur da şiir olmaz mı? Sizdeyim ben.
1: Meram'ın bağında olur üzüm, elini yüzünü yumadın mı kuzum? Pekmezin buharından görmüyor gözüm, ıcık içelim de tutsun gayri dizim. Köpüğü inir dut yaprağından, mayası olur kil toprağından. Şifa olur korur kış soğuğundan, bu sene de pekmezler Meram bağında. Afiyet şifa olsun inşallah.

0: olsun. Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Rukiye İşler. Meram Belediyesi'nde çalışıyorum. Hoş geldiniz. Üzüm bozulmamıza dek geldiniz.
0: Maşallah efendim, burası çok bereketli. Herkese yeter.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve her asmada farklı bir lezzet var.
1: Aynen öyle. Siyahı, beyazı, hepsi lezzetli. Çok
0: gerçekten
1: güzel.
0: Gerçekten ben hangi üzümü tatsam farklı bir lezzet var. Daha var mı bayağı?
1: Var. Daha biraz daha var. Bugün, yarın toplarız yani, hepsinden var.
0: Bitecek.
1: Biter inşallah.
0: Kolay gelsin, bereketli
1: çok
0: olsun.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Sebahat Candan.
0: Peki Sebahat ablacığım, hasat nasıl gidiyor artık? Bağlar bozuluyor.
2: Çok güzel, çok güzel.
0: Peki her meramlı kadın pekmez kaynatmayı bilir mi?
2: Bilir.
0: Değil mi? Usulünce, bilir, geleneğince.
2: Konya deyince meram bağları.
0: Akla gelir.
2: Evet.
0: Meram bağlar denilince de üzüm akla gelir. Üzüm denilince pekmez. Peki pekmeze neler yaparsınız?
2: Yani yaparız, çok güzel olur.
0: Her yerde kullanırsınız. Evet, her bir yerde kış boyunca olur. Ne kadar pekmez yersiniz?
2: Şimdi bilemiyorum ama çok güzel olur.
0: Bir 5 kilo yenir mi?
2: Yenir.
0: Yenir.
2: Koyun meramınıza yenir.
0: Meramınıza efendim 10 kilo da yenir. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Sağ olasın.

0: bağlarında bağ buzumları yapıldı, ateşler yakıldı, pekmezler kaynatıldı. Ve nihayet o lezzetli tatları tattık. Evet, köpüğünü de yedik Sayın Vekilim. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Hamdolsun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz, sefa geldiniz Konya'mıza.
0: Hoş bulduk. Şimdi Konya'nın yeşili Meram denildiğinde akla Meram'ın o bereketli toprakları, bağları gelir.
1: Evet, doğru.
0: Verimli bağları. Ve böylesi güzel bir etkinliktesiniz. Pekmezi tattınız mı? Neler söyleyeceksiniz?
1: Biz pekmezi çocukluğumuzda tattık.
0: Siz o tadı biliyoruz diyorsunuz.
1: Doğma büyüme Konyalı. Ki bu bizim K harflerini yumuşatarak G ile kullanmamız Oğuzca'dan gelmedir.
0: Konya Oğuz, değil efendim, Konya dedi.
1: Oğuz alfabesinde G daha çok kullanılır ve Konyalı, Meramlı bir milletvekili, Konya milletvekili olarak bu etkinlikte her zaman bulunmaya çalışıyorum. Şimdi hemen şu bizim Akyokuş dediğimiz Isparta, Antalya yoluna, Beyşehir yoluna çıktığınız, yüksekten Konya'ya baktığınız zaman Konya'nın 3 bölgesi de Karatay biraz ileride, Selçuklu sağda, Meram solda, Meram sağda görünür. Meram yemyeşil görünür.
0: Evet.
1: Meram kadimden bu tarafa, Evliya Çelebi'den bu tarafa bilinen haliyle yeşildir, bağlık, bahçeliktir. Ve yıllara dayalı olarak da bizim yerel yönetimlerimiz, bizim belediye başkanlarımız, belediye meclislerimiz Meram'da imar verip binalar yenilense de yeşil muhafaza edilmiştir.
0: Evet, şu an ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim mi Meram'a? Çünkü burayı anlamak için yaşamak lazım.
1: Bakın, bizi dışarıda tanıyanlar, ben biraz Karadenizlere benzerim, Konyalıyım, Meramlıyım deyince, aa Meram bağları derler. Demekle kalmayın. Gelin Meram bağlarını görün. Evliya Çelebi'den okuyun. Unutmayın ki Hazreti Mevlana Mesnevi'nin büyük bir kısmını Meram'da yazmıştır. Meram, insanın duygularını köpürten, insanın moralini düzelten, üzüm pekmezinin rahiyasıyla damağını da tatlandıran bir bölgedir. Eğer Meram'ı görmeden dünyadan giderseniz vay halinize.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim.
1: Ben teşekkür ediyorum.

0: Pekmez olmuş mu? Şöyle güzel yorumlarınızı alalım mı?
1: Tadı nefis. Herkesi beklerim. Seneye de gelmelerini tavsiye
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki nerelisiniz?
1: Ben Konyalıyım.
0: Meramlı mısınız? Değil mi? Pekmez Meram'da yenir. Tabii. Tam kıvamında mı?
1: Tabii.
0: Peki bulgur nasıldı?
1: Çok güzel.
0: Haşhaşlı. Hangisini daha çok beğendiniz?
1: Pekmez. Ama bulgur da çok güzel.
0: Değil mi? Afiyet olsun. Sizi tanıyabilir miyim?
2: Ceyda ismim.
0: Peki Ceyda Hanım, herhalde en güzel nota hanımlar verir efendim. Pekmez nasıldı? Kıvamı
2: gayet
0: nasıldı?
2: Güzel.
0: Bulgur nasıldı?
2: Gayet güzel. Haşhaş ile birlikte gerçekten çok iyi.
0: Köpük de mi yediniz?
2: Evet.
0: Şimdi efendim meram olunca konu. Köpüğü ayrı tadılır, pekmez ayrı tadılır değil
2: Aynen
0: mi?
2: Aynen öyle.
0: Afiyet olsun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Afiyet olsun. Merhabalar, nasılsınız?
3: Merhabalar, iyiyiz. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Pekmez kıvamında mı?
3: Muhteşem.
0: Peki etkinlik nasıl gidiyor?
3: O da muhteşem. Ben ilk defa katılıyorum. Çok güzel.
0: Nerelisiniz?
3: Hataylıyım.
0: Pekmezin ayrıca köpüğü de tadılıyor.
3: Öyleymiş. Şu an hepsini deneyimliyorum.
0: Peki haşhaşlı bulgur pilavı.
3: Bunu çok beğendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim siz nasıl buldunuz?
4: Çok güzel kızım. Pekmez güzel.
0: Efendim afiyet olsun. Sizi tanıyabilir miyim?
5: Ben Sultan Hilal Hanım. Hoş geldiniz tekrar Konya'mıza.
0: Hoş bulduk efendim. Nasıl buldunuz? Pekmez kıvamında mı?
5: Çok güzel. Çok, her şey çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.
0: Etkinlik
5: de güzel.
0: Efendim Meram'da pekmez işte böyle yenir. Bandıra bandıra. Afiyet olsun.
6: Çok teşekkürler efendim. Sağ
0: Sizi
6: olun.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
6: Ben İsa Avuç Almaz. Konyalıyım. Meram'da bu etkinliğe katılmak istedik ailece.
0: Bu yıl nasıl, kıvam olmuş mu?
6: Çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık yapanların.
0: Pekmez nasıl yenir? Bandırla bandırla
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, aynen öyle.
0: Teşekkür ediyorum, afiyet olsun.
6: Rica ederim, çok teşekkürler efendim.
0: Afiyet olsun. Güzel
7: değil mi? Teşekkür ederim.
0: Nasıl?
7: Çok harika.
0: Konyalı mısınız?
7: Konyalıyız.
0: Peki Meram'da mı oturuyorsunuz?
7: Meram'da oturuyorum.
0: Şimdi bağlarınız var mı? Pekmez yapar mısınız?
7: Vardı.
0: Hepsi vardı.
7: Bitti ama
0: vardı.
7: Tabii
0: Hepsi
7: ki.
0: Vardı. Peki pekmezi nasıl buldunuz?
7: Harika.
0: Bugün efendim bütün Meramlılar kendi bağlarının pekmezlerini yiyorlar aslında.
7: Evet,
0: değil mi?
7: Evet.
0: Köpükte tattınız mı?
7: Tattım, çok güzel.
0: Peki favoriniz hangisi?
7: Tabii ki pekmez.
0: Pekmez. Çok teşekkürler, afiyet olsun.
7: Sağ olun.
4: Meram Belediye Başkanımıza da bu etkinlikleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz.
0: Geleneklerimizi unutmayalım.
4: Geleneklerimizi, göreneklerimizi unutmayalım. Çocuğumuza, torunlarımıza bu geleneklerimizi sürdürmeyi temenni ederim. Biz
0: Konya'yı da getiriyor musunuz?
4: Tabii torunlarım bak. Damadım ordulu.
0: Ordulu damadım. Öyle mi? Efendim orduya damadım. Da selamlarımız olsun. Şimdi bir orduluya fındık mı pekmez mi diye sorulur mu soralım?
8: Tabii ki fındık.
0: Fındık değil mi?
8: Yani.
0: Şimdi pekmezli fındık olur mu?
8: Olur.
0: Olur, yaparsak
8: pekmezli
0: olur.
8: Pekmezli fındık ezmesi de olur.
0: Tatile mi geldiniz?
8: Hayır, buradayım. Konya'da yaşıyorum. Tatile orduya.
0: Peki nasıl buldunuz, pekmez kıvamında mı?
8: Gayet güzel. Memnunuz her şey. Teşekkür ederiz.
0: Afiyet olsun.
8: Sağ olun.
0: Efendim, yerli üretimde farkındalığı arttırmak adına her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranları başında bizi izleyenleri unutmuyoruz. Bu hafta hediyelerimiz Yeşil Meram'dan Meram Belediye Başkanımız öncülüğünde gelecek. Sayın Başkan, çam sakızı, çoban armağanı. Ekranları başında bizi izleyenlere Meram hatırası olarak neler gönderelim bu hafta?
9: Evet, aslında programın içeriğinden de kopan ürün belli, pekmez.
0: Pekmez değil mi? Tam zamanı.
9: Pekmezimiz cepte. Sonra Türkiye'deki üretilen tüm havucun %60-65'i Meram'ın bir mahallesinde üretiliyor, Kaşınan'ında.
0: Öyle mi?
9: Tüm Türkiye'de üretilen havucun neredeyse %60'ı diyebilirim. Ve hani Cezerye belki başka bir memlekete ait olabilir ama biz bundan Cezerye yapıyoruz. Ve gelen tüm misafirlerimize Cezerye ikram ediyoruz.
0: Ne kadar
9: Maksat,
0: güzel.
9: Maksat havucu öne çıkarmak. Cezerye gönderiyoruz.
0: Pekmezimiz var, Cezerye'miz var.
9: Bir de biraz önce gezerken Meram'ın çiçeklerinden bahsettik. Bu güzel kokudan bahsettik. Hem iğde kokusu hem de oda kokusu olarak bir de kolonyamız var. Meram çiçeği kolonyası diye. O zaten şimdi meşhurlaştı. İnanın telefon açıp isteyenler oluyor başka şehirlerden.

0: Bu çok güzel bir kokusu olan, insanı da rahatsız etmeyen, meramın çiçeklerinden özel reçeteli bir kolonya.
1: Endemik bitkileriyle oluşmuş muhteşem bir sepet yollayacağız.
0: Çok güzel oldu.
1: Peki başkanım, kaç şanslı izleyicimize yollayalım?
0: Ya şöyle, göndereceğimiz ürünleri nasıl tanımlarsınız dediyseniz 10 numara 5 yıldız. O zaman 10 tane gönderelim. 10 kişiye 10 numaralık bir hediye gönderelim inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Daha ne olsun diyorum efendim. Marat Hanımları şu an saç böreği için iş başında, her alanda Meram kadınlarını görüyoruz ve bugün saç böreğine doyacağız.
2: Evet.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz, hoş geldiniz, Allah razı olsun sizden.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Benim adım Yadigar, soyadım Gültekin.
1: Peki ne kadardır çalışıyorsun burada?
2: 2 yıldır çalışıyorum.
1: Meram Bağ'ın bereketi bunlar.
2: Evet, Meram Bağ'ın tatlılıkları, iyilikleri.
1: Bir günde kaç tane börek yapıyorsun?
2: 600-700 yaparız.
1: 600-700?
2: Evet.
1: Ay maşallah.
2: Tabii ki yaparız.
1: Nasıl geçiyor burada vakit? Neler yapıyorsunuz?
3: Çok, çok güzel. Evet, börek yapıyoruz gelen misafirlerimize.
1: Aslında evde eşinize, çocuklarınıza yaptığınız bu lezzetleri şimdi gelen misafirlere yapıyorsunuz.
3: Aynen öyle.
1: Emeklerinize sağlık. Açmayı size mi bıraktılar?
4: Evet, şu anda bende.
1: Kolay gelsin.
4: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Açmak mı, zor pişirmek mi?
4: Açmak daha iyi.
1: Açmak mı daha iyi? Daha keyifli.
4: Evet.
1: Peki saç böreğini en çok nasıl seviyorlar, nasıl istiyorlar?
4: İnce, çıtır.
1: Değil mi? En güzeli
4: evet.
1: Öyle olur.
4: Çıtır börek diye de ismi var Meram Bağ'ın.
1: En zor işi size mi verdiler?
5: Bugünlük bana verdiler.
1: Bugünlük sırayla bu işler diyorsunuz.
5: Sırayla, aynen.
1: Kolay gelsin.
5: Allah razı
1: olsun. Sizi tanıyabilir miyim?
5: İsmim Fatma Şan. Ben 14 yıldır çalışıyorum.
1: Ay maşallah.
5: Normalde aşçıyım. Bazı kurumlarda, huzur evinde, işte valilikte, oralarda hep aşçılık yaptım. Nasip buraymış. Burayla devam ediyorum.
1: Kaçta açıyorsunuz burayı?
5: Biz burayı 2 vardiya götürüyoruz. 8-5, 2-11.
1: Sabahın 8.30'unda evet. Sırf kahvaltıya bile gelinir efendim.
5: Geliniyor. 8'de benimle birlikte giren var.
1: Öyle mi?
5: Belediyemizden, devletimizden Allah bir de binlerce razı olsun. Böyle bir imkanı bizlere verdi. Ev hanımlarına böyle bir iş konusunda değerlendirme yaptı. Allah bir de binlerce razı olsun yani.
1: Aranızda şu orta kazanıyorsunuz.
5: Elhamdülillah.
1: Artık eşlerden de istemiyorsunuz.
5: Oo, orası ayrı.
1: Değil mi? Eşim benden para istesin diyorsun. Veriyor musun her ayda?
5: Yok.
1: Ya benim, yok mu?
5: Benim param benimdir.
1: Değil mi? Tabii bizim paramız hemen bizimdir, eşimizin parası onun yine bizimdir. Değil mi?
5: Evet.
1: İşte akıllı kadın efendim. Çok teşekkür ediyorum.
5: Rica ederim.
1: Ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim mi? Neler söylersiniz?
5: Valla ekran başındakilere buyurun çıkın gelin derim ama günde 600-700 tane yapıyoruz. 1000 tane yapabiliriz.
1: Yeter ki gelin
5: diyorsun. Yeter ki gelin, buyurun gelin.
1: Çok teşekkür ederim.
5: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Dur! Şu arabayı takip et.

0: Yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.

0: keki nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
4: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
3: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
5: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
6: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
7: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
8: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira. Ve

0: Güzellik hareketi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyat.

0: kuponuyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, el işi oynayacak.
3: Yoksa?
0: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar.

0: gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Basit.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
8: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
13: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
5: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
4: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
6: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Hanım Meram olduğunda aslında Konya'nın gözdesi bir ilçeden bahsediyoruz.
1: Evet. Türkiye'de makam bir ilçeden aslında.
0: Değil mi? Tabii Türkiye'de örnek gösterilen bir ilçe. Nasıl bir ilçe Meram?
1: Evet, yani sosyoloji yapısından da bahsetmek lazım. Biraz önce söyledim. Evlerin çoğunluğunun yaklaşık %70'inin müstakil evlerde. Yani bir apartman ya site değil, normal tek katlı, iki katlı, 2,5 katlı bahçeli evlerden oluştuğu bir bölge. Yani Konya Konya olduğundan beri biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi 500 yıl önce falan yazılmış. 500 yıl önce Meram diye bahsedilen yer. Yani adı daha bugün konulmamış. Konya'dan önce bile adı olan da bir yer aslında. Konya kadar eski bir yer. İnsanlara da öyle. Yani Konya'nın o ilk dar küçük olan yerleşim alanı aslında Türbiyönü'nden başlayıp Meram bağıyla devam eden bölge. Konya'nın gelir seviyesi en yüksek ama gelir seviyesi en düşük olan insanların da oturduğu bir yer. En lüks veya en pahalı evlerin olduğu evet ama aynı zamanda en düşük fiyatlı, en artık yaşlı evlerin olduğu da bölge.
0: Taş evleri çok fazla görüyoruz.
1: Taş evler merkezde biraz azdır ama merkezden biraz uzaklaştığımız zaman çok ciddi manada film stüdyosu gibi baktığınız zaman oradan sokaklarında dolaşırken acaba ben bir film stüdyosundan mı dolaşıyorum diye hissedebileceğiniz çok özel mahallelerimiz var. Bosta gibi, Kilisra gibi. Kilisra mesela o Bosta dediğimiz mahallede hemen orada Gökyurt mahallemizde çok tarihi eski bir medeniyetin orada yaşadığı, Hristiyanların zamanında mağaraları oyup mağaraları oluşturduğu, dağları oyup bir medeniyetin de yaşadığı bir yer. Farklı yerlerde farklı kazılar yapıyoruz mesela şu anda. Çünkü Meram çok eski olduğu için
0: tarihi de eski.
1: Konya'da yaşayan herkes, bakın şehrin tam ortasında bir Şükran mahallemiz var. Yakında temel atık açılışlar yaptık. Tam merkezinde. Roma var. Kazılarda o çıktı. Aynı yerde. Bizans var. Kamu binaları var. Selçuklu ve Osmanlı'na ait yapılar var. Hamamlar var. Yollar var. Mescitler var. Yani burası ne kadarlık bir alan? Burası 100 bin metrekarelik bir alanın içinde Konya'ya kadar, ta geçmişe kadar gittiğiniz zaman yaşamayan kimse kalmamış burada. Nerede? Meram'da.
0: Evet.
1: Merkezinde. Böyle de bir ilçeyiz. Köklü olan bir ilçe. Öyle olunca insana da ona göre. İnsanı güzeldir, özeldir. Şu anda gerçekten Türkiye'de çok önemli bir yere de sahip. Artık 6. 7. sıralarda gidip gelir. Ama hani bu nüfus veya ekonomik büyüklükten daha öte gerçekten yaşanması da bir şehir.

0: hangi parti olursa olsun fark etmez. Geçmişten bugüne kadar her gelen belediye veya belediye başkanı hep üstüne koymuş, hep üstüne koymuş. Kazanan kim olmuş? Şehrin kendisi ve bu şehirde yaşayan insanlar olmuş. Öyle olunca şehir güzelleşmeye devam ediyor. Birçok insanın emeklilikte yaşamayı istediği şehir haline geliyor. Eğer mesela bu bürokratlardan veya memur veya asker kesiminden son görev yeri şeyse, Konya'ysa birçoğu bu şehirden gitmiyor. Niye biliyor musunuz? İşte belli bir yaştan sonra insan, dedim ya, huzur istiyor, dinginlik istiyor, sakinlik istiyor. Karmaşa ve telaş şey istemiyor. Hem bir büyük şehirde yaşayıp aynı zamanda hem yeşilin, ormanın, bu sakinliğin, trafik keşmekeşisinin olmadığı veya az olduğu bir yerde ve adli olayların da çok az olduğu, sakin, bu manada da sakin bir şehirde yaşamayı istiyor. Konya o yüzden sürekli nüfusu artarak devam ediyor. Tabii biz de Allah nasip etti bu şehre, ama özellikle de doğduğum, büyüdüğüm kendi ilçeme hizmet ediyorum. Bu bir insan için daha büyük ne olur ki? Kendi büyüdüğünüz şehre, ilçeye ya, hizmet etme fırsatı doğmuş. Ben de 7,5 yıldır bunu yapmaya çalışıyorum.
1: Başkanım, tabii ki geleneksel, geçmişteki kültürümüzü gelecek nesillere taşıyacak birçok, evet, projenin içerisinde yer alınıyor efendim. Şimdi konu Meram olduğunda, Meram anlatılmaz yaşanır. Burayı görmek lazım. Bu havayı teneffüs etmek lazım. Bu ormanın, bu
0: Meram bu işte yani.
1: Gezmek lazım değil mi Sayın Başkanım? Ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim mi? Neler söylemek istersiniz?
0: Aslında şöyle, yani ben başka bir şehre gittim.

0: gittiğim zaman Konya Meran Belediye Başkanıyım demem. Meran Belediye Başkanıyım dediğim zaman zaten bilirler. Yani Konya deyince aklınıza gelen eğer 4-5 tane şey varsa bunlardan bir tanesi en başta. Mevlana Necatettin Rumi'dir. İşte et ekmektir. Konya düğün pilavıdır ve meramdır. Yani ilk 5'in içinde muhakkak biz varız. Bu Konya'ya gelen herkesin eğer vakti varsa Mevlana ve bölgesini ziyaret ettikten sonra muhakkak Meram ilçesinin bu bölgesine gelip çayın kenarında saç böreği yiyip çayını içtiği o büyük ağaçların altında gölgelenip çaydan gelen o serinlikle beraber yazın sıcağında rahatladığı sonra gezecekse başka yerlerde uğradığı bir yeriz. Dolayısıyla da tabii ki buyursunlar gelsinler başımızın üstünde yer var misafirlerimizin. Meram'da çok gezecek yer var. Üstüne biz de birçok yeri ilave ettik. Gerçekten Meram hem yaşanacak hem de gezilip görünecek ve bir sürede olsa, bir kısa sürede olsa soluklanacak da bir yer. Tüm Türkiye'deki hemşehrilerimizi Konya'ya geldikleri zaman muhakkak Meram'a gelmelerini istiyorum. Benim de bir sözüm var aslında. Gez dünyayı, gör Konya'yı, görmeden gitme Meram'ı diye son kısmını ben ekledim.
1: Çok iyi etmişsiniz. Hele ki efendim özellikle Eylül aylarının ortasına denk gelmişse Konya gezeriz.
0: O zaman daha tatlı oluyor.
1: Muhakkak her yıl geleneksel olarak düzenlenen bağ bozumu ve pekmez kaynatma etkinliklerine katılabilir. Hatta şansınız yaver giderse bir sefekte götürebilirsiniz. Efendim Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve program klasiğimiz haline gelen hediyelerimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hafta hediyelerimiz Konya'nın yeşili Meram'dan gelecek. Ve artık bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranların altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube adresimizi takip edebilir, yorumlarınızı bırakabilir. O şanslı izleyenlerimizden biri de siz olabilirsiniz diyoruz. Gelecek hafta. Aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Mutfakta hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Tam da bir görüntü, bir video göstermiştim. Bir yemek siparişi veriyor bir vatandaşımız hocam. Ve yemekten zehirleniyor. Ve bu bir makarna aynı zamanda. Burada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet. Bu bir makarna siparişi hocam ve makarnadan zehirleniyor. Öncelikle makarnadan insan zehirlenebilir mi?
1: Her şeyden zehirleniyor. Bütün gıda maddeleri insanı zehirleyebilir.
0: Evet.
1: Beklemiş her şey. Sonuçta bunlar proteinli şeyler. Proteinli her şey bütün bakterilerin üremesini sağlar. Salatadan da zehirlenirsiniz. Süt ürünleri zehirler. Mayonez de zehirler özellikle. Pilav da zehirler.
0: Ha, pilav değil mi? Mesela yani, pilavı kaç gün en fazla yiyebiliriz?
1: Yani, onlar sıkıntı değil. Yani. Önemli olan burada şey olarak bir de makarnanın içerisindeki özellikle soslar, kıyma. Bir şey proteinliyse zehirleyebilir. Neden? Çünkü bakteriler orada çoğalabiliyor. Burada en önemli şey buzdolabında yani buzdolabı 0 derece. 0 derece korur mu? Korur. Kaç gün korur mesela normal bir şeyi? Yani buzdolabının en fazla düşeceği nokta -1'lere -2'lere düşüyor alt taraflar. Üst taraf -20. Buzdolabı 3 gün. Evet dinlenme sağlar. Özellikle yaptıktan sonra dışarı çok bekletirseniz bakteriler oda sıcaklığında daha kolay ölür. O yüzden hiç beklenmeden yiyeceksiniz. Buzdolabını açacaksınız.
0: Evet.
1: Çıkartacaksınız. Yine bir de çok fazla ısıtırsanız defalarca bozulur. Isıtmadan yiyeceksiniz. Mesela zeytinyağları falan.
0: Soğuk soğuk yiyebiliriz
1: ya
0: değil mi?
1: Soğuk soğuk değil de biraz ısıtıp yani şöyle.
0: Ilık.
1: Oda sıcaklığında çok tuttuğunuz zaman bakteriler çok fazla miktarda artar. Yani şöyle bir şey var. Isıtıp koymak iyi bir alışkanlık değil. Taze yapıp yemek en doğrusu. Bir de dışarıdan aldığınız şeyler tabii daha çok beklediği için. Protein çok önemli. Ne onlar? Tavuk.
0: Evet.
1: Yumurta zehirler. Ondan sonra soslar dedik. Kıyma zehirler. Yani mesela makarnayla yumuşak

0: ortamlarda proteinler çok zehirli olur.
1: Tavuklu makarna o zaman çok zehirli bir
0: makarna madde. Mesela. Tavuklu makarna, doğru söylüyorsun. Tavuklu pilav zehirler, hı-hı, yine protein içi. Şimdi besin zehirlenmeleri iki tiptir. Bir tanesi mikroptan olur. Yani içinde mikrop üremiştir. Hı-hı. Bir tanesi de içinde toksinlerden olur yani. Bunu en iyi şekilde önlemek için mesela şey çok önemli. Besin zehirlenmeleri artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi insanların mide asidini bozmaları. Hı-hı. İnsanlar antiasit çok içiyorlar.
1: Nasıl?
0: Asit şey ilaçları. Mideyi rahatlatmak için ilaç içiyorlar.
1: Mide ilacı.
0: Mide ilaçları. Onlar asit bariyeri bozuyor. Asit bariyeri bozulduğu için mikropları öldüremiyorsun. Hmm. Onun için asit bariyeri bozmamak lazım. Onun için çok fazla antiasit içmek, asit karşıtı ilaçlar içmek iyi bir şey değil.
1: 3 yaşından beri sarımsak yiyen bir çocuğumuz vardı, Müçteba. Şimdi size sormak istiyorum. 9 yaşında hani diğer bir videoyu bir izleyelim, sonra konuşalım.
2: 9 yaşındaki Muhammed Müşteba köylü Kastamonu'da yaşıyor.
3: Biz bu merakının nereden geldiğini biz de anlayamadık.
2: Memleketinin ünlü sarımsağını 6 yıldır her gün leblebi gibi yiyor.
3: Ben diğer çocuklar ne bileyim çikolata, şeker isterken Müşteba benden sürekli sarımsak istiyor. Ve almadığım zaman da huzursuzluk çıkarttığını gördüm. Başka bir ile falan gittiğimiz zaman da mutlaka Müşteba sarımsaklarını cebine koyar. Kendi sarımsaklarını mutlaka cebinden hiçbir zaman sarımsağını eksik etmez. Biz bu merakının nereden geldiğini biz de anlayamadık. Evde sarımsak bulamadığı zaman Müşteba'nın soğanı soyduğunu, soğanı elma gibi yediğini de gördük.
1: Evet, her gün leblebi gibi sarımsak yiyen bir çocuk aslında şöyle düşünür. Ne güzel, çocuk gofret, çikolata yiyeceğine sarımsak yiyor. Ama bunun sebebi ne olabilir, bu kadar çok sarımsak bağımlısı olması?
0: Sarımsak zaten bağımlılık yapan bir şey. Çünkü sarımsağın içinde bir sürü uçucu yağ asitleri var. Hı hı. Ondan sonra sarımsak bağımlılık yapar. Çünkü beyinde sarımsak ve soğan çok fazla miktarda yendiğinde sakinleştirici ve özellikle bağımlılık yapıcı etkisi vardır.
1: Tansiyon düşürücü diyorlar. Doğru mu?
0: Tamam, doğru. Yani bu çocuk bağımlı ya. Şimdi bunu mesela bunu buraya çıkardık mesela. Amacımız ne burada bunu? Ne yapmayı bekliyoruz burada şimdi? Burada bir bağımlılık var. Bu zamanında mesela tüp gaz bağımlıları vardı. Çakmak gazı bağımlıları var.
1: Nasıl,
0: bu da
1: yapıyor?
0: Bir bağımlılık. O da çakmak gazını kullanıyor. Yani ondan sonra bu da bir bağımlılık. Demek ki burada ne yapmamız lazım? Bu bir bağımlılık.
1: Hocam bir
0: sarımsak
1: çocuk vardı.
0: Da olabilir.
1: Hatırlar mısınız? Barış diye evden dışarı çıkmıyordu. Ve bu hayatı seçmişti. Yıllarca evden bir adım dışarıya atmayan çocuk Barış'ı dışarı çıkardılar. Biliyorsunuz bir sosyal yardım projesi geliştirilmişti. Tedavi gördü ama tedaviyi ben dedi gördüm dedi. Ama tekrar evime dönüyorum. Ve tedaviyi reddediyorum. Evden dışarı çıkmak istemiyorum diyor. Bir izleyelim.
4: Erken uyudum. Fazla bir şey değişmedi işte. Hastaneye yattım. 2 ay falan galiba. 3 ay. Ama bir değişiklik olmadı yani. Yani psikologlar nasıl çalışıyor anlıyorum demeyeceğim ama onların tedavi yöntemi işte hani insanı işte anlatmaya çalışıyorlar kendi durumunun o kadar kötü olmadığını. Durumunu anlayan hasta da işte düzeliyor yavaş yavaş ama ben farkındayım zaten her şeyin. Yani nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim. Ama istemiyorum işte. Yani düzelmek istemiyorum. Gerek yok. Yaşamak istemiyorum. Yani basit işte üstüne gideceksin sadece. Şu an mesela rahatsız oluyorum bir şeyleri yapmaktan. Mesela şu an düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek bu düzelme taktiği. Yani üstüne gideceksin işte rahatsız eden her şeyin. Ama ben o rahatsızlığı istemiyorum işte. Şu an rahatım aynen. Fiziksel ağrım var hastalığım yüzünden. Önemsiz fiziksel ağrı beni pek rahatsız etmiyor. Yani oyunlar...
1: Evet. İşte... Şu an diyor bir şey değiştirmek istesem önce duş alırım diyor. Ama duş almak bana bir zul geliyor diyor. Ve ben bunu istemiyorum. Duş da almıyor. Evden de dışarı çıkmıyor. Ve terapiyi de reddediyor. Almış 2-3 ay hastanede terapi. Ama ben istemiyorum. Bu hayatımdan memnunum diyor. Ne diyorsunuz buna hocam? Terapiyi reddeden bir çocuk, bir genç.
0: Şimdi burada tabii ki... İki şeye bakabiliriz. Yani insanın özgür iradesi var mıdır? Hani buna kendi karar verebilir mi? Hı hı. Evet gibi dursa da insanlar depresyona girdiklerinde bu şekilde bu esasında şey bir içgörüsüz bir depresyon, artık psikotik bir depresyon olmuş bu. Yani bu artık kendi kararlarını veremez bu kişi. Hı hı. Onun için çevresinin eğer mesela siz hiç duş almıyor, işte aşırı miktarda kilo almış zaten buna bizim de yardım etmemiz gerekiyor. Yani şimdi bu insan... Bu kadar kilo almış mesela, kilo almaya devam edecek. Daha kötü duruma gelecek. Yani şimdi pazartesine geleceği pazardan belli.
1: Evet.
0: O nedenle bu kişiye
1: evden çıkmıyor
0: bizim
1: hocam.
0: Daha çok yardım etmemiz gerekiyor. Yani evden çıkarmak, hastane vizitlerini, sayılarını arttırmak. Hı-hı. Haftada bir hastaneye gidip mutlaka doktorun ya da psikoloğun görmesini

0: her şey kontrol ister. Yani bu şekilde de antidepresanların kullanılması, gerekirse EKT yapılması, biliyorsun elektroşok tedavisi, beyne verdiğimiz elektrik akımı.
1: Buraya mı, beyne mi
0: Evet, beyne
1: veriyorsunuz
0: verilen
1: akımı?
0: elektrik akımıyla. Ondan sonra yine ilaç mutlaka kullanması gerekiyor gördüğüm
1: Çok aklı başında da
0: vaziyette.
1: duruyor yani, açıklıyor da, ben diyor işte psikologlar benimle
0: Tamam,
1: böyle
0: olabilir
1: konuştu,
0: yani
1: şöyle şöyle, ama
0: işte.
1: ben istemiyorum, çok aklı başında bir istemiyorum bu.
0: İşte bu aklı başımda istemiyorum, aklı başımda olmuyor işte. Çünkü şöyle bir şey var.

0: Eğer işte duş almıyorsa, genel bakım bozulmuşsa, ondan sonra ve hayatı etkiliyorsa, ki bu hayatı etkiler. Ya şimdi obezite olacak, kan yağları yükselecek, damar sertliği olacak. Ya biz bu çocuğu kurtaramayız o zaman. O zaman bizim insani empatik görevimiz ne? Değil mi? Bu çocuğa yardım etmek. Ya yani bu çocuğu daha hastane vizitlerini arttırmak ve hem kilo almasını durdurmak, hem de bu şekilde daha fonksiyonel hale getirmek. Mesela bir iş olabilir bu. Basit bir işe gitmesini sağlamak. Günde 2 saat bile olsa sevdiği bir işe katılmasını sağlamak. Rehabilite edeceksiniz. En önemli şey şudur sevgili dinleyen. Rehabilitasyon çok önemli bir şey. Rehabilitasyon şu değil. İşte ilacı verdin, evine gönder. Böyle rehabilit olunmuyor. Bunun başka arkadaşların yanına gitmesini sağlamak. Aynı kendi gibi depresif insanlarla buluşmasını, onlara konuşmasını sağlamak. Bu hep böyledir. Bugün toplumun %30'u depresyonudur. %1/3
1: %30'u.
0: tabii. Birçok insan var böyle evde oturan. Siz sadece bu şeyi görüyoruz, arkadaşımızı görüyoruz. Bir sürü insan var şimdi beni dinleyen. Bir sürü insan diyor ki benim çocuğum evden çıkmıyor. Benim kızım evden çıkmıyor. Benim gelinim evden çıkmak istemiyor. Diyor, ben biliyorum ben bunu.
1: Kendisi de belki öyle değil mi? Belki
0: Evet.
1: yaşlılarda da çok
0: Tabii
1: olabiliyor.
0: ki ya, o nedenle bizim toplumu işte bir şekilde rehabilite etmemiz lazım. Bu rehabilitasyon şöyle oluyor. Sadece ilaç değil, sadece psikolog değil, depresyonlu insanların gruplarına sokmak. Onlar neler yaşadı. Mesela biri diyor ki ben bunu kullandım diyor, çok iyi geldi. Siz de yapın diyor.
1: Grup terapisi.
0: Yani grup terapisi demeyelim buna. Bir şeyin adını çok koymamak gerekiyor. Yani onun yerine grup terapisi değil. Bu şekilde sorunu çeken, damdan düşmüş insanları bir araya getirmek. Onların birbirine gitmesini sağlamak. Mesela işte beraber pastaneye gitsinler. Beraber alışverişe gitsinler. Ondan sonra bu aileyi birbirine tanıştırmak. Mesela böyle bir proje yapmak lazım. Mesela kim onlar? Şizofreni aileler. Ama birbirini buluyor zaten. Konuşuyorlar. Mesela otizmli çocuklar. Mesela ben bakıyorum mesela. Birbirini bulmak. Mesela evden çıkmayan çocuklar ve şeyleri var. Bunları gruplara ayırmak yerine psikiyatrik sorunlar çeken insanları birbirine tanıştırmak.
1: Benzer kişiler birbirini bulacak, değil mi?
0: Bulacak,
1: Yalnız değilim
0: konuşacaklar.
1: hissini
0: Evet.
1: yaşayacak.
0: Yalnız bir çözüm bulacaklar. Yani mesela beli ağrıyanları bile buluşturacaksın. Sen beli ağrısı için ne yaptın? Nereye gittin? Nasıl çözdün? Connect. Sosyal connect kuracaksınız. Sen
1: Sosyal medyada her şeyi
0: sosyal
1: connect
0: connect
1: yapıyoruz
0: kuruyor
1: da.
0: musun mesela? Var mı senin
1: Sosyal
0: sosyal
1: connect.
0: connect? Seninle
1: Çok, ben
0: konuşalım.
1: aslında çok da sosyal connect bir insan değilim.
0: Ha.
1: Öyle gibi görünsem de
0: Evet.
1: biraz da asosyal kalabiliyorum. Onu
0: Evet.
1: biraz daha
0: Ha.
1: dışa dönük yaşamak.
0: Dışa dönüklükten daha ziyade herkesle sosyal kelebek gibi gezinemezsin. Ama şöyle bir şey olmalı mesela. Sosyal connect ne? Seni anlayabilecek ya da senin derdini paylaşan insanların.
1: Keşke o
0: Mesela
1: kadar insan olsa
0: bugün
1: seni
0: mesela
1: anlayabilecek.
0: var canım, olmaz. Mesela bugün bakıyoruz televizyondaki insanlar mesela. Birçoğu yalnız, birçoğu sorunları var ama hep ne yapıyor? Seyirciden gizliyor kendini. Mesela ben birçok insan biliyorum. Televizyonda iyi gibi duruyor ama bir sürü sorunu var. Herkesin sorunu var. İnsansın
1: Olabilir tabii.
0: çünkü. O zaman onların bir connect kurması beraber, bir açmaları, benim şöyle bir sorunum var, şunu yaşıyorum. Siz şimdi ne yapıyorsunuz mesela? Birçok insan kendini açmıyor ve gizliyor. Bu iyi bir şey değil.
1: Bu neye
0: Yani
1: sürükler bu sonuç
0: bu
1: olarak?
0: depresyona ve çaresizliğe sürükler. Ama bir Türkiye'de şöyle bir şey de var. Bu bize öğretilmiş bir şey. Söylersem ayıp olur. Beni küçük görürler. Mesela bugün bir kadın ya da bir erkek sorununu ya da çocuğun sorununu birine aktarmak istemiyor. Ha, onlar dalga geçerler. İşte bu beni küçük düşürür. Bizde hep öyledir mesela. Bizde psikiyatrik hastalıklar hep saklanır. Mesela herkes zehirlendiğini söyler gururla. Hatta video çeker. Ama kimse ya benim işte şöyle bir sıkıntım var. Ben bazen kendimi çok kötü hissediyorum. Duş almak istemiyorum. İşte falan falan falan bir sürü negatif özelliği sayıp birine söylemez. Ne ayıp, doktora da söylemez. Söylemiyor
1: Doktordan
0: bile.
1: bile saklıyor.
0: Saklıyor. Sizin anlamanız gerekiyor onu. Onun için Türkiye'de psikiyatrik hastalıkların normal olduğu, insanın psikiyatrisini ve psikolojisini bozulabileceğini insanlar onu da küçük yaşta öğrenmek lazım. Yani bir insanın uzun dönem mutsuzluk çekebileceğini, bunun tedavi edilmesi gerektiğini, yani herkese bazı duyguları kontrol etmeyi ve duygularımızın işte modüle edilebileceğini ya da duygularımızın daha iyileştirebileceğini. Mesela diyoruz ki öfkeyi yatıştırmayı ama mutlulukların da çoğaltılabileceğini.
1: Mutlulukları nasıl çoğaltacağız? Bir doktorun sözü insanın hayatını değiştirebilir mi? Evet, işte bakın görün, Avcılar'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Demirkol adlı bir vatandaşımız 6 yıl önce yüksek tansiyon şikayetiyle doktora gidiyor ve doktor ona diyor ki bu ilacı sana yazıyorum ve sen bunu ömür boyu içmen lazım. İşte bu ömür boyu sözünden sonra bakın neler yapıyor bu beyefendi. İzleyelim.
2: Sabah üstüm 11.6 tansiyon. Her gün 17-18 olan tansiyonum. Sadece tansiyonum düşmedi. Her türlü

0: insan inanılmaz düzgün çalışıyor vücutta. Çok rahatsızlığım vardı. Doktor bana ilaç verdi o zaman, tansiyon ilacı. Ben bunu ne kadar kullanacağım dedim. Ölünceye kadar dedi. Bu beni rahatsız etti. Ben dedim ölmeden bu ilacı bırakmam lazım. Onun için sigarayı bıraktım, içkiyi bıraktım. Yürümeye başladım. O günden beri burada, 2020 yılından beri de yürüyorum. O kiloyla 90'larda filandım. 95 falan. Dedim bu kiloyla olmaz. Kilo vermem lazım. Ondan sonra başladım. Saati yükseltmeye başladım. Önceleri bir saat duruyordum. Sonra iki saate çıkardım. Günde bir öğün yiyorum. Ben emekliyim. Eleştiriler çok. Her gün 6 saat duruyorum şu anda. 6 saat 5 kilometreden 30 kilometre yapar.
1: Oo, günde 6 saat yürüyormuş. Yani 30 kilometre yol yapıyor her gün.
2: Artık atletik bir insan olmuş. Yani evet. Şöyle. Bir kere bu amcamızın en önemli özelliği psikolojisi normal. Yani bu adam gerçekten de, bu abimiz gerçekten de normal bir psikolojiye sahip. Yani
1: maşallah.
2: İçgörüsü var. Hı hı. 90 kilodan fazla olduğunu biliyor. Düşmüş ondan sonra. Ve spor yapmasının vücuttaki etkilerini görmüş. Alkol, sigara gibi kötü, zararlı, saçma sapan alışkanlıklar bırakılmış. Yani hı-hı, gerçekten örnek bir insan. Tabii günde 6 saat yürümesi artık onun bu... Şimdi herkes 6 saat yürüyemez. Evet. Onu da söyleyeyim. Bu bugün 30 kilometreye tekabül ediyor. Tam doğru söylüyor. Hı-hı. Mesela ben de 2 saat yürüdüğüm zaman tam 11 kilometre yapılıyor. Hı-hı. Tam 6 saatte.
1: Evet.
2: Sen de... Bunu biliyorsundur.
1: Evet, ben de yürüyüş yapıyorum
2: aynen,
1: bazen.
2: Saatte insan 5-6 kilometre anca yürüyebiliyor. Hı hı. Hızlı tempoyla 30 kilometre 5-6 saat
1: yürüyor. Yani
2: yürülür.
1: Şimdi düşünüyorum da bir saatten sonra bile artık vücut yavaş yavaş
2: i̇ki
1: dinlenmek istiyor. Dayanıyor. Bir
2: ben
1: buçuk saatten
2: iki
1: sonra.
2: Saat, yani 11-12 evet, kilometreye dayanıyor vücut. Şöyle söyleyeyim.
1: 6 saat
2: 15 kilometreden ama sonra şey yapıyorsun. 15-20 kilometre. Bu abimiz 30 kilometre yürüyor. Yani şöyle alışmış ama. Hı. Bu çünkü bir günlük iş değil. Yürünebilir. Eskiden insan tarlaya 20 kilometre yürüyordu. Yani 20-40 kilometre yürüyordu. O nedenle...
1: Artık alışmışsa ona bir
2: yani
1: zararı olmaz.
2: Şöyle söylüyorum ben. Ne mutlu diyorum
1: evet,
2: kendisine. Çok örnek bir vatandaş. Ondan sonra...
1: Kesinlikle.
2: Herkese inşallah böyle nasip olur.
1: İnşallah. Yani bir doktorun sözüyle bu kadar hayatını değiştirebiliyorsa... Bazen dediğiniz gibi bir ilaç ömür boyu kullanacaksın demesi... Onun ağrına gitti. Ben bunu yapamam. Ömür boyu ben ilaç kullanmak istemiyorum deyip hayatını değiştirmesi. Bu hayat senin hayatın zaten. Az önce dediniz ya, herkes kendi kararlarını
2: evet,
1: yaşıyor.
2: Kendi kararını kendine fayda. Yani şöyle bunu ne anlatması güzel, mesela yani şeyi tarzı mesela yürümesi. Yani şöyle bir şey bu bir kararlılık. Yani her gün kolay değildir 30 kilometre yürümek ama gerçekten çok sağlıklı. Yani şunu bir kere bırakmak lazım. Bir kere her şey özneldir. Nasıl öznel? Mesela şimdi diyorlar ki 10 bin adım mı 5 bin adım mı? Ne kadar çok o kadar iyi mi? Hepsi yanlış. Hı hı. Ne doğru biliyor musunuz? Gün içinde aktif egzersiz doğru. İster 5000 adım ister 10000 adım. Aktif ve canlı kalmak önemli. Mesela ben bu doktora bakıyorum. Mesela piyasada böyle tipler var böyle. Hı hı. Her gün bir şey söyleyenler var. Ya ben artık bunlardan sıkıldım ya. Hep bir şey söylüyor. Hep bir şey söylüyor.
1: Ne gibi mesela?
2: Sosyal medya hep böyle bir şey söylüyorlar. Hı hı. Biri diyor süt içme. Biri diyor peynir yeme. Biri diyor... Şunu yapma, bunu yapma. Arkadaşlar bunu 100.000 defa programlara söyledim. Ve bu adamların hepsi uzun yaşam uzmanı, kendileri yaşlı. Arkadaşlar saçında beyaz olan adam nasıl longevity uzmanı olabilir? Keli yok, kellacı satıyor. Yani keli var, kellacı satıyor. Hemen tekrar söyleyelim. Kellik ilacı satan kel doktorlar.
1: Evet.
2: Dişi... Beyaz olmayan, dişi dökülmüş.
1: Şimdi bunu diyeceğim. Diş. Belki kel kalmak istiyordur
2: ya,
1: hocam.
2: Ya olur mu böyle bir şey ya? Ondan sonra her şeyi bakıyorsunuz böyle. Yani yaşlı anti-aging uzmanları.
1: Kilolu diyetisyen.
2: Kilolu diyetisyenler.
1: Mesela.
2: Bravo sana. Yani bunlar aklın mantığına uymuyor. Sen şimdi diksiyon kursu veriyorsun. Kendi diksiyonun yok. Öyle düşün. Diksiyonun kötü. Diksiyonu kötü diksiyon uzmanları.
1: Mesela şöyle düşünüyorum. Şimdi kilolu bir diyetisyen düşünelim. Belki kendi kilosundan memnun, kilo vermek istemiyor ama nasıl kilo verilir biliyor ve sana gösteriyor,
2: ya,
1: öğretiyor.
2: Evet, çok doğru. Ne kadar
1: olabilir,
2: güzel.
1: Olabilir, mantığım boş, şu an.
2: Ha, mesela kendi boşanmış evlenme uzmanları.
1: Daha iyi anlamaz mı?
2: Ya boş verin bunu. Arkadaşlar,
1: insan.
2: Türkçe altına yazın. Kelin ilacı olsa kafasına sürerdi.
1: O zaman horlamaya geçelim. Şimdi eşinizin yanında çok horlayan insanlar var. Özellikle erkeklerde sanki bu daha çok görülüyor gibi, horlayan eş sendromu. Yanımızdaki kişiyi çok rahatsız edebiliyor ve ruhsal bozukluğa sebebiyet veriyormuş. Bir videomuz var, onu izleyelim.
3: Gece uykunda horluyor musun?
4: Ben horluyorum, evet.
5: Bütün ev inliyor. Bu çok gürültü kirliliği yapıyor bence.
6: Ya çok az. Onda üttüğün zaman, şöyle dokunduğun zaman kesiyor.
7: Horlayanlar dikkat! Farkında olmadan eşinizin sağlığını etkiliyor olabilirsiniz.
8: Horlama deyip de gülüp geçmemek lazım. Aslında oldukça önemli bir medikal durumdur.
9: Horladığım zaman ben bile uykunun tadını alamıyorum ki. Sabah kendim bile yorgun kalkıyorum.
10: Geceye doğru bir 3-4 civarı hadi artık diyorum. Başka odaya geçiveriyor. Yapacak bir şey yok.
8: Böyle durumlarda kişinin uyku kalitesi çok düşüyor. Ama onlara soracak olursam benim hiç uyku problemim yok şeklinde anlatırlar. Ertesi güne daha dinç bir şekilde başlayamıyorlar. Mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanını öncelikle görmesi lazım. Yapmış olduğumuz ameliyatlarda hastaların %80'inde neredeyse horlama da kesiliyor, uyku problemi de çözülüyor.
1: Evet, kişi genelde bunu anlamıyor. Aslında kendisi için büyük zarar herhalde bu horlama. Sebebi nedir hocam horlamanın?
2: Ya şimdi insanlar yorgun oldukları zaman filan horlayabilirler. Yani bu horlama, kediler de horluyor, mırlıyor. Yani bunlar olabilir. Önemli olan burada nefesin kesilmesi. Yani hani her horlamanın da böyle şeyine gitmeyelim. Ama nefes kesiliyorsa, nefes duruyorsa ve solunum yoluna bir direnç varsa, yani bugün insan sırt üstü yattığı zaman bazen ve çok yorgun olsun horlayabilir yani. Buna olabilir. Önemli olan burada nefesin kesilmesi yani.
1: Apne
2: olması, nefesin kesilmesi. Peki bu konumuza gelelim.
1: Evet, horlama konu. Dedik hocam
2: en son. Şimdi horlamadaki en önemli etkin tedavi kilo vermektir.
1: Evet.
2: Önce hiçbir yere gitmeden en az 8-10 kilo verirseniz, 5 kilo bile verin, 3 verin razıyım, hemen horlama azalır. Çünkü horlama et ve yağ dokusunun büyümesidir. Ve mutlaka bir sinüzit tedavisi, bir alerji tedavisi varsa bana da horlama yapar. Sonra da bir lazerle biraz boynunuzdaki etler küçültülebilir. Arefle.
1: Ne demek o aref?
2: Şeyle, ısıyla yakıyorsunuz etleri, küçültüyorsunuz. Yani bir revizyon yaparsınız. Peki bu revizyon etkili mi? Evet. Geri dönüşlü mü? Evet. Burada geri dönüşlü olan tek şey var. Kilo. Kiloyu korursanız, eğer kilo almazsanız, yaptığımız müdahalenin hepsi bağırsak ameliyatı gibi, fistül ameliyatı gibi, bir daha tekrar ediyor. Ama siz kabız kalmazsanız bağırsak önlersiniz. Onun gibi. Evet. O nedenle kilo almazsanız da, onun için hep söylediğimiz bir şey var. Kilo olsun, reflü olsun, ilk yapılacak şey obezitenin mutlaka yok edilmesi. Obezite eşittir nedir biliyor musun?
1: Nedir?
2: Ödem.
1: Şişkinlik. Bunu unutma. Ödem.
2: Onu şuraya yazın. Obezite eşittir vücudun su ve tuz tutmasıdır. Ödem yapıyor. Yani obez insanlarda vücuttaki su miktarı en küçük 1-2 litre artıyor. Bakın 2 litre diyorum. Tutuyor.
1: Yağdan dolayı
2: evet,
1: mı?
2: Evet, tuz ve su tutuyor. Aynı deveyi düşün. Evet. Develer nasıl çölü geçiyor? Yağla, değil mi? Hörgüçle. Çünkü hörgücün içerisinde tuz ve su var. Hakikaten ödem yapıyor. Bu sefer obez olunca ne oluyor biliyor musun? Sabah gözlerin şiş kalkıyorsun. Boğaz şiş, burun şiş.
1: Yorgunsun.
2: Evet ya. Çünkü o zaman obezite demek büyük bir su tutma demektir. Obeziteyi veya yapmadan etteki su gitmiyor. Yani çünkü et dokusu, kas dokusu aşırı miktarda su olduğu için ne yazık ki horlamaya sebep oluyor. Tabii horlama demek geçmemek lazım. Tabii gelecekte akciğer sorunları çıkarabilir, kalp sorunları. Bir de horlama demans yapıyor. Yani Alzheimer yapar. Neden? Beyni oksijen gitmiyor.
1: O yüzden.
2: Tabii vücut oksijensiz kaldığı zaman da.
1: Böyle yani, veriyor muydu nefesi uykuda mesela?
2: Vermiyor. O nefes alamıyor. Onun için vücut nefes alamadığı için, oksijen azaldığı için bir de nefes çekmek sonra kalıyor. Tabii bu da solunum yollarını zorlayan bir şey.
1: Alzheimer'a kadar yolu var.
2: Alzheimer, yüzden... böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları.
1: Çözmek lazım. 30'lu yaşlarda başlıyor hocam bu horlama işleri. Demek ki bunu çözmek gerekiyor.
2: Kilo almayın, aktif hayat yaşayın.
1: Evet, peki. O zaman sorulara geçelim mi? Sevgili Oytun Erbaş'la evet veya hayır sorularına geçiyoruz sevgili seyirciler. Evet, ilişkilerle ilgili evet veya hayır diyor Oytun Erbaş'a soruyorum. Bakalım cevaplar nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Sorularıma başlıyorum hocam, hazırsanız. Evet mi hayır mı diyeceksiniz?
2: Buyurun.
1: Birinci sorum. Arkadaşım borç isterse veririm.
2: Veririm.
1: Evet. Yani bir dardadır, zordadır.
2: Ben istemese de veririm.
1: Öyle mi? Evet. Kendiniz teklif edersiniz.
2: Ben insana para veririm. Geçen de sana bir şey anlatayım. Yıllar önce tıp fakültesinde öğretim üyeliği yapar iken, şimdi yapmıyorum artık. O zaman yardım doçentmişim. İki tane genci çağırmışım. kız erkek, bunlar çiftmiş.
1: Evet.
2: Demişim ki alın size şu kadar para. O zamanın parası da bir kira gibiymiş o. Demişim gidin.
1: Evet.
2: Arkadaşınla güzel bir yemek yiyin. Ondan sonra da bir pastaneye gidin. Ve bugünü kutlayın demişim. Hı hı. Bak para gitmişim. Bankamatikten çekip vermişim bu insanlara. Bu yüzden yıllar sonra bana bunu söylediler.
1: Ya.
2: Dediler hocam sen bize 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce belki. 2012'li yıllarda. En az 15 sene gelmiş. Hı hı. Sen bizi çağırdın. Cebimize para koydun. Çocuklar gidin. Yiyin, için bir de bugünü kutlayın demişim ben.
1: Evet. Allah tamam. razı olsun diyorlar. Şimdi evliler evet. mi?
2: Ya evli bekar bilmiyorum. Ama bunu gelip bana söylediler. Böyle bir şey de bana sundular. Ben bunu hep yapmışımdır. Ben hep insanlar bunu yaparım.
1: Ne güzel. Aslında bu da size bence bir şekilde hayatta geri dönüyordur.
2: Mesela ben bazen bir yere gidiyorum mesela. Diyor ki hocam işte ne kadar tuttu? Atıyorum 1000 lira. Hı hı. Hocam bizden olsun diyorlar. Para vermiyorlar. Yani almayalım diyorlar. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Tam 2 katı bahşiş veriyorum. Herkese.
1: Cömert.
2: Herkese dağıtıyorum. Sen nerelisin? Şuraya alayım. Gümüşhane. Al bakalım. Hı hı. İlk yaptın. Harika yapmışsın. Eline sağlık ya diyorum. Süper yapıyorsun. Ondan sonra gel diyorum sana bir de fotoğraf çekelim diyorum.
1: Ne güzel.
2: Neden? İnsanın gönlünü alıyorum çünkü. Hı hı. Bu.
1: Çok güzel. Vallahi.
2: Onun için cömertimdir.
1: Cömertlik çok güzel bir
2: hep dağıtırım.
1: Şey gerçekten. Peki.
2: Allah,
1: peki
2: veren el alan elden üstündür. Üstün değildir. Çok üstündür.
1: Evet. Çok üstündür. Evet. Allah da size kat kat inşallah iadesini evet. versin. Eşim karşı cinsten olan en yakın arkadaşıyla tatile çıkabilir. Evet mi hayır mı?
2: Buna yani şöyle en yakın. Şöyle kalabalık bir topluluksa evet.
1: Yalnızlarsa ha,
2: tek tek olmaz. O çünkü şey yapar sıkıntı çıkar ama kalabalıksa sıkıntı yok.
1: Peki benim kankam diyorsa benim en yakınım kankam. Kankam yani. Ha, yani onu cinsiyetini görmüyorum.
2: Yani bu bizim toplumda olmuyor. Hmm. Bu Avrupa'da olabilir.
1: Sizin için olabilir mi?
2: Yani Avrupa'da olsaydım olabilirdi. Hmm. Ama Türk toplum ve kültür programında böyle bir şey olamaz. Her şey kültürel yorumlayacağız.
1: Evet. Öyle. Sizin kendi tabii kişisel şeyiniz.
2: Ben bu kültürde olduğuma evet. göre yani bu topraklarda olmaz. Evet. Bu hayır.
1: Bu hayır diyorsunuz evet. buna. Evet. Peki kayınvalidemle aynı evde yaşarım. Evet mi hayır mı? Eşinizden böyle bir teklif geldi. Evleneceğiz ama belli bir süre annemle birlikte yaşayacağız hayatım.
2: Mesela yurt dışında hayır bu. Türkiye'de evet.
1: Siz evet der misiniz?
2: Tabii evet. Yani çünkü ben bu kültürdenim. Hı hı. Yurt dışında mesela insanlar bireyseldirler daha böyle. Biliyorsun üçüncü şahıs pek evde bulunmaz yurt dışında. Ve şey bakılır. Hatta ona da pek gitmez zaten. Kendin hı hı. biliyorsun. Hı hı. Sonuçta sen de Alman ekolüsün. Türkiye'de evet.
1: Evet. Yani siz de mesela kayınvalidenizle evet, yaşarsınız.
2: Ne olacak? O da yaşlı bir insan. Ondan sonra bir evladının yanında olmak istiyor. Kızının yanında. Ben hı hı. de buna empati gösteririm.
1: Ne güzel. Peki. Birinin yalan söyleyip söylemediğini hemen anlarım. Bu çok enteresan çünkü Oytun Hoca'dan bir şey kaçmaz. Gözünden kaçmaz diye evet. biliyorum sizi. Anlar mısınız anlamaz mısınız?
2: Anlarım ama anlamış gibi yapmam. Ha. Yalanı devam ettiririm.
1: Öyle mi?
2: Tabii hem de en sevdiğim şey hayatta. Onu yalana doğru daha da sürüklerim. Yani. Çünkü öyle insanlar var mesela. Çıkmasa doğru götürürüm onu. Evet ya yani yalan söyleyip söylemediğini çok iyi, hızlı anlarım.
1: Nasıl
2: ama
1: anlıyorsunuz bunu mesela?
2: Çok hızlı yani erkekler zaten çok hızlı anlaşılır. Cevaplarından, onu teklemesinden ve bir de acil cevap vermesinden. hocam siz şunu yaptı olduğu zaman yani hızlı cevap vermesinden.
1: Heyecanlanınca mı?
2: Heyecanlanıyor çünkü. Hı. Hızlı cevap verir ondan sonra. Ama bazı psikopatlar da vardır. Yalan söylediği çok kolay anlaşılamaz. Onları da nasıl anlıyorum? Hı hı. Şöyle bulunduğu kaba uymuyorsa yalan söylüyor demektir.
1: Nasıl mesela?
2: Mesela geliri belli, harcadığı belli.
1: Ha.
2: Geliri 100 bin harcadığı 500 bin yalan söylüyor bu. Aha. Yani bir yalan söylüyor.
1: Bir dün yerde. Çok pahalı bir şey aldım kendime söylüyor, o zaman yalan yalandır.
2: İki eğitim seviyesi belli. Hı-hı. Dağarcığı belli ama noise diyor. Şimdi kardeş sen noise olmazsa da sen lead edemezsin. Mesela diyor ki bir yerden duymuş onu. Diyor ki ben diyor bizim müdür bizi iyi lead ediyor diyor. Hı-hı. Hocam
1: iyi yönetiyor.
2: Şimdi adamın İngilizcesi A1 ama lead ediyor. Bunu demek için senin B2 İngilizce lazım minimal.
1: Uyuşmuyor
2: ben,
1: yani.
2: Uyuşmuyor. O zaman diskordans deniyor buna. Hı hı. Diskordans şu demek. Diskordans olaylarla, hı hı. yaşadıklarımızla gerçekler arasında bir bağlantı sıkıntısı varsa.
1: Evet.
2: Buna disproporsiyonel denir. Uyumsuzluk da denir. Ondan sonra.
1: Oradan anlıyorsunuz.
2: Disregülasyon. Dis ekleri varsa bunlar bizim canımızı sıkarlar.
1: Disler.
2: Evet disler.
1: Peki hocam. Kredi kartımı sevgilime ya da karıma veririm.
2: Ha veririm.
1: Öyle mi? Hiç. Hemen cevap geldi. Hiç düşünmedim.
2: Hiç düşünmem. Harcasın. Hmm. Ne olacak? Dünya mal. Dünyada kal. Ne olacak yani? Ben birçok insana para bile gönderiyorum.
1: Çok harcıyorsa?
2: Harcasın. Ne olacak? Yani?

0: Kredi kartı indi. Eksilerdesiniz. Hayatım çok güzel yeni bir kürk aldım kendime. Çantalar, takılar.
1: Dedim ki hayırlı olsun. Allah sizi daha güzel giyerim.
0: Öyle mi? O
1: Ben
0: kadar.
1: ödüyorum, evet.
0: O kadar.
1: Evet.
0: Ama eksilerdesiniz.
1: Ne yapalım?
0: Oh.
1: Ya
0: Her eve lazım Oytun Erbaş.
1: her eksi her artı dünyada kalıyor biliyorsun.
0: Ama bir sınır çizmez misiniz ya bu
1: Tabii
0: kadar da?
1: ki, tabii ki.
0: Hani
1: Yani
0: bu
1: mesela
0: kadar da.
1: ama şöyle bir şey var. Bazen onu şımartmayı severim mesela.
0: Nasıl mesela?
1: Harcasın.
0: Kartı
1: Doysun.
0: verip.
1: Gönlü doysun. Mesela neden önemli bu? O psikolojisiyle büyümesin. Çocuk da öyle. Bazen alıvereceksin. Mesela bazen çocuk diyor ki çocuğun bir hayalinde bir şey vardı mesela. Böyle şekerlerin içerisinde yüzmek. Yani Donald amca
0: Evet.
1: gibi onu atacaksın şekerini. Diyeceksin ki evladım bütün şekerleri yedim mi? Yedim. Kusuncaya kadar mı? Evet. Kulaklarına burnuna soktum mu? Yedim. Tamam şimdi oldu.
0: Bir kere doysun.
1: Doysun. Yani o doyumu yaşasın. Biz o doyumları bir insana yapalım. Mesela bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben hayatta hep söylerim. Bir insan doyduğu zaman açgözlü olmuyor. Bir doyum noktası var. O
0: Bizde hep şey
1: nedenle.
0: denir ya böyle işte
1: Evet.
0: şımarır.
1: Hayır.
0: Fazla verirsem şımarır.
1: O ne biliyor musun? O hak etmediği zaman verirsen.
0: Ha.
1: Mesela her gün şeker alıyorsun işte her gün. Öyle değil. Her gün diyeceksin ki şeker bu kadar yeter. Çünkü dişin çürür evladım, karaciğerin bozulur. Bugün serbest.
0: Evet.
1: Neden? Ya serbest işte seni seviyoruz. Sen bir yaşa. Ya o şımarıklığı yaşamak. Herkesin şımarma hakkı vardır.
0: Bugün bence bu yayında Oytun Erbaş'ın bayağı cömert olduğunu öğrendi herkes.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Oytun Erbaş
0: Belki
1: cömert.
0: bilmiyordu bu.
1: Evet.
0: Ama gayet güzel. Peki daha önce sevgilimi aldattım. Evet mi hayır mı?
1: Aldattım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben buna hayır diyebilirdim. Ama samimi bir insan olduğum için evet dedim.
0: Ama tamam. Valla kutluyorum sizi ha.
1: Evet. Tabii ki. Neden?
0: Genelde söylemez erkekler de
1: Ben
0: böyle bir şey.
1: söyledim. Neden söylemeyeceğim?
0: Valla cesaretli.
1: Neden söylemeyeceğim yani?
0: Neden erkekler aldatır? O zaman onu sorayım size.
1: Aldatır yani aldatır. Aldatma bir yol kazasıdır.
0: Yol kazası.
1: Evet. Elektrik kazası gibi düşünün. Şöyle bir şey oluyor. Bu sigortayı değiştirip elektrik çarpıp çarpabilir.
0: Yolu mu
1: Hayır
0: kaybediyorsunuz?
1: kaybetmiyorsun. Mesela yolda değil mi?
0: Şaşırdım.
1: Hayır yolda gidiyorsun.
0: Evet.
1: Mesela yani yolda nasıl kaza oluyor? Biri oradan sağdan çıkıyor, biri soldan çıkıyor. Siz düz yolda gidiyorsunuz mesela. Güzel güzel. Biri oradan kuralları ihlal ediyor. Çıkıyor vuruyorsunuz bu.
0: Ha, biri
1: Aldatma
0: oradan
1: mı?
0: gelmese
1: Geliyor. Vurulmaz o. Biri
0: vurmaz.
1: çıkıyor karşınıza. Siz ona
0: Çıkıyor.
1: vuruyorsunuz.
0: Böyle kırıp direksiyona gitme imkanımız var
1: Kırıyorsun
0: belki.
1: bazen.
0: Evet.
1: O da sana kırıyor.
0: Yani kaçınılmaz son mu
1: Kaçın.
0: diyorsunuz?
1: Ya ne yapayım ya? Mesela bazen kırmızı ışık olmadan mesela tam yeşilde giderken trafik akarken önünüzde bir küt diye duruyor. Siz de
0: Evet.
1: arkadan küt diye çarpıyorsunuz bu.
0: Aldatma bu mu
1: Hayır
0: yani?
1: siz sorumlu değilsiniz. Karşıdaki sorumlu ama bazen siz sorumlusunuz. Aldatma yol kazası.
0: Nasıl siz sorumlu değilsiniz? Şimdi aldatıyorsunuz ya o an.
1: İkimiz de sorumluyuz.
0: Ha.
1: Yani bazen o %100 suçlu. Bazen sen %100 suçlusun. Bazen 50-50 suçlusunuz.
0: Evet.
1: Ama kaza.
0: Sonuç itibariyle
1: Kaza.
0: 50-50 oluyor herhalde değil
1: Kaza
0: mi?
1: kaza.
0: Kaza diyorsun.
1: Kaza
0: Bunu
1: olur.
0: mesela çok uzun süre sürdürenler de var bu aldatmayı. Yıllarca ayrı ev tutup orada ikinci bir hayat, iki ayrı
1: O
0: hayatlar.
1: demek ki kaza yapmayı seviyor.
0: Bu kaza biraz uzadı.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: O şöyle o kadar o aldatma değil o.
0: Ne
1: O
0: oluyor?
1: ev tutan o ikinci yaşam onun adı. O ikinci yaşam. Onu aldatma değil o. Aldatma böyle yol kazası. Aldatma nasıl bir şey biliyor musunuz? Aldatma şöyle bir şey mesela. Bir şey gibi obez bir insan var diyorsun asla sen yemek yemeyeceksin kaçamak yemek yemek gibi bu.
0: Ha asla olduğu için mi kaçamak yapıyor o zaman?
1: Evet.
0: Asla dedin diye.
1: Yani asla demek değil yani yapmaması gereken belki de yapıyor.
0: Evet.
1: Mesela aslında kemoterapi alıyor şunu yeme diyorsun yiyor bu aldatmak. Ama bu uzun süre o ikinci evler ikinci işte eşler falan onlar paralel hayatlar.
0: Peki aldattıktan sonra pişmanlık duyuyor mu insan?
1: Evet %99 duyar.
0: Duyar.
1: Çünkü karşı tarafı kandırıyorsun. Onun için eğer empatin varsa, eğer normal bir insansan aldattığın zaman pişmanlık duyarsın ve birçok aldatan insan pişmanlığını gizleyemez.
0: Peki ya pişman oldun birinci de ikinci de yine aldatabilir mi?
1: Tabii aldatabilir. İkinci aldatma olabilir. Ama şöyle bir şey var. Aldatmalara baktığınız zaman %60-70 affedilmiş. Neden affedilmiş insan hatalar? Çünkü demiş ki insanlar ya bu adam bunu yapmaz da bu kadın bunu yapmaz da böyle bir yol kazası olmuş. Hani daha dikkat edilmeli denmiş yani. Demek ki
0: Evet.
1: %70 insan affediyorsa bu da neyi gösteriyor bize? Aldatmanın bir yol kazası, bir kaza olduğunu. İşte %70 affedilen bir şey kazalar affedilir.
0: Peki, çok enteresan.
1: Evet.
0: Sevgilim eski sevgilisini sosyal medyadan takip edebilir.

Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
3: Metro yine tıklım tıklım.
4: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
5: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
6: Daha fazla uzatmasak mı?
7: Bence uzatalım.
8: Kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
9: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
10: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
11: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
12: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
11: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
13: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
14: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
15: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana tak.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
7: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi, aldım gidiyorum şimdi.
6: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?

0: sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
6: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
6: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
7: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
8: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin diye aldım.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
16: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
15: İçtikçe iyi hissedeceksin.
17: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım.

0: mı öneriyorum.
1: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
5: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den.
9: Dur. Şu arabayı takip et.

0: Yakıtı mı bitiyor?
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Edebilir.
3: Öyle mi?
2: Tabii. Eski dosttan düşman olmaz.
3: Eski dost değil, eski sevgili.
2: Hayır, sevgiliden hiç olmaz yani. Olabilir.
3: Olmaz
2: neden
3: mı dost?
2: Hayır, düşman. Hayır, düşman olmaz. Çünkü onunla yaşamışlar, belli bir aracılık etmişler. Öyle şey olmaz. Tabii o da bir onunla bir zaman geçirmiş mesela.
3: Ama mesela takipleşiyorlar. Birbirlerini işte ne yaptı, ne etti hepsini görüyor.
2: Yok, mesela ben de takip ediyorum yani.
3: Öyle mi? Tabii. Eski sevgilinizi.
2: Hayır, bu kötü bir şey değil. Ben konuşuyorum bile yani.
3: Mesela sevgiliniz dese ki, hayatınızda biri olduğunda dese ki ben istemiyorum. Takipten çıkar mısınız?
2: Yani şöyle ona da karışmam, kendime de karıştırmam.
3: Ha, karıştırmazsınız. Hayır. Ben takip ediyorum, kusura bakma.
2: Ya şöyle bir şey ya, biz onunla, ben 10 yıl önce gördüğüm bir adamın bazen telefonu bulunuyorsa bende, bir kahve içtim, üst sene geçirdiğim insanın mı bulunmayacak?
3: Ama geçmişte kalmış ya mesela, yanınızdaki belki bundan rahatsızlık duyabilir.
2: Hayır, öyle şey olmaz. Öyle şey. Bir şeyler, hayır. Bir insan bir dostu olmuş, bir şeye paylaşılmış, öyle şey mi olur? Sen insansın. Sınırlarını bileceksin, o kadar.
3: Kıskançlık sonra. Oluyor ya sonra böyle şeylerde.
2: O tatlı kıskançlık olur. Hmm. Onlar normal.
3: Ama bunlardan taviz vermem diyorsunuz. Hayır. Sevgilin böyle bir öyle talebi
2: şey
3: olsa.
2: Olur. Bir insan mesela başına bir şey gelebilir ve gerçekten sevdiğim bir insana çağırmak zorunda kalabilirsin. O zaman bu eski sevgilim, bu eski iş arkadaşım, bu eski ortam, her şey eski yaparsa ne kalır geriye?
3: Demek hala seviyorsun eski sevgilini. Öyle demez mi sevgilin mesela? Demek hala seviyorsun onu. Onlar beni değer veriyorsun ki hala tutuyorsun.
2: Onlar beni ilgilendirmiyor. İnsan eski ona eski sevgili demeyelim, eski arkadaşları diyelim. Eski arkadaşlarıyla şey olabilir.
3: O zaman siz çok dostane kalabiliyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Evet, kalabiliyorum.
3: Birçok insan böyle kalamıyor ki.
2: Kendi sorunları. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benimki böyle. Sonuçta ben bir tıp doktoruyum. Hı-hı. Ben herkese yardım eden bir insanım. Ben görmediğim insanlara, duymadığım insan reçete yazıyorum. Görmediğim insanlara. Görmüyorum ben. Ama onlara yardım ediyorum. Eski sevgilime mi etmeyeceğim?
3: Ne güzel. Yani ben, böyle bir düşüncedeyseniz insana insan olarak.
2: Ben çünkü
3: olarak.
2: Ben bir humanist bir insanım. Evet,
3: çok benim, humanistçe.
2: Biz neden doktorum ben? Ben bugüne kadar binlerce insanı muayene etmişim. 5 kuruş, 1 lirasını almamışım. 1 lirasını.
3: Allah razı olsun.
2: Bana böyle dosya geliyor, bakıveriyorum ben, reçete yazı veriyorum. 1 lira mı alınmaz? 1 lira almıyorum ya. Almam. Yemin ettim çünkü. Doktordan para kazanmayacağım.
3: Peki.
2: Herkese yardım edeceğim. Hı hı. Ben bunu yapan adam sevgilime, eski sevgilime yazmayacağım. Ya böyle bir şey.
3: Peki.
2: Bu Oytun Ağbaşı yoğurt işi.
3: Evet, tabii ki sizi tanıyoruz şu anda.
2: Evet.
3: Sevgilime 7/24 konumumu açarım. Hani konum açma şeyleri var ya aplikasyonlardan. Mesela neredesin görüyor. GPS sistemi gibi böyle takip edebiliyor. Konumu hep açık sürekli.
2: Ben pet miyim ben?
3: Evcil hayvan pet oluyor.
2: Evet. Açmam.
3: Açmazsınız.
2: Ondan da istemem böyle bir şey. Hayır.
3: Eğer öyle bir talepte bulunursa.
2: Ama kötü bir şey desendir mesela. Kolombiya'ya gitmişimdir açarım. Çünkü güvenlik yok.
3: Ha.
2: Hani tabii ki beni bilsin ama bir sebebi olması lazım. Yani ben şunu demesem 7/24 ben sana güvenliğini şey yapıyorum. O zaman açarım. Ama ben seni kıskanıyorum. Hayır böyle bir şey olamaz.
3: Değil
2: mi? Anneme bunu yapmadım. Ben anama yapmadığım hiçbir şeyi sevgilime yapmam.
3: Annenize niye yapasınız ki, kaybolur diye, belki bir şey olur diye, değil
2: Hayır,
3: mi?
2: Annem bana yapmadı.
3: Ha, çocukluğunuzda da.
2: Evet yani. Ben annemi elinden tutmadım hiç.
3: Evet. Şimdi mesela konumunu açıyorlar çocukların. Takip ediyorlar. İşte okula giriş çıkışlar.
2: Tamam, onu yapabilir.
3: Yapılabilir. Belli bir yaşa
2: neden?
3: Kadar.
2: Neden? Çünkü hayır. Amerika'dasınızdır. Hı-hı. Ya yaparsınız mesela. Güvenlik yoktur. Ama karşı okula gidiyordur. O çocuğa onu yapmaya gerek yok. Çocuğa biraz güven katmanız lazım. Kendi kendine ayaklarına durmasını öğretmeniz lazım. Bu her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
3: İlişkide de güven esastır diyorsunuz. Evet. Konum açmamı vermek isterse şey bana güvenmiyordur.
2: Hayır, olamaz. Evet.
3: Peki. Evlendikten sonra her pazar karımın ailesini ziyarete giderim. Yapar mısınız böyle
2: her
3: bir şey evlenseniz?
2: Her pazar değil.
3: Kaçıncı pazar mesela olur?
2: İstediğim zaman ya. O ve benim ortak kararım ya. Bugün bir gidelim. Hatta ben demese bile giderim bazen ya. Gel derim, ne yapıyorlar falan.
3: Seviyorsanız.
2: Spontan böyle bir şeyleri ritüele koymayacaksın böyle. Hmm. Ben seviyorum. Dedim ki pazar gitmeyeyim, çarşamba giderim derim. Ne yapıyor acaba bizimkiler derim, bir giderim ben.
3: Evet.
2: Ben bir babacan bir tavrım vardır benim.
3: Ne güzel. Evet. İlişkilerde aslında şu ana kadar baktığımızda gerçekten babacan, cömert ve ilişkinin karşılığını veren bir tipoloji çiziyorsunuz.
2: Kesinlikle.
3: Peki ilk buluşmada hesabı erkek öder. Evet mi, hayır mı?
2: Ben hiçbir zaman ödetmedim hayatımda. Ben hayatımda hiçbir kadına hesap ödetmedim.
3: Yemek hesabı.
2: Bak ben kaç yaşındayım? 50'ye geldim. 50 yaşında bir kişi olmadı hayatımda. İkincisi yemeğe gittiğim hiçbir erkeğe para ödetmedim.
3: Öyle mi?
2: Evet, bütün hesapları ben verdim hayatımda.
3: Ultra cömert Oytun Erbaş.
2: Aynen. Hiçbir zaman şey yapmadım. Hep yedirip içirdim.
3: Ne güzel ya. Vallahi çok ben evet. Ben çok severim cömert teşekkür insan. Ederim.
2: Ben hep şey yaparım. Hep veririm ben. Hep yediririm, içiririm. Hiç affetmem. Herkes bunu beni dinleyenler bir Oytun Erbaş'ta yedir. Evet doğru söylüyor derler. Şu an beni dinleyebilirler.
3: Evet. Yani bir günden bir güne kimsenin hesabını verdirmem, ödetmem.
2: İlk defa değil, son defa da değil. Hiç. Tanımadığım insanın da hesabını verdim.
3: Kıskançlık bir hastalık mı?
2: Kıskançlık bir hastalık. Bir özgüven problemi. Hı-hı. Kıskançlık şöyle bir şey var. Ne onun adı?
3: Sıkıntısı.
2: Kıskançlık az olursa evet. Yani bir tatlı yani bir kur gibi. Hı-hı. Ama böyle işte ben seni kıskanıyorum işte sen bana aitsin işte bunlar boş şeyler bunlar. Hı-hı. Kimse kimseye ait değildir.
3: Kimse kimseye ait değildir. Kıskançlığın bir dozu vardır. Evet. Küçük kıskançlıklar. Mesela bak, tatlı bir kıskançlık ne olur?
2: Ben sana bir şey sana söyleyeyim mi? Bir insanın hayatta diğer kıskançlık tarafı rahatsız etmemesi gerekiyor. Hı-hı. Yani bu kıskançlıkla da olur. Her şeyiyle, bakışıyla, tarzıyla. Karşı taraf rahat. Çünkü sen öznel birisin. Senin bir tarzın var. Ben buna karışamam. Hı hı. Ama sen de beni rahatsız etmemelisin. Ben öznelim diye. Sen de aynı empati yapacaksın.
3: Evet.
2: Onun için işte birbirine şey yapmak, 7-24 takip etmek neredesin? Bir insan aldatmak istiyorsa her an aldatabilir. Hiç merak etme. Bulur o yöntemi.
3: İsteğini tutamazsın yani.
2: Tabii ki canım isteğini. Ya. Hele kadınlar ya da yani. Hani daha da profesyonel oluyor mesela. Kadını aldatma konusunda daha şey yapabiliyor. Duygusal beyinler daha iyi olduğu için. Hı. Her türlü hiç anlamazsın ki.
3: Değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Bugünün bence başlığı aldatma bir kazadır dediniz.
2: Aldatma bir kazadır.
3: Bir kazadır. Bunu da bir düşünelim bakalım nasıl bir şey.
2: Evet birkaç defa yani bir defa olması affedilebilir ama tekrarlıyorsa o bir huy olmuştur. Hı-hı. O zaman yol vermek gerekir.
3: Peki çok teşekkür ediyorum. Oytun Erbaş bizlerle birlikteydi. Sevgili seyirciler bir sonraki programda yine görüşmek ümidi diliyorum.

0: Kerim'le konuşmak istiyorum, anladın mı? Hemen konuşmak istiyorum. Onu istiyorum.
1: Los Angeles.
2: O pisliği hemen bul. Yoksa karımı da çocuğu da vuracağım.
1: Joe, sakin ol Joe. Karının sevgilisini arıyoruz ve ben onu bulacağım, tamam mı?
2: Sen bana yardım etmek istiyor musun? Önce hangisini öldüreyim? Bu s**tü mü vurayım yoksa onun oğlunu mu ha? Hadi seçmeme yardım et.
1: Hayır Joe. Kimse silah sesi duymak istemiyor. Burada hepimizi korkutuyorsun. Dinle şimdi. Bütün gün sana yardımcı olmaya çalıştım ama bunun için sen de bana yardım etmelisin.
2: Neler hissettiğimi bilemezsin, tamam mı? Ne halde olduğumu anlayamazsın. Yapamayacağımı düşünüyorsun, öyle değil mi? Ha?
1: Yapabileceğini biliyorum Joe.
3: Şancı 2 atışa hazır.
2: Hayır, yapamayacağımı düşünüyorum.
1: Elinde silah var Joe. Ne istersen yaparsın.
4: Eski nişancılar hazır beklesin.
5: Şuraya baksanıza.
2: Dinle, çok yorgunum ahbap. Sanırım ne zaman uyuyabileceğim ben?
1: Yorgun olduğunu biliyorum
3: Bugün
1: Joe.
3: Bugün kimse ölmüyor.
1: Dün akşam ayaktaydın. Hadi. İzin ver de oraya geleyim. Geleyim.
2: Hayır. Hayır canın cehenneme.

0: İyi misin?
1: Bu heriften nefret ediyorum.
2: Jeff, ben içeri girmekten yana. Çocuğun onun yanında olduğunu biliyoruz. Şimdi içeri girersek onu kurtarma şansımız %100.
1: Anneyi gözden çıkaracak mıyız?
2: Kurtarma şansımız en fazla %20. Jeff, öncelikle çocuğu kurtarmalıyız. Başka seçeneğimiz yok.
3: Anlaşılan bak, durumu kavrayamıyorum.
1: Burada yokmuşum gibi konuşma sakın.
4: Tam 16 saattir buradayız.
1: Lanet olasın.
4: Bu son 5 gündeki 3. vakamız.
2: Tamam, herkes sakin olsun. Hepimiz yorgunuz.
3: Bakın, hepinizi seçim konusundan uzaklaştırdım. Seçmek demek...
4: Bana bilmediğin bir şey söyle, tamam mı?
5: Bir dakika. Ağlama sesi geliyor.
1: Çocuk uyandı.
2: Çocuğu onun odasında tutmalıyız.
1: Merhaba Joe. Benim Jeff. Geri geldim. Dinle. Bırak da Sean'la annesi ilgilensin, olur mu?
6: Küçük bir pislik biliyor musun? Pis velet herhalde acıkmıştır. Çünkü ne zaman uyansa annesi ona...
1: Dinle beni. Çıkıyor. Sana bir iyilik yapacağım.
6: Yemek yere kadar aldım.
1: Sean'ın ne yemek istediğini öğren ve ben de göndereyim. Anladın mı? O annesiyle yatak odasında yemek yerken biz de bu işi hallederiz. Ne dersin?
6: Sean! Polisler ne yemek istediğini soruyorlar. Gel buraya.
2: Çocuk yatak odasından çıkıyor.
6: Gel!
2: Bizimkiler %80 kurtarırız diyor. %60. %30.
7: Alo.
1: Sean.
8: Merhaba, ben Jeff Talley. Oğlum, odana geri dönmelisin, tamam mı? Hemen şimdi.
7: Bay Talley.
8: Söyle canım.
7: Bizi kurtaracak mısınız?
1: Evet Sean. Sizi kurtaracağız.
9: Neden seçemediğini şimdi anladım.
8: Çünkü Tanrı zaten her şeye karar vermiş. Ben ve bu cehenneme gideceğiz.
1: Hayır Joe, sakin olmalısın. Sadece sakin ol.
8: Yok, sağ ol. Cennete gidecek o. Üzgünüm Cem.
1: Joe, dinle beni. Hadi Joe, aç şu telefonu, aç.
2: Çalıyor.
1: Aç telefonu.
2: Hala çalıyor.
1: Aç şunu Joe.
2: Jeff, bir şeyler söylüyor.
3: Hareket var.
1: Lanet olsun.
3: Koşun.
1: Atış nereden?
3: Bu tarafta.
1: Nereye istiyorsun?
2: İkinci taraf, ikinci açıkla.
1: Onu oraya gönderirim.
8: Yüce Tanrım, bugüne dek verdiğin her şey için sana şükürler olsun. İşlediğim günahlar için çok pişmanım. Lütfen beni affet Tanrım. Ve bu akşam beni bütün şefkat... Kutsal Meryem Ana, lütfen beni koruman altına al. Ve aziz Yosef.
1: Joe,

Evin önüne geliyorum. Joe, pencerenin önündeyim. Konuş benimle. Chef'im ben. Joe, kimin yaşayıp kimin öleceğine sadece Tanrı karar verir. Ve böyle bir karar vermedi. Joe! Böyle bitmesi gerekmiyor. Beni duyabiliyor musun? Joe, hadi pencereye gel ve konuş benimle. Birlikte dua edelim. Hadi. Hadi Joe. Gel benimle konuş lütfen. Evin önünde seni bekliyorum Joe. Birlikte dua edeceğiz. Bunu Tanrım. Joe! Lanet olsun.

aşağılık herif. Şahan. Şahan. Ambulans çağırın.

0: Bir yıl sonra.
1: Acil değil. Babam taşındığından beri hayatım mahvoldu.
2: Hepimiz bazı ödünler vermek zorunda kaldık. Baban da senin
1: kadar
2: zor çekiyor.
1: Saçmalama anne. O burayı seviyor. Cristo Camino'yu hoş buluyor.
2: Bu arabada konuşabilir miyiz?
1: Hayır anne. Neden Los Angeles'a geri gelmesini söylemiyorsun?
2: Çünkü işi burada Amanda. Evi burada ve biz geldiğimizde de bizim de evimiz sayılır.
1: Benim evim değil ve hiçbir zaman benim evim olmayacak. Anlamıyor musun? Bu lanet yerden nefret ediyorum.
2: Düzgün konuş ve sesini alçalt.
1: Beni kim düşünecek?
0: Tuvalet boş.
1: Neden boşanmıyorsunuz ki sanki? Gel Freyze.
2: Kalsın da onunla işimi bitirmedim. Bu tatsızlık için özür dilerim.
0: Bir şekilde duymamı sağlamalıydı değil mi?
2: Bu artık çok zor olmaya başladı. Keşke benimle konuşsan.
0: Nasıl yani? Konuşmuyor muyum? Şu anda konuşuyoruz ya.
2: Neler düşündüğünü de bilmek isterdim.
0: Bak canım, işe yarım saat geç kaldım.
2: Hiç olmazsa kızına bu işi neden kabul ettiğini açıkla.
0: Hafta sonu görüşürüz. Merhaba. Seni hangisi daha çok sinirlendiriyor? Ben mi yoksa kıymalı patates yemeği mi? Amanda. Amanda. Amanda.
3: Senin miydi?

0: deniz.
1: Aferin. Bu 200 dolarlık ceza demek. 200 doların var mı?
2: Kes sesini Kevin.
0: Yeşil ışık.

0: 4 dolarım var, sonra 7 dolar veremezsin. O yüzden borç almak zorundasın.
1: Evet ama borç almayı öğrenmeye çalışıyorsan tam olarak ne kadar alman gerektiğini de bilmelisin.
2: Tamam. Tamam, güle güle. Bu akşam plazaya gidebilir miyim?
1: Plazaya mı?
2: Belki arkadaşlarla sinemaya gideriz.
0: Mr. Kim'den yemek ısmarlayalım.
2: Bekleyebilir
1: tamam,
2: misin?
1: Tamam, bir dakika, hafızada kayıtlı.
0: Açım ben.
2: Ama ben konuşuyorum.
1: Evet, farkındaysanız ben de sipariş vermeye çalışıyorum. Alo, ben bir sipariş vermek istiyordum. Ödevler ne olacak?
0: Bitti.
1: Aha, neredeyse inanıyordum. Neyse, sipariş veriyorduk değil mi? Tamam, evet. Ne istiyorsunuz?
3: Soda al. En büyük boydan.
4: Baksana, neden hep ben gidiyorum?
3: Ben alırsam sen uçarsın. Hadi in arabadan.
5: Abinin sözünü dinle.
4: Para ver o zaman.
3: Torpido gözünde.
4: Bu ne için? Deniz.
3: Arabaya bak. Arabaya bak Mars.
5: Güzel.
4: Şey, onu tanıyorum. Yani tanımıyorum ama etrafta görüyorum.
3: Nerede oturduğunu biliyor musun?
4: Hayır.

0: Tommy. Tommy, söyler misin?
1: Kımıldama, sakın ama. Kımıldama.
0: Hayır, hayır. Ne istiyorsun?
1: Evde başka kim var?
0: Hiç kimse yok.
2: Baba!
0: Ona sakın...
1: Anne nerede? Ha? Anne nerede?
0: Karım öldü.
1: Bas kapı!

0: Abini gerçekten dinlemen gerekirdi.
1: Lanet olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sana arabada kalmanı söylemiştim değil mi?
2: Deniz, ama bunu yapamazsın.
1: Ne yapıyorsun? Sana hayır, ismimi kullanma dedim. Anahtarlar nerede?
3: Anahtarlar mı?
1: Arabanın anahtarları nerede?
3: Ofisimde.
1: Ofiste mi? Güzel. Gidelim hadi.
3: Tamam.
1: Hadi.
3: Tamam, her şey yoluna girecek.
0: Tişörtün güzelmiş.
4: Bu arada Carol bir sessiz alarma bakıyormuş. Evin önünde şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
5: Pekala, ona destek gönderelim. Bak bakalım ona yakın kim var.

0: Bristo 23215 destek talep ediyor. Reis Kovacs, orada mısınız? Bristo 23215 destek talep ediyor. Bristo 23215 talep ediyor.
1: Reis, alarm hangi adresten geldi? Gidip kendim bakacağım.
2: Baba, ver şunları, anahtarları.
3: Anahtarları vereceğim hayatım. Sadece emin olmam gerekiyor.
4: O neydi? O ses neydi öyle?
5: Polis, Tanrım. Deniz, polis geldi.
4: Lanet olsun, lanet.

0: de gidersiniz, olur mu? Bakın bir sorun yok yani. Efendim?
1: İyi günler. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Memur Flores. Sessiz alarma cevap veriyoruz.
2: Her şey yolunda mı acaba?
3: Özür dilerim ama yanlışlıkla bastık herhalde.
2: Hı, anladım efendim. Böyle şeyler hep oluyor. Ama evinizin önünde terk edilmiş bir kamyonet var. Kimin olduğunu biliyor musunuz?
3: Hayır, terk edilmiş değil. Burada klimayı tamir eden biri var da.
2: Eminim her şey yolundadır.
1: Biraz dışarı gelebilir misiniz?
4: Bir şey söyle.
3: Şey, affedersiniz. Bakın, oğlumun ateşi var. Bu arada doktor gelecek. O yüzden onun başında beklemek zorundayım.
5: 1-5 lütfen cevap ver.
2: Bristo 1-5 merkez konuşuyor, tamam.
5: Carol, haberin olsun. O kırmızı kamyonette bir suç kayıtlı. Geçen hafta Valencia'da gerçekleşen bir araba soygunuyla ilgili olduğu tahmin edilmiş.

0: ateş açıldı. Bana ateş açıldı.
1: Tamam. Otur şu lanet olası koltuğa.
2: Tamam.
1: Beni düşünmem lazım.
2: Deniz, masamda avukatların ve hakimlerin numaraları var. Bu işten sarılmana yardımcı olabilirim. Beni dinliyor musun Deniz? Sana yardımcı olabilir miyim?
1: Bir daha ağzını ağzına alma.
3: Hayır. Hayır. Hayır. Yapma.
0: Yapma.
4: Hector, iyi misin?
1: Tanrım. Tanrı aşkına sen ne yapıyorsun?
5: Kamyonetini araştırmışlar dostum. Araba çaldığımızı biliyorlar.
1: Olamaz.
6: Evdekiler dikkat. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Chef Telly. Gelip yaralı memuru
7: almak için arabamı oraya yaklaştırıyorum. İçeri gelmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Kesinlikle içeriye gelmeyeceğim.
6: Bana ateş etmeyin.
4: Carol, elini uzat. Dayan hadi. Hadi.

0: Toparla biraz kendini.
1: Bunu arabalardan birinin bagajına koy.
0: Hadi.
2: Şerif 15 dakika içinde burada olacak. Sorumlu vekil yüzbaşı Shoemaker. Arabulucumuz Will Beckler.
0: Sağ ol Luis. Ne var?
3: Kamyonet Agua Dolce'den beri N. Kelly'ye kayıtlı. Hala onu bulmaya çalışıyoruz. Ama komşusu iki genç oğlu Dennis ve Kevin'le oturduğunu söyledi bize. Ayrıca Dennis'in geçmişte suç işlediğini de belirtti. Dosyası kabarık.
4: Hapse gireceksiniz. Hepiniz
5: yeter.
4: Hapse gireceksiniz.
5: Yeter.
4: Neden bizi rahat
5: bağla onları.
6: Baksana neden
5: bilmiyorum,
6: hep ben gidiyorum.
5: Bağla işte, bul bir şeyler. Bağla onları ve yukarı götür.
4: Babamın yanından ayrılmam.
7: Ona ben bakarım. Başı için buz bulmalıyım. Belki bir de yastık. Sen merak etme.
5: Hadi gidelim artık. Gidelim.

0: Evet.
1: Telefonu sen açtığına göre Deniz sen olmalısın.
2: Evet olarak kabul ediyorum. Benim adım Jeff Telly Deniz. Semt karakolundan. Oradaki
1: sorumlu kişi sen misin?
0: Evet. Sorumlu benim.
1: Sen?
2: O zaman memurumu kimin vurduğunu da söyleyebilirsin. Sen miydin yoksa Kevin mi?
0: Hayır. Hayır. Bu suçu üzerimize atamazsın.
2: Bir dakika. Bay Smith'le konuşmak istiyorum. Evde her şeyin yolunda olduğunu ondan duymak istiyorum.
0: Canın cehennemi. Burada lider benim. Benimle konuşacaksın.
1: Haklısın Deniz. Burada lider sensin. Eğer sorumlu kişi benim dersen her şeyden de sen sorumlu olacaksın.
3: Seni girip suçu benim üzerime atma. Bize bir helikopter getirt ve çıkart buradan.
2: Ben sadece basit bir polis memuruyum Deniz.
3: Herkesi vurmaya başlamadan önce bir helikopter bul.
2: Sakin ol Deniz, sakin ol. Kimse içeriden silah sesi duymak istemiyor. Söylediğine göre memurumu sen vurmamışsın. Tamam, sana inanıyorum. Ama içeridekilere zarar verirsen kimse sana yardım edemez, anlıyor musun?
3: Sadece istediğim şeyi yap.
2: Yetkili ben değilim Deniz.
3: O zaman bana yetkiliyi bul.
2: Reis, beni duyuyor musun?
4: Efendim şef.
2: Smith ailesindeki herkesin içeride olduğu doğrulandı. İki şüpheli var. Üçüncüsü de olabilir.
5: Hadi çek. Pekala.

0: buradan çıkamayız.
1: Buradan da çıkamayız.
2: Deniz. Deniz.
1: Ne?
2: Deniz. Şu memur. Mars birden ateş etmeye
1: başladı.
2: Bana bak
1: başladı. Kevin. Mars'ın bir bildiği vardı.
2: Bir bildiği mi?
1: Evet.
2: Ne diyorsun Deniz'i? Bak sadece 3 haftadır tanıyorsun. Bir polisi vurdu.
1: Sence bu kimin suçuydu Kevin? Ha?
2: Polisi vurdu.
1: Sözümü dinleyip Deniz, kamyonette dinle. Beklemeliydin. Bizi uyarabilirdin. Polise yalan söyleyebilirdin. Bu işi mahvetmekten başka bir şey yapabilirdin.
3: Buradan hiçbir çıkış yok.
1: Gelin de şuna bir bakın. Mutfak, özel yol ve şurada da ofis.
2: Aman tanrım.
4: Görüldüğü kadarıyla bir rehine olayı gelişiyor ve elimizde henüz bu resimler dışında hiçbir bilgi yok. Özel haber ekibimiz az önce yola çıktı.

0: Onu geri koy.
1: Klostrofobik misin?
0: Mahvolma fobiyim.
2: Mars! Mars! Kevin! Şuna bir baksanıza çocuklar!
3: Herkes beni duyuyor musun? Buraya destek istiyoruz.

0: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim. Lütfen mesaj bırakın.
1: Bir problem var. Muhasebeciye ulaşamıyorum.
2: Biliyorum. Televizyondan takip ediyorum ve bu durumu kontrol altına almalıyız. Teslime sadece 9 saat.
3: Risa Camino küçük bir polis karakolu. O yüzden bizden daha büyük olan Ventura karakolundan yardım istedik. Yakında burada olacaklar.
0: Şef, anladığımız
4: kadarıyla... Babamıza yardım etmeliyiz.
5: Kapa çeneni. Televizyona bak, onlar polis, tamam mı? Bize yardım edecekler.
4: Bandı kesmemiz gerekiyor.
5: Sus dedim.
4: Birlikte yataktan yuvarlanırsak o zaman belki yatağın altındaki şeyi alabiliriz.
5: Yatağımın altındaki şey mi? Ne varmış orada?
4: Onu kırabiliriz
5: ve... Sen odamı mı karıştırıyorsun? Hadi çabuk ol, bunu
4: tamam,
5: başarmak zorundasın.
4: Çalışıyorum.
6: Tanrı aşkına ne yapıyorsunuz? Tamam. Duymadınız mı?
5: Şimdi benimle kavga et. Bağırmayı kes, bıçan suratlı.
4: Emdat,
5: yeter artık.
4: Aman tanrım.
5: Yeter diyorum sana.
6: Şaka yapıyorsun herhalde. Bu bir şaka mı? Kes şu çocuğun iplerini. O çocuk 15 kilo. Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bağla onu, tamam mı? Başka bir odaya.
4: Bırak beni.
6: Lütfen bu sefer
4: bırak
6: doğru dürüst.
4: Bırak dedim.
6: Doğru
4: şey
6: dürüst yap.
4: Gireceğim. Bırak beni.
6: Sen kızı tut.
5: Merak et.
6: Hey. Eline yüzüne bulaştırmadan yap.
5: Kardeşime ne olacak?
7: Onun için endişelenme. Üşüyor musun?
5: Hayır.
7: Ben Marshall. Senin adın ne?
5: Jennifer.
7: Lütfen. Lütfen.
3: Durum tamamen kontrol altında.
4: Jeff Telly, polis şefi.

0: helikopteri istedin mi?
1: Olay başlar başlamaz bize bir papaz veya rahip gerekebilir.
0: Bisiklete binmek gibi değil mi?
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Abi, bana özel at kurabildin mi?
3: Evet efendim.
4: Hazır olun.
0: Los Angeles'ı özledin mi?
4: Keşiftimi 5 dakikanız var.
1: Sağ ol. Yerde mi kayıtlı?
0: Evet.
1: Alo. Dennis, ben Jeff Daly.

0: Şimdi sana bölge karakolundan Will Bashler'ı vereceğim. Onunla görüşmeye hazır mısın?
1: Yetkili o mu?
0: Evet Deniz. Ta kendisi. Bekle. İyi şanslar. Görüşmek üzere. Yüzbaşı Schumacher. Yüzbaşım. Geldiğiniz için sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı?
2: Tamam.

0: rehine vakası gelişmekte. Evetciğim, şimdilik detaylar biraz eksik ama bildiklerimiz şunlar. Bugün erken saatlerde bir polis memuru vurularak öldürüldü.
1: Merhaba. Benim, nasılsın? Eve daha çok var mı?
2: Aslında hala senin evindeyiz.
3: Sen gittikten sonra Amanda ve ben yine kavga ettik.
2: Sonra televizyonu açtı ve bütün olanları izledik.
1: Anlıyorum. Ama yetkiyi ilçeye devrettiğim için artık orada değilim.
2: Bak, meşgul olduğunu biliyorum ama biraz uğrayabilir misin lütfen?
1: Eve gelebilirim tabii. Önce Carol'un evine uğramalıyım. Çocuğu vardı.
2: Ölmesi senin suçun değil Jeff. Biliyorsun değil mi? Senin suçun değil.
1: Evet. Siz niye kavga ettiniz peki?
2: Bildiğin şeyler, her zamanki konu. Kızımız
3: boşanacağımızdan korkuyor.
4: Sen ne düşünüyorsun Jane? Sence boşanacak mıyız?
2: Hayır.
1: Sen, bence de hayır.
4: Peki.
1: Birazdan görüşürüz.
2: Tamam.
1: Amanda'ya selam söyle.
2: Söylerim.
1: Tamam, görüşürüz. Tamam.

0: Korktuğunu biliyorum. Ama aptalca bir şey yapmadığın sürece sana zarar vermeyeceğimi anladın değil mi? Hmm.
1: Ne istiyorsun?
0: Ellerini yavaşça arabanın tavanına koymanı istiyorum.

0: Affedersin. Şimdi sol elini direksiyonun içinden geçirir misin? Lütfen. Şimdi sağ elini ver. Güzel. Şimdi arkadaki adam seni tutacak. Karşı koyma. Bu senin iyiliğin için. Lütfen. Şimdi dikiz aynasından bak. Biliyorum. Ama hiç olmazsa hala hayattalar. Şu andan itibaren onların kaderi senin elinde olacak. Seni bırakabilir miyiz? Sakin olabilecek misin? Güzel. Çok iyi. Şimdi beni dinle. Walter Smith'in evine geri gitmeni istiyorum. Walter Smith'in evinde bana ait olan bir DVD var.
1: Artık ben yetkili değilim.
0: Bu önemli değil. Adamlarım işi bitirmeye gelene kadar yetkiyi geri alacaksın. Kimsenin eve girmesine ya da evden çıkmasına izin vermeyeceksin. Buraya kadar tamam mıyız?
1: Nasıl yapacağım bunu?
0: Sen meşhur Jeff Tully'sin. 10 yıllık özel tim, 7 yıllık rehine arabuluculuğu tecrüben var. Bir yolunu bulursun. Bu beyaz telefon çalınca yeni talimatlarla ben arıyor olacağım. Plandan azıcık bile sapacak olursan karını öldüreceğim. Sonra da çocuğunu öldüreceğim. İstediğimi elde ettiğim zaman aileni geri alırsın. Al. Kelepçeyi çıkarmak için aracımızın gitmesini bekle. Bu işi bitirelim Talih.

0: Efendim?
1: Hatta bir çocuk var. Tammy Smith olduğunu söylüyor.
2: Şerife bağlayacaktım ama seni televizyonda gördüğünü ve seninle konuşmak istediğini söyledi bana.
3: Helal Özbağlı.
2: Bir dakika.
4: Sen televizyondaki adam mısın?
0: Evet Tommy, ben televizyondaki adamım.
4: Deniz diye bir çocuk babama vurdu ve şimdi
0: yavaş
4: de...
0: Yavaş ol, yavaş yavaş anlat tamam mı? Lütfen yavaş ol, yavaş yavaş.
4: Çok ama çok korkuyorum, bize yardım
0: yavaş
4: etmelisin.
0: Yavaş konuş ve sakin ol. Babam vuruldu mu?
4: Deniz ona tabancayla birçok kez vurdu.
0: Şşş,
4: babama vurdu.
0: Tommy,
4: doktora
0: Tommy,
4: görünmesi
0: Tommy,
4: lazım.
0: Tommy.
4: Doktora ihtiyacı
0: sessizce
4: var.
0: Sessizce konuşmaya çalış tamam mı? Sakin ol lütfen.
4: Peki.
0: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
4: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
0: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
4: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
0: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
4: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
0: Bir dakika. Tommy. Bana şu Mars'tan bahset.
5: Yüzbaşı Schumacher.
6: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Schumacher.
7: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
6: Deftaley.
8: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
6: Bu bilgiyi nereden aldınız?
8: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
2: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
3: Var var.
2: E koltuk varsa televizyonda?
3: Var var.
2: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
3: Var var.
2: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
3: Var var. Elden taksit de var.
2: Taşpınar, eviniz için her şey var. Var Taşpınar.
4: Türkiye'nin dört bir yanından ayda 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
5: Tokasa değil. Ay gaz 100 oktana geçtik.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elidor şampuan 159 lira, Sensodyne uzman beyazlık diş macunu 129 lira.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve

0: Şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ben aslında internetten alıyorum ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
10: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir. Getir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: Maybelline'den yeni çamaşır ritüeli. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Pril var.
7: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
7: Yeni Pril Ultra Güç.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Çok kez vurdu. Babama vurdu. Tommy, doktora Tommy, görünmesi Tommy, lazım.
12: Tommy.
11: Doktora ihtiyacı var.
12: Sessizce konuşmaya çalış, tamam mı? Sakin ol lütfen.
11: Peki.
12: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
11: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
12: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
11: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
12: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
11: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
12: Tommy. Bana şu Mars'tan bahset.
13: Yüzbaşı Shoemaker.
14: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Shoemaker.
15: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
14: Deptale.
16: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
14: Bu bilgiyi nereden aldınız?
13: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm. Mikey. Evet benim. Dinle şimdi.
17: Dinliyorum şef. Evet, nişancılar yer değiştiriyor.
13: Luis, Luis cevap. Hadi Luis, bağlantın oldu.
18: Bloke edildim. Özel bir at şef. Bağlanmama izin vermiyorlar.
13: Pekala, Walter Smith'in cep telefonunu bulabildin mi?
18: Ha, evet evet. Buldum burada.
13: Söyle hadi.
18: 805-459.
19: Deniz, ne duydun biliyor musun? Babanın herifin tekiymiş.
20: Bak, senin de işimiz bitti, tamam mı? Tek istediğim bir helikopterin beni buradan uçurup götürmesi. Anladın mı herif?
19: Deniz, dinle ben...
21: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim, lütfen mesaj ver.
20: Kahretsin.
19: Deniz, aç şunu hadi.

0: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Talley. Dinle beni. Güvenlik kanalını izle. Deniz, beni duyabiliyor musun?
0: Evet ama neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Bırak şimdi numarayı, sus ve beni dinle. Televizyonu aç ve dışarıdaki kameraların görüntülerini seyret.
0: Peki ne görmem gerekiyor?
1: Kapa çeneni! Otur ve dışarıdaki görüntüleri izle Deniz.
0: İzliyorum, tamam mı? İzliyorum. Ne? Ne? Ne yapıyor bunlar?
2: Ne oldu?
1: Konuş benimle Deniz.
0: Tamam, buradayım.
1: Beni dinle. Şimdi çok dikkatli dinle. Şerif'in planı sizi öldürmek. Önce kameraları vuracaklar, sonra da sizi vuracaklar. Anlatabildim mi?
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Hayatını kurtarmaya çalışıyorum.
0: Ama anlamıyorum,
1: kapa
0: neden?
1: Kapa çeneni, hayatını kurtarmaya çalışıyorum dedim.
0: Ama yetkili ben değilim demiştin.
1: Yetkili benim Deniz. Bu adam benim.

0: Çavuş! Adamlarını 50 metre geriye al!
1: Bir dakika, bu olaydaki yetkini bana devrettin.
0: Yetkiyi geri alıyorum, daha ne bekliyorsunuz?
1: Bu önemli değil, benim adamlarıma emir veremezsin. 10 dakika evvel aradın ve kameraları vurmamı söyledin, şimdi ise...
0: Pekala, kameraları vurdunuz. Verdiğim o müthiş istihbaratı çöpe attınız ha? Aferin, çok akıllısınız.
1: Bıraktıktan sonra böyle geri gelmene izin veremem.
0: Sizi kendi kararımla davet ettim, tamam mı?
2: Yüzbaşı Smoker, Deniz artık bana güvenmediğini söylüyor. Tali ile konuşmazsa rehinelerden birini vuracakmış, hemen şimdi.
0: Evden ateş edenin adı Mars. Onu bilgisayardan araştırın. Herhalde bunu nereden öğrendiğimi soracaksınız. Evdeki ufaklık beni ablasının cep telefonundan aradı.

0: Merhaba Deniz, ben Jeff.
1: Evde herkes iyi mi?
2: Burada delirmek üzereyiz.
1: Biliyorum, biliyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Deniz, gerçekten Walter Smith'le görüşmem gerek.
2: Smith konuşmuyor.
0: Bak Smith, sen izin vermiyorsun diye mi konuşmuyor? Yoksa gerçekten konuşmadığı için mi?
2: Benim suçum değil. Daha sert vurduklarım da oldu. Ve onlara bir şey olmamıştı.
1: Tamam, anlıyorum.
0: Çok büyük baskı altındasın. Ama bak, hayatını kurtardım, bunu biliyorsun. Tek istediğim o adamın hayatını kurtarmama yardım etmen. Hadi.
2: İhtiyarı teslim etmemi istiyor.
3: Tamam. Et.
4: Sen bilirsin.
3: Evet. İyi fikir.
5: Bence mantıklı değil. Yeteri kadar bilgimiz yok. Bak, yardım etmek istiyorum ama adamlarımı hedef haline sokacak bir şey yapmana izin vermem.
0: Yardım mı edeceksin? Işıklar söndü.

0: Helikopteri buradan gönder. Lütfen. IK komuta merkezinin arkasındayım. Buraya gelir misin?
1: Her kuralı çiğnemeye hazırım. Biri dışında. Deniz zaten benimle görüşmeyi kesti maalesef.
0: Sen vurulursun. Bir hayat kurtarmaya çalışıyorum.
2: Buyurun şef.
0: Sağlık ekibinde kimler var Mikey?
2: 7 kişi var. İstediğiniz
0: İsim ver
2: birini
0: Mikey.
2: Çağırın.
0: İsim.
2: Tamam. Hoffman var. Lotona var. Ridley ve Jackson.
0: Ridley'i buraya getir. Soyunmasını söyle.
2: Tamam.
0: Sen de.
2: Aha peki. Ben ne? Ben
0: Bayon,
2: de.
0: Arabayı sen süreceksin.
3: Nişancıdan kontrole. Ambulans kapının 20 metre ötesinde. Hareketlenme yok.

0: Travma geçirmiş. Hemen ambulansa kaldıralım.
1: Pekala. Üç de hazır ol.
0: Evet.
1: Bir, iki,
2: üç.

Hadi.

0: Peki, burada dur.
1: Nasıl şef?
0: Vurdur şu kahrolası arabayı.
1: Herkes iyi mi?
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Onu uyandıracağız.
3: Ne?
0: Uyandıracağız ve bunu sen yapacaksın.
2: Kafaya ağır darbe almış. Beyin hasarı bile olabilir. Hastaneye gidiyoruz.
0: Uyan. Uyan Simit.
2: Ne yapıyorsun?
0: Çek ellerini üzerimden.
2: Bunu rapor etmemi ister
0: Hadi
2: misin? Hemen rapora yazarım.
0: Ona amonyak dozu ver. Adrenalin aşısı yap. Bir dakikada uyanması gerekiyor. Bir soruya cevap vermeli.
2: Bu halde cevap veremez.
0: O zaman ilaçları ver.
2: Ben bu adama aşı maşı yapmam. Jeff. Jeff. Al bakalım silahı. Al silahını ve çek tetiği.
0: Kahretsin, yardımına ihtiyacım var.
2: Bunu öldürmek mi istiyorsun? Hadi durma, öldür o zaman. İstediğin bu mu?
0: Yardımını istiyorum Bob.
2: Olmaz Jeff. Olmaz. Yaptığın şey bu adamın ölümüne sebep olabilir.
0: Lanet olsun.
4: İzlemekte olduğunuz görüntüler sadece birkaç dakika önce çekildi. Şu an kurtarılan rehinenin kim olduğunu bilmiyoruz ama yetişkin bir erkek olduğu görülüyor. Kaynaklarımız yanılmıyorsa Walter Smith, yani evin sahibi olabilir.
5: Smith hastaneye doğru yola çıktı.
6: Smith beni endişelendiriyor.
5: Merak etme, uslu duracaktır.
6: Biz de biliyoruz. O DVD'yi teslim edemezsek muhasebeci hayatta kalmalı.
7: Oraya bir adamımızı gönder ve onu kaybetmeyeceğimizin garantisini al.
8: Ziyaret saatleri artık bitmiştir.
9: Acil servis.
8: Otoyla danışmaya lütfen.
9: Danışmadan birisi Walter Smith'in durumunu soruyor.
1: Alo. Evet, Smith ailesinden misiniz?

Üzgünüm ama söyleyebileceğim tek şey Bay Smith'in getirilirken ölmüş olduğu. Sorularınız için adli tıp görevlisini arayabilirsiniz. İsterseniz size numarasını... Alo? Alo?

0: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Hayır, tabii ki değilim Jeff. Bu adam hastaneye gitmeli. Lanet olsun, neler oluyor ha?
1: Kurtardığın sadece onun hayatı değil. Telsizden uzak dur. Benimle görüşmek istiyorsan cep telefonumu ara.
2: Dinliyorum.
3: Ben kimse eve girmeyecek, kimse evden çıkmayacak dememiş miydim? Simit ölmüş işte.
1: Simit ölse ne olacak? Tek istediğim o DVD demiştin.
3: Beyinsiz herif. Adamlarımı bekle, yoksa kızının kalbini yerinden sökerim.
1: Canın cehennemi. Hadi bakalım. Ailemi öldür. Beni de öldür. Ama senden önce ben Smith'in evine gireceğim ve o bütün DVD'lerini bir kutuya toplayacağım. Sonra bütün DVD'leri internetten izleyebilirsiniz.
3: Birbirimize hala ihtiyacımız var desene.
1: Evet. Galiba öyle.
3: Burası Los Angeles değil Jeffrey. İkinci bir çocuk için vicdan azabı çekmek istemezsin. Bu iş bitmek üzere. O yüzden kendine hakim ol. Tamam mı?
1: Evet.
2: Sen de.
1: Lanet olsun.
4: Hey! Benjaminleri alırız ve biple kayanın üstüne tırmanırız.
5: Bu çok saçma. Onlarda helikopterler var. Gece görüş dürbünleri var.
4: Aptal aptal konuşma. Ön kapıdan bana çıkmayacağız herhalde.
5: Paraları kayanın üstüne nasıl taşıyacaksın ha? Buradan çıkabileceğimizi mi sanıyorsun?
4: Aptalca çıldırdın mı
6: sen?
4: Planını duymak istiyorum. Lütfen anlat bana, planın nedir?
2: Yakalım.
5: Ne?
2: Bu ev. Yakalım onu. Her yer duman olur. Helikopterler dumandan bir şey göremez.
5: Peki ya abla ve kardeş? Ha? Ha? Onlara ne olacak? Daha fazla insan öldüremezsin.
7: İpik öksüzlük ürünü. Marshall Krupcheck 3 yaşındayken babasının annesini öldürüp sonra da intihar etmesine şahit olmuş. Gerisini tahmin edebilirsin, şuna bak. O olayda henüz 17 yaşında. Ezgahtar bir şey söylemeye çalışıyor.
2: Yardım edin diyor.
7: Evet. Neden hiç kımıldamadan orada öylece duruyor?
2: Sadece öyle bakmıyor.
7: Adamın ölmesini seyrediyor. Yanlış çocukla konuşuyoruz.

Benim annem babamı terk etti. Sonra da öldü. Kalbi kırıldığı için öldü.

olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. İster misin?

Hayatının en güzel günü hangisiydi? Biliyor musun? Benimki bugün.

0: Aferin sana. Böyle usludur.
1: Evet Louis.
2: Yine Tamir Simit.
1: Pekala bağlı.
2: Tamir şef seninle konuşuyor.
1: Hey Tommy, nasılsın dostum?
3: İyiyim.
1: Neredesin?
3: Gizli yerimdeyim.
1: Gizli yerin neresi Tommy?
3: Tünel gibi bir yer.
1: Evin planını bulduk mu?
3: Onu dolabımın üzerinde bulduk.
1: Tommy dinle beni dostum. Gizli yerinin içinde neler var? Mesela borular ya da kablolar falan geçiyor mu?
3: Evet.
1: Orası çatı arası. Peki gizli yerin nereye çıkıyor Tommy?
3: Her yere çıkıyor. Şef Tali.
1: Evet, hala buradayım Tommy.
3: Deniz, babamın Benjamin'lerini buldu. Benjamin nedir?
1: Benjamin 100 dolarlık kağıt paradır Tommy. Babanda ne kadar Benjamin var?
3: İki büyük torba dolusu. Şef Tali.
1: Evet Tommy.
3: Babam iyileşecek değil mi?
1: Evet dostum. Bir arkadaşım onunla ilgileniyor. Tommy, şimdi sen odana geri dön, tamam mı?
3: Peki, tamam.
1: Dediğim gibi, ablanın cep telefonunu titreşimi aldın mı?
3: Evet.
1: Aferin sana. Benim seni aramamı bekle, tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam.
1: Güzel. Bana daha iyi taslaklar lazım.
4: Tamam.
1: Maker nerede? Alo.
5: Walter Simit hakkında.
1: Ne oldu?
5: Ayıldım.
6: Ona aşı yaptım.
1: Tamam. Sağ ol. Bay Smith, benim adım Jeff Daly. Briste Comino'nun polis şefiyim. Oğlunuz Tommy ile görüşüyorum. Hala ablası Jennifer'la birlikte evin içindeler. Başlarının ne gibi bir dertte olduğunu biliyorsunuzdur. O DVD'ye ihtiyacım var Bay Smith. Hangisi olduğunu anlamışsınızdır.
6: Çocuklarımı kurtar.
1: Elbette ailenizi kurtarmak istiyorum. Ama bunu yapabilmek için o DVD'yi bulmam gerekiyor.

0: Tommy, şimdi senden bir yetişkin gibi davranmanı isteyeceğim, tamam mı?
1: Tamam, olur.
0: Emniyetli bir şekilde ve kesinlikle kendini riske atmadan. Kimse seni görmeden babanın ofisine girebilir misin?
1: Girebilirim herhalde ama babam bana oraya hiçbir zaman girmedi.
0: Yüksek sesle konuşma. Sessiz olmalısın. Anladın mı?
1: Tamam, peki.
0: Tommy, bilgisayar oyunları oynamayı seversin.
1: Evet.
0: Öyle mi? Hangi oyunları oynarsın?
1: Canavar Partisi'ni çok severim. Ödül Avcısı oynarım. Bir de Wubba Zorg seviyorum.
0: Wubba Zorg. Wubba Zorg'u biliyorum. O oyunu biliyorum. O halde Ajan Sıfır'ı da tanıyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Peki sence şimdi Ajan Sıfır ne derdi? Asla yapma der miydi Tommy?
1: Hayır, o asla demez. Ajan Sıfır gezegen Zinon'u kurtarmak için Kaptan Wubba'ya yardım eder. Yoksa sen Kaptan Wubba gibi misin? Ve benim evim gezegen Zinon gibi. Ve Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
0: Evet Tommy. Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
2: Ama yardıma ihtiyacım var.
3: Ve en uygun giriş noktası burada havuz alanında. 4 kişilik bir takım sessiz bir şekilde iple tepe camlarından girecek.
0: Pekala. Şimdi işi yapana ve öbür ikisini avluya koy. Ben de rehineleri içeride tutarım. Operasyon için ne kadar zamana ihtiyacım var?
3: 2 dakika.
0: Pekala.
3: Diyelim ki rehineleri havuzun oraya getirdin. Peki bu 3 zanlıyı evin bu tarafına nasıl getireceksin?
0: Bunu çok yakında öğreneceğiz, değil mi? Geliyorum.
2: Ne?
0: İkimiz konuşmalıyız. Mutlaka yalnız olun.

0: Deniz. Deniz.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalnız mısın?
1: Evet.
0: Bir sorunumuz var Deniz.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Walter Smith az önce öldü. Dediğimi duydun mu?
1: Evet.
0: Memurumun Mars'ın öldürdüğünü biliyorum. Ama Smith'in ölümü sana kalıyor. Şimdi işler daha çok karıştı değil mi Deniz? Ayrıca helikopterler çok pahalı şeyler. Yakıtın parası ödeniyor. Pilotun da. Polis şefinin de. Polisler emekli olunca ne yapar biliyor musun Deniz? Golf oynarlar. Ben golf oynamak istemiyorum. Golften nefret ederim. Ben golf sahasında bir ev istiyorum. İstediğim bu. Walter Smith ölmeden önce benimle konuştu. Bana parasından söz etti.
1: Para konusunda bir şey bilmiyorum, tamam mı? Neden bahsettiğini kesinlikle anlamıyorum.
0: Pazarlıktan bahsediyorum. Sen bir helikopter istiyorsun, ben de golf sahasında bir ev.
1: $50,000.
0: O parayla belki başkalarını kafalayabilirsin dostum.
1: Hayır, hayır. Hayır. Lanet olsun. Yarısı. Sana yarısını vereceğim, tamam mı? Hemen hemen $2,000,000. Anladın mı? Yarısı iyi para.
0: Arkadaşlarını da ikna et. Jennifer ve Tommy evde kalsın. Siz üçünüz

0: buraya avluya gelin. Paraya karşılık helikopteri vereceğim.
1: Pilotun beni vurmayacağını nereden bileceğim peki?
0: Pilotu bana bırak. Sen sadece torbayı ver, anladın mı?
1: Evet.
0: Yarım saat.

0: Aa.
1: Bunu yapan benim. Buna cüret eden benim. Anlaşmayı ben yaptım.
2: İyi tamam. Bizi buradan çıkar yeter.
1: Görüyorum işte. Ne yaptığımı sanıyorsun?
2: Beni daha da karıştırdı.
1: Bak ben hep seni düşünüyorum.
2: Yalan.
1: Evet öyle Kevin. Hep öyleydi ve öyle kalacak. Her zaman. Tamam mı?
2: Peki ya bizi vurmak için dışarı çıkmaya çalışırlarsa?
1: Şimdiye kadar defalarca kez öldürebilirlerdi Kev. Ama yapmadılar. Çünkü Telly para peşinde.
2: Evet. Parayı alır sonra da bizi öldürür.
3: Gidiyoruz.
0: Dur. Nereye gidiyorsunuz?
3: Helikopterle gezmeye gidiyoruz.
0: Hayır. Hayır gelmek istemiyorum. Ben senin sevgilin değilim. Seninle hiçbir yere gitmem. Benim kardeşim burada.

0: Sen sevgilimsin. Ve sevgilim benimle gelir.
1: Kırmızı takım iple girecek. Girerken bizim adamlarımızın burada havuz civarında olması gerekiyor. Sorusu olan...

0: Hepsi burada. Tam 2 milyon.
1: Pekala, gidelim. Hadi. Bu da ne? Bu şekilde konuşmamıştık. Anlaşmamızda bu yoktu. Helikoptere 3 kişi binebilir. Sadece 3 kişi binebilir. İşi sen yönetiyorsun sanmıştım. Bana öyle dememiş miydin Deniz? Lider benim dememiş miydin?
0: Evet, benim zaten. Lider benim.
1: Kırıtla.
0: Ars, bırak onu.
2: Jenny ve ben hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Deniz, bu evin sahibi bir suçlu. Arkadaşları da öyle ve bu para onlara ait.
0: Bana
1: mutlaka peşinden gelirler ve seni öldürürler. Hayır, yanlış günde yanlış evi seçtin ahbap. Sana yalan söylemiyorum.
0: Yalan,
1: sana sadece simit hakkında yalan söyledim. Adam ölmedi. Kardeşin hala kurtulabilirsiniz. Benimle buradan çıkmanız yeterli. Silahlarınızı bırakın ve çıkın. Hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin.
2: Kapıdan çıktığımız an bize ateş ederler.
0: Bana yalan söyledin.
2: Vur onu.
0: Bu ne demek oluyor?
3: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Vur onu.
1: Deniz yapma, hayır.
2: Vur onu.
0: Hayır, dönmeyeceksin.
3: Arkamı dönüp buradan çıkacağım. Sonra da seni telefonla arayacağım.
1: Deniz, lütfen yapma. Lütfen.
2: Vur onu.
1: Yapma lütfen. Biz gidebiliriz.
2: Gel benimle.
0: Çantaları al. Çantaları al. Olsun, lanet olsun çantaları. Çantaları al.
1: Lanet olsun Deniz. Deniz.
0: Ya. Burada patron benim.
4: Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen, lütfen yardım edin.

0: senin kardeşinim. Bana kardeşinim.
1: Artık yeter dedim.
0: O yüzden seçimini yap. Ben mi yoksa Mars mı?
1: Ben parayı seçiyorum.
0: Ne güzel. Ne parayı seçiyorsun ha? Parayı seçiyorsun. İnanamıyorum buna. Böyle nasıl ha? İyi mi? Böyle nasıl ha?
1: Bitti mi?

0: Şancılar yerlerini aldı ve giriş timi hazır.
1: Şeftali, durumun kontrolünüzden çıktığı çok açık. Kuralları alenen ihlal ettiniz. Kendinizi ve adamlarımı gereksiz yere riske attınız. Bana kalırsa yetki sizde olduğu sürece bu olay olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir.
2: Gel başım, gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır, hayır. Şef.
1: İşimi kolaylaştırdın şef. İşin bitti. Tamam. Bitti sen.
3: Şeftali, FBI burada ve barikatta sizi bekliyorlar.

0: Jeff Tully nerede?
1: Laura Shoemaker, yetkili benim.
0: Tully sen misin? Walter Smith ve ailesi federal koruma altındaki tanıklar. Bak, Amerika hükümeti size hizmetiniz ve işbirliğiniz için minnettar. Şimdi gidebilirsiniz.
1: Jeff Tully'in artık burada bir yetkisi yok.
0: Bu artık federal bir mesele bayan. Binin.

0: Bu beyaz telefon olmalı. Bekle. Alo.
1: Bu iş bitmek üzere Tali. Tek yapman gereken orada oturup benimkilerin işi bitirmesini beklemen. DVD ellerine geçtiği zaman ailen geri gelecek.
0: Sahte federal ajanlar. Bu iş çok pahalı olmalı.
1: Belki gerçekler, belki değiller. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi olur.

0: Sakın bana dokunmaya kalkma.
1: Bak, bu olaydan sıyrılıp her şey bitince yine sadece ikimiz kalacağız, tamam mı? Tamam mı Kev? Ve böyle bir parayla zengin insanlar her zaman kendilerini kurtarırlar, değil mi? Gel de yarına bir bakayım. Kev.
2: Lanet olsun, o evde çocuklar var. Bu işi bu kadar şiddetli yaparsanız bu insanlar ölecek.
3: Senin talimatların ayrı, benimkiler de ayrı. Bırakalım böyle kalsın. Bu eve biraz daha yaklaşırsan ailenin...

0: Her şey bitti. Ben onları alıp gidiyorum.
1: Tamam. Gitmen gerekiyor ha. Git.
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Onu vurdular! Onu vurdular! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm Kerem'im! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Oh Tanrım! Olamaz! Mars! Mars onu vurdular!
1: Deniz!
2: Mars! Mars! Lütfen bir şey yapar mısın? Lütfen! Lütfen! Lütfen!
1: Yapıyorum.

0: Hadi çabuk ol. Hadi, hadi. Daha hızlı, hadi. Hadi.
1: Çabuk ol. Çabuk ol.
0: Tommy, vur onu. Vur onu. Vur onu Tommy.
2: Hadi yap. Lütfen.

0: Hadi Tuğmey, aç şu telefonu. Hadi evlat, aç şunu.
1: Şef Dali! Şef Dali!
0: Tuğmey, neredesin?

0: Tommy! Tommy cevap ver! Tommy cevap ver bana!
1: Merak etme. O bizi görmüyor. Bizi görmüyor.

0: Vitali.
1: Sanatomi, çok iyi iş başardın. Tamam. Jennifer, hadi hemen gitmeliyiz buradan. Hadi şu duşu aç, havluları al ve hepsini ıslatmanı istiyorum. Tamam mı Tali. Tommy? Tommy çabuk ol. Hadi.
0: O istediğin filmleri buldum.
1: Tommy, sen çok cesur bir çocuksun ama daha bitmedi Jennifer. Ablana yardım etmeliyiz. Hadi çabuk ol. Acele tamam. Et Tommy.

0: lanet olsun.
1: Hadi aşağı.
2: At bakalım silahını. Yavaşça arkanı dön, yavaşça. Ben istediğim alana kadar kimse
3: gidemez. Bizim kapıya kadar gitsin.

0: şey için teşekkür ederim. Ne durumda?
1: Farkında bile olmadan kan kaybından gidersin. Hastaneye gitmelisin Jeff. Hem de her...
0: Vaktim yok. Efendim.
2: Bu işi ne kadar mahvettiğinin farkında mısın? Aileni öldür.
0: Kapa çeneni. Kapa çeneni. Kapa çeneni ver diye beni dinle. Konuş.
3: Benim... Ben Walter Smith.
0: Şimdi ne olacak?

0: beni dinle.
1: Bu insanların kim olduğunu ya da ne yaptıklarını bilmiyorum. Sadece muhasebe işlerini görüyorum, o kadar. Sahte şirketler kurup yurt dışı hesapları açıyorum. Sonra da her şeyi diske yazıp teslim noktasında bırakıyorum. Yani ben...
0: Onlarla hiç yüz yüze gelmedim.

0: anda. Her şey yolunda canım. Birazdan buradan çıkmış olacağız.
1: Evet, ancak meşhur Jeff Tully böyle bir iş çevirebilirdi. Gördüğüm kadarıyla kurşun da yemişsin. Ah Walter'cığım, seni de berbat gördüm.
2: Bana gerekli olanın sende olduğuna nasıl emin olabilirim?
3: Dominik Cumhuriyeti...
2: Bekle.
3: Dominik Cumhuriyeti Trinidad Ticaret. Michelangelo Kız Kardeşler Fonu ve hesap numarası da... B6-5-0-0-7-2-6-5. Hollanda Antiller kapa ulusal çeneni. Olacak.
1: Kapa çeneni Walter. Sen beceriklisin.
0: Pekala. Şimdi onları bırakacaksın, anladın mı? Bırak ailem gitsin. Onları kapıya getir. Ben onlarla giderim. Smith burada kalır. Ve herkes mutlu olur.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
7: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
8: Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'leri bağlan hayata.
11: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
12: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
11: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
13: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
14: Hadi gelsenize.
15: Dede hadi gel.
14: Yok sen git.
16: Ben jump ettiğim bilmiyorum ama bana hava hoş.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu jump et, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, jump et alın.
18: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.

0: cebimde yerim.
1: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
4: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Pril var.
3: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Pril Ultra Güç.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, lüke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: senin. Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: hareketi. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok. Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
11: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Senin yüzünü görmedim. Hiçbirinizin yüzünü görmedim. Ben sizi rahat bırakayım, siz de beni.
15: Anlaşma mı yapıyorsun? Bu mudur yani Talih? Beni zorlama.

0: Kaçmaya mı çalışıyorsun?
1: Herkesin evine dönmesini istiyorum.
0: Walter'ı bırak. Benim yanıma gönder ve biz kaybolur gideriz.
1: Bırak onları. Ben beklerim ama
0: şunu
1: bırak onları.
0: Şunu anlaman gerek. Ben pazarlık etmem. Ben veririm, sen alırsın, o kadar. Sadece bu. Güzel. Eller, eller yukarı.
2: Sen ölü bir adamsın.
3: Sen artık ölü bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Yüzünü görmedi. Öyle mi? Ama benimkini gördü.
1: Ailem onun yüzünü görmedi.
3: Daha ne bekliyoruz?
1: Onun öldürsene. Yüzünü görmediler.
3: Hadi öldür.
1: Ailemdekiler onun yüzünü görmedi. Bırak onları.
3: Hadi daha neyi bekliyorsun?
1: Bırakın onları çıkıp gitsinler. Bırakın onları.
3: Lanet olsun Tanrı aşkına. Hadi artık öldür şunu.

Ah!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle

üreten bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün Porsuk Çayı, Odun Pazarı, Masal Şatosu, Çiğ Böreği ve Balaban Köftesi'yle ünlü güzel mi güzel ilimiz Eskişehir'deyiz. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Eskişehir'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün güzel ilimiz Eskişehir'de sizlerle birlikte keyifli bir tura çıkıyoruz. Ve Eskişehir'e gelir gelmez soluğu porsuk çayında alıyoruz.

Değerli izleyenler, bugün bilim, kültür, sanat, tarım, hayvancılık, turizm, öğrenci şehri Eskişehir'deyiz. Efendim, Eskişehir'i sizler için keşfetmeye, adım adım gezmeye, Eskişehir'e özgü güzellikleri, sembolleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Eskişehir'in kalbindeyiz, Eskişehir'in merkezindeyiz, Porsuk Çayı'ndayız. Porsuk Çayı Eskişehir için çok ama çok önemli bir sembol. Efendim, sosyal medyada Porsuk Çayı'na özgü fotoğrafları bol bol görüyorsunuz. Ve Porsuk Çayı'nın şöyle bir özelliği var. Eskişehir'i ortadan ikiye bölüyor. Karşı tarafımız Tepebaşı ilçesi, diğer taraf Odunpazarı ilçesi. Değerli izleyenler, Porsuk Çayı Eskişehir'in güzelliğine güzellik katıyor. Efendim, şehrin ortasından geçen bir çay. Gerçekten burada mükemmel bir manzara var. Ve özellikle yaz aylarında geldiğinizde burada Porsuk Çayı'nın üzerinde gondol turu yapan, gondol keyfi yapan turistleri, misafirleri bol bol görebilirsiniz. Ve buraya gelen turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktalarından, uğrak yerlerinden biri de şu anda bulunduğumuz Porsuk Çayı. Burası Eskişehir'in merkezi. Efendim, söylediğimiz gibi Tepebaşı ilçesi, arkamızda Odunpazarı ilçesi tam karşısında. Ve değerli izleyenler, burası Eskişehir'in en hareketli noktalarından biri. Porsuk Çayı'nın etrafında kafeler var, restoranlar var. Hem gündüz saatlerinde, hem akşam saatlerinde, hem de hafta sonlarında burası inanılmaz kalabalık oluyor. Hepinizin bildiği gibi Eskişehir öğrenci dostu bir şehir. Burası öğrenci şehri. Öğrencilerin keyifli bir şekilde eğitim aldığı bir şehir. Binlerce öğrenci burada üniversite

üniversitelerde eğitim görüyor. Ve değerli izleyenler, üniversite öğrencilerinde Porsuk Çayı'nın etrafındaki kafeler, restoranlar olmazsa olmaz uğrak noktası. Ama Eskişehir'e geldiğinizde buraya mutlaka gelin ve gondol turu mutlaka yapın. Biraz da Porsuk Çayı'ndan bahsetmek istiyorum. Sakarya Irmağı'nın en uzun kolu ve Kütahya'dan doğuyor, Karadeniz'e dökülüyor. Bakın gondolları görüyorsunuz. Efendim biz de Eskişehir'e gelmişken, Porsuk Çayı'na gelmişken tabii ki gondol turu yapacağız. Ve burası adeta Venedik gibi. Aslında efendim Porsuk Çayı küçük bir Venedik olarak adlandırılıyor. Evet, işte bizim Venedik'imiz, ama bizim Porsuk Çayımız vallahi daha güzel. Bizim Eskişehir'imiz daha güzel. İnanılmaz güzel bir görüntü. Ve Porsuk Çayı gondollarla, o gondolların görüntüsüyle bütünleştiğinde gerçekten ortaya mükemmel manzaralar çıkıyor. Efendim gondolumuza binelim, şöyle bir keyif yapalım ve Porsuk Çayı'nın güzelliğini gondol turuyla da keşfetmiş olalım. Buyurun.

0: Porsuk Çayı'nda gondol keyfi yapmayalım mı? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, Eskişehir'deyiz, Porsuk Çayı'ndayız. Hava çok güzel. Bugün ne sıcak ne soğuk. Vallahi gayet keyfimiz yerinde. Efendim bizim için hazırlanan gondola bindik ve Porsuk Çayı'nın üzerinde şu anda keyifli keyifli ilerliyoruz. Yanımızda Vedat Bey var, buranın sorumlusu. Efendim onunla hem sohbet edeceğiz hem de keyifli yolculuğumuz devam edecek. Porsuk Çayı'nın güzelliğini sizlere hem yukarıdan köprüden hem de böyle Porsuk Çayı'nın üzerinden göstermek istedik. Vedat Bey merhabalar.
2: Merhaba.
1: Evet, ilginizden dolayı çok teşekkür etmek istiyoruz. Vallahi geldik hemen. Valiliğimiz, özel kalemimiz ve sorumlularımız, belediye görevlerimiz hemen bütün planlamayı yaptılar. Hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve şu anda gondoldayız. Gondol turları buranın olmazsa olmazı. Şimdi gondol turları daha çok yaz aylarında mı oluyor? Kış aylarında gondol turları devam ediyor mu?
2: Bizim yazında, yaz aylarında da, kış aylarında da turlarımız her zaman devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika ama şöyle bir durum var. Tabii ki hani insanlar belki uzaktan gördükleri zaman suyun üzerinde gibi zannediyor ama suyun içerisinden geldiklerinde buranın başka bir ortam olduğunu görüyorlar.
1: Şimdi ambiyans çok güzel. Efendim Eskişehir'deyiz. Evet. Yani Venedik'te miyiz, Eskişehir'de miyiz? Vedat Bey, aslında burası küçük bir Venedik olarak adlandırılıyor ve güzergahımız üzerinde böyle rengarenk köprüler var. Her köprünün evet. bir ismi var.
2: Hepsinin ismi var, hepsinin kendi anlamı var.
1: Evet.
2: Bunu geldikleri zaman bizim kendi personellerimiz de, gelen misafirlerimiz de, biz hepsine misafir diyoruz. Hepsine yardımcı oluyorlar, tanıtıyorlar Eskişehir'imizi. Porsuğumuzu
1: evet.
2: ve siz değerli misafirlerimize de en iyi şekilde yolculuklarının devam etmesi için yardımcı oluyorlar.
1: Özellikle turistlerin uğradığı, Eskişehir halkının, Eskişehir dışından gelenlerin ve öğrencilerin olmazsa olmaz uğrak noktası. İnanılmaz kafe ve restoran var. Mor Köprü'yü geçtik, Mavi Köprü'yü geçtik. Şimdi her bir köprünün özelliği farklı.
2: Özelliği
1: nedir?
2: Var, adları farklı.
1: Nedir bunun ismi?
2: Buna biz aslında Mavi Köprü olarak söylüyoruz.
1: Mavi Köprü.
2: Bunlar evet. Bunlar bizim aslında döndüğümüz nokta. Biz normal turumuzu yaklaşık olarak buradan yapıyoruz. Buradan sonra dönüyoruz. Misafirlerimiz geliyor. Buradan dönüp tekrardan yerlerine geçiyoruz. Bir tur atıyoruz sadece.
1: Dönüyoruz. Evet. Efendim Eskişehir'de keşfedeceğimiz çok fazla yer var.
2: Yani çok kişi gördük biz burada. Venedik'e gidiyor.
1: Evet.
2: Venedik'ten sonra buraya geliyor. Diyor ki burası Venedik'ten daha da güzeldi.
1: Öyle mi diyorlar? Kesinlikle.
2: Ya belki de bizim personellerimizden davranış şekilleri hoşlarına gidiyor.
1: Personel belki çok de iyi, çok ilgili. Evet. Evet. Evet değerli izleyenler, şu anda cennetteyiz. Venedik'te değiliz. Bakın burası Eskişehir Porsuk Çayı. İnanılmaz bir güzellik. Buraya gelin. Burada olmak insanı dinlendiriyor. İnsanın enerjisini artırıyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor ve gelenler buraya bayılıyor, hayran kalıyor ve Porsuk Çayı hakikaten Eskişehir'i güzelleştiren en önemli sembollerden biri. Ve Eskişehir'e özgü daha neler var neler. Efendim ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Vedat Bey teşekkürler.
2: Rica ederim.
1: Arkadaşımız

0: Serkan Bey.
1: Evet, Serkan Bey, ona da teşekkür ediyoruz. Tarık dönebilir misin bilmiyorum. Evet, hepsine teşekkür ediyoruz. Efendim, gelin personel çok ilgili, çok güler yüzlü. Zaten bu anlamda da dikkat çeken bir şehir ve her şey çok güzel. Evet, artık gondol turumuzun sonuna geldik. İniyoruz. Daha neler var neler. Buyurun bakalım.
2: Yardımcı olalım sizlere.
1: Evet. Buyurun.

izleyenler, bugün bilim, kültür, sanat, tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, öğrenci şehri Eskişehir'deyiz. Efendim Eskişehir'i sizler için keşfetmeye devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'ndayız. Burası çok büyük bir yeşil alan, oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Tamı tamına 400 bin metre kare alan üzerine kurulu ve içerisinde birçok bölüm var. Ve şu anda içinde bulunduğumuz Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir'in en büyük parkı, en büyük yeşil alanı. Ve efendim özellikle hafta sonları burası dolup taşıyor. Aileler için son derece keyifli bir yer, ideal bir yer. Ve özellikle çocuklar Sazova Parkı çok seviyor. Çünkü burada Masal Şatosu var. Disneyland'dan esinlenerek inşa edilen Masal Park, ziyaretçiler tarafından hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Sazova Park çok büyük. Burada bir gölet var ve göletin etrafında restoranlar var. Efendim Sazova Park'ın ve göletin eşsiz güzelliğine karşı yemeğinizi yeme, dinlenme, keyif yapma imkanına sahip oluyorsunuz. İçerisinde birçok bölüm var. Korsan gemi var, yeraltı su dünyası var, bilim deney merkezi var, minyatür park var, Japon parkı var, uzay merkezi var, bar da var. Efendim ailece bir gününüzü ayırıp Sazova Park'a mutlaka ama mutlaka gelmelisiniz. Hem eğlenceli, hem dinlendirici, hem de son derece faydalı ve keyifli bir alan. İşte Eskişehir, işte Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı.

Değerli izleyenler, şu anda Masal Şatosu'nun içindeyiz. Efendim, burası masal gibi, rüya gibi, son derece eğlenceli, son derece faydalı bir şato. Buraya yetişkinler bayılıyor, özellikle çocuklar burayı çok seviyor ve buradan asla ve asla ayrılmak istemiyor. Peki Masal Şatosu ne zaman ziyarete açıldı? 2013 yılında ziyarete açıldı ve açıldığı yıldan bugüne kadar 12 milyon misafir ağırladı. Özellikle hafta sonları burası inanılmaz kalabalık oluyor. 1500-2000 kişiyi ağırlıyor şu anda içinde bulunduğumuz Sazova Park'taki Masal Şatosu. Buraya sürekli okullarla turlar geliyor, turistler geliyor. Efendim, çocuklar için gerçekten faydalı bir yer. Ve değerli izleyenler, 4 kattan oluşuyor. 2 katı gezi alanı, 2 katı masal alanı. Masal kahramanlarının tümü aşağıdaki bölümlerde canlandırılmış ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Gelenler bol bol fotoğraf, video alıyor. Ve değerli izleyenler, burada belirli günlerde etkinlikler düzenleniyor ve inanılmaz kalabalık oluyor. Gerçekten mimari açıdan enteresan bir yapı, çok güzel bir yapı. 2013 yılında inşa edildi, hizmete açıldı. Ancak Eskişehir'in sembol yapılarından, sembol noktalarından biri haline geldi. Ve efendim, binanın mimarisine dair şu bilgiyi de vermek istiyorum. Masal Şatosu'nun 26 adet kulesi var. Türkiye genelinde, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ünlü kuleler temsil edildi. Aynı zamanda yurt dışındaki ünlü kuleler bir arada Masal Şatosu'nda toplandı ve 26 kule, ihtişamlı kule Masal Şatosu'nun ihtişamına ihtişam kattı, güzellik kattı. Burası şahane.

0: Sistematik Merkezler Şube Müdürü Hasibe Hanım var. Masal bölümündeyiz. Burayla ilgili bilgiyi ondan alacağız ve şöyle bir gezeceğiz. Bakalım neler var şu anda. Dede Korkut'un önündeyiz. Hasibe Hanım merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk. Neredeyiz şu anda?
1: Şu anda Anadolu Selçuklu Masal bölümümüzü aslında anlatacağız sizlere. Burada Dede Korkut'tan başlıyoruz. Dede evet. Korkut'ta aslında çocuklar geliyorlar. Seanslarımız var. Seanslarda Dede Korkut'ta tanışıyorlar. Ondan masal dinliyorlar. Onu anlamaya çalışıyorlar. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Akabinde de diğer masal kahramanlarımıza doğru yola çıkıyoruz. Bunlardan bir diğeri de Nasrettin Hoca.

0: Sayın izleyenler, Keloğlan'ın evindeyiz. Keloğlan'ın evi, Keloğlan'ın sofrası, Balmama heykelle Keloğlan canlandırılmış. Sevgili sanatçı Rüştü Asyalı'nın sesinden Keloğlan türkü söylüyor. Canlı gibi, hareketli ve inanılmaz güzel. Şimdi ben buranın çocuklar için gerçekten çok renkli, çok faydalı, eğlenceli bir merkez olduğunu düşündüm ama biz de Keloğlan'ı hayranlıkla izledik, dinledik. Gerçekten yetişkinler için de ideal bir yer. Şu anda nostalji yapıyoruz. Aslında evet. Çocukluğumuza dönüyoruz. Defalarca izlemişliğimiz var. Ve o çok sevdiğiniz, çok sevdiğimiz masal kahramanlarının hepsi burada. Vallahi şahane olmuş.
1: Evet, işte aslında biz geçmişten günümüze hala bunu yaşatma peşindeyiz. Biz büyüdüğümüz masalları çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle günümüz çocuklara daha elektronikle bağdaş kurarken, hayatlarını daha çok bağdaştırırken biz birazcık daha masallara yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlara eskiyi hatırlatma, unutturmama peşindeyiz.
0: İşte Eskişehir, işte Masal Şatosu, işte Nasreddin hocamız sedirinde oturuyor. Çocuklara burada masalları anlatıyor, nasihatler veriyor, fıkraları anlatıyor. O hepimizin çok sevdiği Nasreddin hocamız, o da masal bölümünde Masal Şatosu'nda yerini almış. Hasip Hanım, çocukların sevdiği bütün kahramanlar burada. Peki evet. Şimdiki çocuklar Keloğlan'ın, Nasreddin Hoca'yı ve diğer masal kahramanlarını biliyorlar mı? Yoksa buraya geldiklerinde hani bilmedikleri, daha önce duymadıkları masal kahramanlarıyla tanışıyorlar mı?
1: Aslında bu tamamen ilgi alanlarıyla alakalı olan bir şey. Gerçekten bu alanda çok ilgili olan çocuklar da var. Hepsinin masallarını da bilenler de var ama hiç bilmeyenler de var. Bilmeyenler öğrenmiş oluyor, bilenler pekiştirmiş oluyor. Hepsi mutluluk içerisinde buradan ayrılıyorlar.
0: Şimdi şöyle bir şey var, günümüzün çizgi film kahramanları, masal kahramanları, film kahramanları çok farklı. Ben onların hiçbirini bilmiyorum ama evet. Küçük çocuğu olan aileler çok iyi biliyor.
1: Evet.
0: Hani masal kahramanları hakikaten çizgi film kahramanları çok değişti. Onlar da teknoloji ayak uydurdu. Ama efendim bizim Nasreddin hocamız, Keloğlan'ımız, yani bunlar farklı. Bunlarla büyüdük. Bunların fıkralarıyla büyüdük. Hem
1: tabii,
0: düşündüren,
1: Nasreddin
0: hem
1: hocam.
0: Ders veren, hepimizin çok sevdiği Nasreddin hocam.
2: Yöresel sunum masamız şahane görünüyor.
0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim, hepinizin bildiği gibi program yaptığımız şehirleri her yönüyle elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Yanımızda işletmemizin müdürü Kardelen var. Kardelen, merhabalar.
3: Merhabalar Belen Hanım, Belma Hanım.
0: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Şehrimize.
0: Efendim Kardelen heyecanlı biraz.
3: Evet, biraz heyecanlıyım.
0: İşletmenin sorumlusu, müdürü. Çok güzel yemek yapıyor, çok evet. Başarılı, çok güler yüzü. Ama tabii ki herkes kameraya, ekrana, mikrofona alışkın evet. Değil. Birazcık heyecanlı. Ama benimle çekim yapmak kolaydır. Yani herkesin söylediği o. Evet, şimdi masamız gerçekten şahane. Burada sofraların baş tacı, olmazsa olmazı balaban köfte. Ama balaban köfte masamıza nasıl bir sunumla gelmiş? Evet. Bakar mısınız? Sizin tabaklarınız çok güzel.
3: Tabaklarımız güzel, büyük ama şöyle de bir şey var. Kırım Tatarlarında bala küçük, balaban büyük demek. O yüzden de biz özenle seçtik bu tabağı. Daha büyük, daha anlamlı, Eskişehir'imize temsil etsin diye. Böyle uygun bir tabak seçtik. Eskişehir'in yine coğrafi işaretli ürünü olarak met helvamız.
0: Met helvası
3: sizinle.
0: Çok ünlü. Buraya geldiğinizde met helvası mutlaka alın. Şimdi balaban köfte mükemmel bir sunumla, büyük bir porsiyonla, evet. Adına yakışır bir şekilde masamızda. Met helvası mutlaka evet. Almalısınız. Şöyle sıradan Kardelen, masamızda neler var? Valla gel beni ye diyen mükemmel bir lezzet şölene, mükemmel bir masa. Şimdi burada çorbamız var.
3: Evet. Eskişehir'imizin aslında Sivrihisar bamya çorbası. Küçük çiçek bamyalar ve kuzu etiyle yapılıyor.
0: Bayılırım.
3: Yağlı, salçalı, limonlu güzel çorbamız. Bu yine bahsettiğiniz gibi Çerkezler dedik, Kırım Tatarlar dedik. Bu da Çerkezlerin özel bir mantı çeşidi.
0: Neyle?
3: Patatesli oluyor. İçerisinde patates var.
0: Evet.
3: Özel baharatlar var.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı.
3: Sosunda zahter bulunuyor. Sarımsaksız yoğurtla birlikte servis ediyoruz.
0: Çok iyi.
3: Afiyet olsun.
0: Şimdi efendim tabaklar şahane. Tamamen çini tabaklarla. yapılan mükemmel bir sunum. Lezzetler şahane. Burada herhalde Eskişehir'in simidi
3: Eskişehir'in
0: var.
3: Eskişehir'in yine coğrafi işaretle tescilli simidimiz.
0: Evet.
3: Ve onları geri dönüşüm olarak şöyle şu şekilde çıtır simit yaptık. Zeytinyağı ile birlikte.
0: Aa,
3: zeytinyağı ve baharatlarla hazırlamış olduğumuz
0: çok
3: çıtır
0: iyi.
3: Simit. Atıştırmalık olarak.
0: Çayın yanında şahane, efsane. Efendim Eskişehir'in simidi ve çıtır simit. Burada da çıtır simitle hazırlanan mükemmel bir sunum var.
3: Evet.
0: Humus ve etimiz var. Evet.
3: Bu da yine göçmenlerin böreği, dızmana böreği diye geçiyor. Kaymaklı bir börek.
0: Tamam. Onun yanında?
3: Höşmerim tatlısı. Yine o da Sivrihisar'da
0: yapılıyor.
3: Sivrihisar'da
0: evet.
3: Da yapılıyor.
0: Yanında ne var?
3: Orada da mercimekli, haşhaşlı. Biliyorsunuz ki Eskişehir'de haşhaş da çok ön planda
0: evet.
3: Duran bir lezzetimiz. Orada da mercimekli, haşhaşlı böreğimiz var.
0: Evet. Bu nedir?
3: O da haşhaşlı çöreğimiz oluyor.
0: Hepsi haşhaşlı.
3: Haşhaşlı, o da haşhaşlı.
0: Bu nedir?
3: Bu da Kardelen. Eskişehir'de şöyle, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde 5000 yıllık ekmek olarak geçiyor.
0: 5000 yıllık lezzet.
3: 5000 yıllık yani tarihi kazı çalışmalarında bir parçasını buluyorlar ve...
0: Aynısını yapıyorlar mı?
3: Aynısını yani modern lezzet.
0: Kardelen şimdi bu ekmeğin aynısı yani. 5000 yıl önce yapılıyor muydu?
3: Yani öyleymiş, öyle söylüyorlar.
0: Allah Allah çok enteresan. Kardelen bu nedir?
3: Bu da özel yapmış olduğumuz bir börek. Aslında tatlı bir börek. Kravat böreği oluyor içi cevizle.
0: Görüntü şahane.
3: Evet.
0: Evet. Bakalım burada neler var? Nedir bu?
3: Şimdi size bol bol hamur işi yedirdikten sonra alaca sodamız. Genelde böyle yemeklerden sonra sindirim için içilen bir içeceğimiz.
0: Yani Kardelen içinde... bu kadar hamur işini ye üzerine bu içeceği evet. iç. Yani hiç kilo falan almıyorsunuz. Öyle kalori falan
3: sodalı
0: yok. Her şey sıfırlanıyor. Tamam inandık. İnandık. Evet. Değerli izleyenler, Eskişehir halkına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir esnafına çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki ilk başta benim için çok değerli olan Sayın Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz Beyefendi'ye ev sahipliğinden dolayı, ilgisinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve özel kalemimiz Hamit Bey'e planlamada verdiği destekten dolayı ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca değerli dostumuz, rehberimiz Çetin Bey, o da burada şu anda her daim yanımızda Eskişehir çekimlerimizde. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ben konuşurum malum, ben sunucuyum. Eskişehir anlatmaya saatler yetmez. Programımız Eskişehir'de tüm hızıyla devam ediyor. Kardelen, teşekkürler.
3: Ben de teşekkür ederim.
0: Ekranları başında bizi izleyenlere bir el sallayalım. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ
3: çok
0: olasınız.
3: Teşekkürler. Sizin de ağzınıza.

Değerli izleyenler, Eskişehir turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Eskişehir tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında, yöresel lezzetler anlamında, geleneksel el sanatları anlamında gerçekten

Gerçekten müthiş bir zenginliğe sahip ve Eskişehir'e özgü güzellikleri sizlerle buluşturmaya, ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ve elimizden geldiğince program yaptığımız şehirlerde işte neresi ünlüyse belli başlı sembolleşmiş noktaları sizlerle buluşturuyoruz. İşte şu anda tam da o noktadayız. Efendim bulunduğumuz yer Odum Pazarı. Tıpkı Porsuk Çayı gibi Odum Pazarı da Eskişehir'e geldiğinizde gezi rotanızdan mutlaka olmalı. Efendim burası tarihsel anlamda, turizm anlamında çok ama çok önemli bir yer. Aslında sembolleşmiş bir nokta. Adından da anlaşılacağı üzere Odum Pazarı ilçesinde yer alıyoruz. Tarihsel anlamda önemli dedik. Peki neden önemli? Anadolu Selçuklular Eskişehir'e ilk geldiklerinde buraya yerleşmişler. Odum Pazarı'na yerleşmişler. Bu yüzden çok önemli ve turizm anlamında da gerçekten Eskişehir'in en hareketli noktalarından biri, en fazla turist çeken noktalarından biri. Çünkü burada Eskişehir'e özgü birçok sembolü bir arada görmeniz mümkün. Her şeyden önce burası buram buram tarih kokan bir yer. Efendim 250-300 yıllık tarihi konaklar, Osmanlı'dan kalan, Osmanlı'nın özgün mimarisine özgü çizgileri taşıyan tarihi konaklar Odum Pazarı'nın güzelliğine güzellik katıyor. Ve gerçekten burası sembolleşmiş durumda. Çok sayıda konak var, 1000'den fazla tarihi konak var Odum Pazarı'nda. Ve değerli izleyenler, bu konakların birçoğu tescilli. Aslında çok büyük bir kısmı tescilli ve günümüzde tarihi konaklar tamamen turizme açılmış durumda. Kafe, restoran, butik otel ve hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veriyor. Evet, şu anda bulunduğumuz Odum Pazarı'nda aslında Eskişehir'le anılan, Eskişehir'e özgü birçok sembol bir arada demiştik. Peki bunlar nedir? Şimdi Eskişehir'in tarihi var. 250-300 yıllık tarihi konaklar var. Ve Eskişehir'in Lületaşı var. Eskişehir söz konusu olduğunda Lületaşı'nı tabii ki konuşmak lazım, sizlere göstermek lazım. Burada çok sayıda tarihi konakların ev sahipliği yaptığı hediyelik eşya dükkanları var, tezgahlar var. Hepsi cıvıl cıvıl ve buraya özgü aradığınız her türlü hediyelik ürünü ve hanımlar özellikle böyle Lületaşı'ndan yapılan çok değerli ustalarımızın ellerinden çıkan takıları görmeniz mümkün. Evet, tarih var. Geleneksel el sanatları var. Aynı zamanda lezzet var. Değerli izleyenler, Eskişehir aslında birçok etnik topluluğun bir arada yaşadığı bir şehir. Ama özellikle Kırım Tatarları Eskişehir'e damgasını vurmuş durumda. Ve Eskişehir mutfağına özgü yöresel lezzetler de ağırlıklı olarak Kırım Tatarlarına özgü. İşte bilirsiniz hepiniz balaban köfteler, çi börekler, sorpa çorbaları, bunlar Eskişehir'le anılan ve buraya geldiğinizde tatmanız gereken lezzetler arasında yer alan yemekler ve Kırım Tatarlarına özgü. Bakın, Lületaşı'ndan ürünler, erkekler için tesbihler, dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar ve takılar. Evet, hepsi burada. Kadınlar için böyle çok güzel setler var ve Lületaşı'na sadece şu anda bulunduğumuz Odum Pazarı'nda değil, Eskişehir'in dört bir yanında hediyelik eşya dükkanlarında, tezgahlarında görmeniz mümkün. Yani buraya geldiğinizde tatmanız gereken lezzetler belli. O çiğ börek yenecek, sorpa çorbası içilecek, balaban köfte yenecek, Lületaşı'ndan bir ürün mutlaka alınacak ve bakın tesbihler var ve belli başlı noktalar mutlaka görülecek. Bir kere Porsuk Çayı, şu anda bulunduğumuz Odum Pazarı, Sazova, müzeler mutlaka görülmeli ve efendim Odum Pazarı'da birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Arabanızı park edin, Odum Pazarı'na gelin. Böyle yürüme mesafesinde Odum Pazarı'nı, tarihi evleri ve buradaki hediyelik eşya dükkanlarını gezin. Bol bol fotoğraf, video alın ve burası adeta bir açık hava müzesi görünümünde, film platosu görünümünde. Efendim acıktıktan sonra oturun. Odum Pazarı'nda Eskişehir'e özgü her türlü yöresel lezzet var. Vallahi Eskişehir'e gelmişken çiğ börek yenmez mi? Özellikle kahvaltıya geldiyseniz çiğ börekle bir kahvaltı yapmanızı tavsiye ederim. Ben çok severim. Balaban köfte öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, sorpa çorbası. Bakın çok güzel. Hani çok değişik bir çorba. Hepinizin bildiği bir çorba değil eminim. Hani Eskişehir'e gelenler, tadanlar mutlaka bilir ama çok lezzetli bir çorba. Ben çok seviyorum. Aynı zamanda besleyici. Takılar şahane. Magnetler var tabii ki. Bakın 250-300 yıllık tarihi konakların arasında, bir tarihin içinde şu anda
yürüyoruz. Aslında Eskişehir'in tarihine ışık tutan bir alan, odun pazarı. Lezzet var, tarih var, el sanatları var, sıcacık misafirperver insanları var, esnafımız var ve odun pazarı çok güzel. Buranın ambiyansı şahane. Geldiğinizde bayılacaksınız. Burayı mutlaka görmelisiniz. Evet efendim, gezelim bakalım başka neler var.

Değerli izleyenler, Eskişehir'e odun pazarını keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, odun pazarı oldukça büyük bir alanı kapsıyor ve Eskişehir özgü aradığınız her şey burada mevcut. Geleneksel el sanatları deseniz var, tarih deseniz var, yöresel lezzetler deseniz var. Burası cıvıl cıvıl, çok renkli ve turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Ve odun pazarı Eskişehir'in turizm vitrininde önemli bir renk, önemli bir değer ve en çok turist çeken yerlerden biri. Peki efendim, buranın ismi neden Odun Pazarı? Şimdi Osmanlı dönemine ait izleri Eskişehir'de ve şu anda bulunduğumuz Odun Pazarı'nda bol bol görüyoruz. Yani birçok tarihi yapı, birçok tarihi eser Osmanlı döneminden kalmış. Şu anda Atlağan Geleneksel El Sanatları Çarşısı'ndayız. Eskişehir'e özgü geleneksel el sanatları ürünlerinin satıldığı bir çarşı. Burası bir han, yani Osmanlı döneminin oteli. Peki buranın ismi neden Odun Pazarı demiştik? Efendim, işte o dönemde, Osmanlı döneminde civar köylerden öküzlerle ve atlarla getirilen odunlar burada halka satılıyormuş. Bu yüzden de efendim bu bölgenin ismi, bu alanın ismi Odun Pazarı olarak kalmış. Şu anda Atlağan El Sanatları Çarşısı'ndayız. Bakın, burada böyle bir dekor oluşturulmuş. Odun Pazarı'nın ismini anlatan güzel bir dekor yapılmış. Burası iki katlı bir han. Eskiden işte çevre, civar köylerden, işte ilçelerden gelenler buraya odunlarını satmaya geldikten sonra tabii konaklamak için ne yapacaklar? Şu anda içinde bulunduğumuz Atlağan'a gelecekler. İşte burada kalıyorlarmış. Efendim, alt katlarda şu anda dükkanların bulunduğu yerlerde atlarını bağlıyorlarmış. Üst kattaki odalarda da kalıyorlarmış. Evet efendim, günümüzde burası tabii turizme hizmet ediyor. Hediyelik eşya dükkanları var. Burada tamamen geleneksel el sanatlarını görüyoruz. Evet, el sanatları konusunda gerçekten inanılmaz bir zenginlik var. Lüle taşından ürünler var. Cam sanatı Eskişehir söz konusu olduğunda konuşulmalı ve ahşap sanatı. Ama özellikle tabii geleneksel el sanatı deyince, Eskişehir deyince lüle taşı hemen aklımıza geliyor. Odun pazarının her tarafında, tarihi konakların arasında, hediyelik eşya dükkanlarında, unutmayın, buraya geldiğinizde lüle taşından yapılan ürünleri görebilirsiniz bol bol. Ama burası tamamen hediyelik eşyalara ve lüle taşından yapılmış ürünlere ayrılan bir çarşı. Atlağan El Sanatları Çarşısı, iki katlı bir yer, hem alt katta hem de üst katta hediyelik eşya dükkanlarında zevkinize uygun aradığınız her türlü lüle taşından ürünü ve diğer hediyelik eşyaları, dekoratif ürünleri, takıları bulabilirsiniz. Hanımlar, yani Odun Pazarı sizin için son derece ideal bir yer. Böyle cebiniz dolu gelin, kredi kartınız dolu gelin. Çünkü buraya geldiğinizde alışveriş yapmamanız mümkün değil. Beyaz beyaz lüle taşından yapılan hediyelik ürünler ve takılar, aksesuarlar gel beni al diyor. Vallahi dekor şahane. İşte atlarıyla gelen tüccarlar odunlarını burada satıyorlarmış. Günümüzde de turizme tamamen açılmış durumda. 1850'li yıllardan kalan bir ham, 200 yıllık bir ham ve gerçekten Odun Pazarı'nda Eskişehir'in tarihine yolculuk yapıyoruz. Eskişehir'in tarihini en güzel anlatan yerlerden, noktalardan biri şu anda bulunduğumuz Odun Pazarı.

0: usta ellerden çıkan lüle taşı ürünler turistleri cezbediyor.
1: Değerli izleyenler, Eskişehir'le anılan semboller var. Eskişehir'in porsuk çayı var, odun pazarı var, sorpa çorbası var, çiğ böreği var, balaban köftesi var ve değerli izleyenler, Eskişehir'in lüle taşı var. Geleneksel el sanatı deyince, takı deyince, hediyelik eşya deyince ve Eskişehir deyince tabii ki aklınıza hemen lüle taşı geliyor. Lüle taşı olmazsa Eskişehir bölümümüz yarım kalır. Şu anda tam da o noktadayız. Efendim Atlan geleneksel el sanatları çağrısındayız. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Tam 33 yıllık lüle taşı ustası Ramazan ustamızın dükkanındayız, atölyesindeyiz. Burası hem atölyesi hem de showroom'u. İnanılmaz zengin, birbirinden güzel takılar, tesbihler, dekoratif ürünler hepsi ama hepsi burada ve Eskişehir'de Atlan El Sanatları çağrısında gerçekten bu anlamda doğayan bir isim. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Şeref
1: hoş bulduk. Verdiniz. Evet, Ramazan ustam, aslında lüle taşına dair sana soracağım çok fazla soru var. Şimdi lüle taşı beyaz bir taş ve toprağın altından çıkıyor. Toprağın derinliklerinden çıkıyor ve Eskişehir'e Allah'ın bir lütfu, Allah'ın mucizesi. Köylerde de bol bol bulunuyor. Umarım o zenginlik daha da artarak devam eder. Lüle taşı toprağın altından çıktığında beyaz mı oluyor?
2: Beyaz. Beyaz, çok hafif krem olanları da var.
1: Evet. Efendim ustalarımız lüle taşını renklendiriyorlar. Şimdi beyaz isteyenler var. Özellikle hı hı. Hanımlar takıları beyaz istiyorlar. Ama renklendirilen lüle taşından yapılan takılarda bir o kadar talep görüyor.
2: Evet,
1: onlar
2: evet,
1: da
2: evet.
1: Çok şık. Hepsi çok şık. Birazdan şov var. Ustamız nasıl olduğunu gösterecek. Ama öncesinde lüle taşının özelliği neymiş? İşlemesi kolay mıymış?
2: Son derece yumuşak bir maden.
1: Evet. Çıktığında yumuşak.
2: Evet, yumuşak. Yerin altından çıktığında son derece yumuşak. Bu havayla temas ettiğinde kuruyor. Bu şekilde. Bu şekilde çıkıyor.
1: Ama,
2: tamam, bu şekilde.
1: Böyle, aynen.
2: İşlemesi kolay. Mesela şu bıçakla çok rahat işliyorsunuz.
1: Şöyle ben de bozmayayım da. Evet. Lüle taşından ne yapılıyor?
2: Her şey yapılıyor. Yani sanata, o sizin şeyinize bağlı, veriminize bağlı.
1: Takılar yapılıyor.
2: Takılar yapılıyor, işte kolyeler yapılıyor, broşlar yapılıyor, tesbihler var, bileklikler var,
1: evet.
2: Çeşitli yüzükler var. Evet.
1: Böyle erkekler için de tesbihler var, böyle sabır çekiyorsunuz. Kadınlarımız da
2: vallahi
1: tesbih kullanıyor artık.
2: Tabii evet. Bunlar kullanıyor. Erkeklerden sabır çekenler var.
1: Kadınlardan var mı?
2: Var. Sabır onlar çeken, evet onlardan da var.
1: Tarık gel bak, burada da neler var. Ustam neler yapmışsın?
2: Mesela bir balık çiftli.
1: Ay şahane.
2: Alabilirsiniz.
1: Ay şahane şahane, bakar mısınız? Ustam neler yapmışsın burada böyle.
2: Evet.
1: Bakın setler var böyle. Çeliklerle, gümüşlerle lüle taşının buluştuğu setler. Özellikle bu setlere rağbet çok fazla. Bunlar bol bol satılıyor. Fiyatlar da gayet makul, ekonomik. Aslında soralım, o setin fiyatı nedir?
2: 450 lira.
1: 450 lira. Vallahi hanımlar bedava. Lüle taşından kolyemiz var. Şimdi bunlar acaba nasıl renklendiriliyor? Bu işin sırrı nedir? Nasıl yapılıyor? Yani şimdi o lüle taşını renklendirmek saatler sürmüyor, günler sürmüyor. O kadar basit bir yöntemle ustam o lüle taşını o kadar ustalıkla renklendiriyor ki, şimdi aslında izlediğinizde basit gelecek ama ben onu evde denedim. Beyaz bir lüle taşından yüzüğümü renklendirmeye çalıştım, yapamadım. Yarısı oldu, yarısı olmadı. Ya bilmiyorum, o kadar kolay
2: ateşte
1: değil.
2: Ateşte çok mu tutuyorsun?
1: Hadi yapalım. Valla bilmiyorum, olmadı. Bir türlü olmadı.
2: Bir tane yüzük alır mısınız oradan?
1: Ne yapıyorsun?
2: Şimdi şöyle sıradan bir kağıdımız. Evet. Ambalaj kağıdı sıradan.
1: Yani, bakın. Evet. Paket kağıdı.
2: Evet.
1: İstediğiniz renk olur, gazete kağıdı. Tabii. Olur. Size gelen bir hediye ya da alışveriş yaptığınız bir kutunun paketi.

0: olur. Alıyorsunuz. Hangi renk isterseniz. Evet.
1: Şöyle.
0: Dikkat.
1: Renkli tarafı içe gelecek şekilde.
0: Dikkat.
1: Kapatıyoruz.
0: Kapattık. Tamam.
1: Şöyle sarı.
0: Ustam kameraya göster şöyle. Kamerayı görsün.
1: Sardık.
0: Hanımlar evde lütfen
1: elimize bir çakmak.
0: Renklendirmek istiyorsanız.
1: Şöyle.
0: Bakın. Bu kadar basit bir yöntemle. Yani 40 yıl düşünsem efendim şu kolyeleri, şu takıların bu şekilde renklendirildiği benim aklıma gelmezdi.
1: Yani ama evet, olağanüstü.
0: İstediğiniz kadar boyayın, istediğiniz kadar renklendirin. Bakın.
1: Sizin parmağınızda daha da güzel durdu.
0: Çok
1: ama sürekli durması benim için daha iyi.
0: İstem çok
1: sizde sürekli kalsın
0: vallahi,
1: sizde o.
0: Hepsi şahane, hepsi şahane. Hanımlar setler şahane gördüğünüz gibi. Şimdi Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen beyler, hanımlar... Acaba Ramazan ustamız bize...
1: Şuran bize verseler olur muydu?
0: Geçen yıl olduğu gibi hediye yollar mı diyorlar Ramazan
1: yollarım.
0: Ustam. Ne yapalım?
1: Yollarım.
0: Ne yollarsın?
1: Valla tesbih gönderelim baylara. Baylara tesbih gönderelim.
0: Kaç kişiye?
1: Valla toplam hediye olarak 3-5 arkadaşımıza gönderelim.
0: Tamam. Ne yolluyoruz?
1: Tesbih 1. Yüzük gönderelim.
0: Tamam. Bayanlara yüzük.
1: Bayanlara küpe gönderelim.
0: Tamam.
1: Lüle taşından.
0: Onlardan mı? Yolluyoruz.
1: Evet, onlardan yüzük.
0: Tamam, büyük yüzük. Tamam.
1: Bir renkli bir düz gönderelim.
0: Yani isyan da aslında
1: tabii,
0: renklendirir.
1: Renklendirmesi kolay. Evet, bir renklendirilmiş bir beyaz. Evet.
0: Ramazan ustamız gösterdi. Nasıl renklendirmeniz gerektiğini beyler sizin için de böyle tesbih var.
1: Evet.
0: 5 kişiye şöyle yapalım ustam. 6 kişiye 3 tane tesbih, 3 tane yüzük.
1: Tamam.
0: Küpesiyle birlikte.
1: Küpesi, tamam.
0: Yani 3 tane erkek izleyiciye, 3 tane bayan izleyiciye hediye yollamış olalım.
1: Memnuniyetle.
0: Eskişehir'den Ramazan ustamızın gönlü bol. Efendim hediye vermeyi seviyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hem baylar hem bayanlar çok mutlu oldular. Çünkü lüle taşından yapılan ürünler şahane. Görüntüler de zaten Ramazan ustamızla yaptığımız sohbette ekranlarınıza bol bol geldi. Gerçekten çok güzel ama çeşit çok fazla. Buraya gelmelisiniz. Ramazan ustama atlan el sanatları çağrısında mutlaka bulmalısınız. Efendim ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Elma Belen'le geziyoruz. YouTube'a abone olun. Eskişehir programının postunun altına programı izleyip 3 kişiye etiketleyerek yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın, kazanın ve bu mükemmel hediyeler Ramazan ustamızdan, Eskişehir'den, Atlağan El Sanatları çağrısından evinize gelsin. Güle güle, mutlu günlerde, sağlıklı günlerde
1: kullansınlar.
0: Ramazan
1: inşallah.
0: Ustam, kesene bereket.
1: Güle güle kullansınlar.
0: Ne söylemek istersin?
1: Ya herkesin gelip, ya sadece benden değil, bu lüle taşına iyi tanışmalarını istiyorum. Tanısınlar lüle taşını.
0: Yani burada çok, halkın, evet, esnafın önemli bir, evet, geçim kaynağı, çok sayıda dükkan var ve hediyelik eşya dükkanlarında aslında, tabii, aradığınız her şey var ama ağırlıklı olarak tabii ki burası Eskişehir. Eskişehir'le anılan, sembolleşmiş lüle taşı var ve programımız içerisinde lüle taşına mutlaka yer vermeliydik ve Ramazan ustamıza verdiği bilgilerden dolayı, hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Size mutlu ettiniz bizi. Ayağınıza sağlık.
0: Teşekkürler. Evet.
1: Sizin aracılığınızla bütün de seyirciler saygılarımı sunuyorum.

0: Şimdi sırada Eskişehir'in efsane lezzeti Balaban köfte var.
1: Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Eskişehir'deyiz.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam!

0: Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
2: Turkcell'lere bağlan.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
2: Buyurun buyurun, siz önden geçin.

0: yerimde yerim.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
2: Kaç kaç oldu?
1: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
0: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, Tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha

0: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer. Benim o, benim o, benim o.
1: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
2: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
8: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
12: Dene, sana da çıkar.
11: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
7: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
6: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti karam gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
17: Sen seversin diye aldım.
16: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
20: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Eskişehir'de kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, programımız Eskişehir'de tüm hızıyla lezzet dolu, sohbet dolu, keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Eskişehir diyoruz, Balaban köfte diyoruz, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, el sanatlarıyla Eskişehir'i keşfetmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Odun Pazarı'ndayız. Balaban köfte gastronomi anlamında sembolleşmiş bir lezzet. Buranın olmazsa olmazı. Adettendir Odun Pazarı'na gelenler, Eskişehir'e gelenler Balaban köfte yemeden buradan asla ayrılmazlar. Sizsiz olun. Buraya geldiğinizde mutlaka Balaban köfte yiyin. Şehirlerle anılan, özdeşleşen belli başlı sembol lezzetler vardır. Efendim o şehre gittiğinizde lütfen onları tadın, deneyimleyin. İşte Eskişehir'de de tatmanız gereken lezzetlerden biri Balaban köfte. Kırım Tatarlarına özgü bir lezzet. Birçok etnik grup buraya lezzet anlamında birçok zenginlik taşımış ve ortaya gerçekten Eskişehir'in gastronomisine değer katan mükemmel tatlar, mükemmel lezzetler çıkmış. Efendim mangalın başındayız. Evet. Yanımızda yılların ustası İbrahim ustamız var. Ustam merhabalar.
21: Merhabalar, hoş geldiniz.
20: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ustam, Balaban köftenin özelliği ne ki bu kadar Balaban sevildi, bu kadar ünlendi?
21: Normalde Kırım 1930-1940'larda Anadolu'ya Kırım Tatarların gelmesiyle başladı.
20: Evet.
21: Balaban demek büyük demek. İskender'in bir kopyası oluyor. Normal pidelerimizi biz doğrayıp kemik suyundan geçiriyoruz.
0: Evet.
21: Yoğurtlayıp köfteyi koyduktan sonra sosu koyuyoruz. Sonra da köftemizi koyuyoruz yanına.
0: Etimiz ne eti?
21: Etimiz dana döş.
0: İçinde ne var?
21: İçinde çok az bir ekmek, kimyon.
0: Soğan falan yok mu?
21: Soğan kıt etle koyuyoruz.
0: Çok az ekmek, kimyon, tuz.
21: Tuz.
0: Ve etimiz var.
21: Evet.
0: Şimdi tabii etin lezzetli olması önemli, ustalık önemli ve içindeki malzemelerin kıvamı, oranı bunlar çok önemli. Şimdi Kırım Tatarları Eskişehir'e gelmişler ve bu özel lezzeti Balaban köfteyi Eskişehir'e kazandırmışlar. Kırım Tatarlarıyla anılan bir lezzet. Ustam, evet, hemen hazırlayalım. Çok seviliyor. Evet. Ben de bayılıyorum.

0: ustam sabahın erken saatlerinde hazırlamış balaban köfteleri. Şu anda mangalın başındayız. Biberlerimiz közlenmiş. Sosumuz hazırlanmış. Efsane bir köfte, balaban köfte. Evet değerli izleyenler, aslında birçok etnik topluluk Eskişehir'de yaşıyor ama Kırım Tatarları özellikle yoğun bir şekilde Eskişehir'de yaşıyor ve Eskişehir'e damgalarını vurmuş durumdalar. Evet, köftelerimiz kızarsa ardından İbrahim ustamız sunuma hazırlasın. Ustam pişti mi?
1: Köftelerimiz pişti.
0: Ne şimdi yapıyoruz şimdi?
1: Hazırlığını yapıyoruz.
0: Of of of. Kokular şahane. Efendim balaban köftelerimiz yağlara kaka mangalda bir güzel pişti. Şimdi İbrahim ustamız pidemizi doğruyor. Özelliği ne pidemizin?
1: Tırnak pide, tamam. Yoğurtlu et sulu olduğu için bir de balabanda yoğurtlu oluyor, daha iyi.
0: Tamam. Gayet yumuşak bir pide. Tabii. Evet, efsane bir lezzet. Eskişehir'le anılan balaban köfte. Şimdi sosumuz var, yoğurdumuz var.

0: pidemizi doğradık, kemik suyumuzu pidemizin üzerine döktük. Ondan sonra yoğurdumuzu ilave ettik. Aslında hem lezzetli hem şifalı. Kemik evet, suyu var.
1: Sosumuzda da vardır kemik suyu.
0: Evet. Vallahi lezzet, şifa, sağlık hepsi bir arada. Of of of. Ustam sen ne yaptın? Sen ne yaptın ustam? Görüntü şahane. İşin süsleme, püsleme kısmı önemli. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan bir lezzet. Kırım Tatarlarına özgü.

0: Ustam tamam mıdır?
1: Evet, tamam.
0: Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı.
1: Ha, evet.
0: Eskişehir'e gelmişiz. İbrahim Ustam ustalığını kata kata, sevgisini, el lezzetini kata kata Balaban köftemizi hazırlamış. Tadına bakmadan buradan gitmek olmaz. Çatalımız var mı ustam? Ben hemen tadayım. Görüntü şahane. Tablo gibi. Şimdi Balaban köftenin yanında ne yeniyor, ne içiliyor? Şimdi,
1: Balaban köftenin yanında yoğurt gitmez.
0: Evet.
1: Çünkü yoğurtlu olduğu için.
0: İçinde var zaten.
1: Bizim kendi yaptığımız kızılcık şerbeti var.
0: Aa, olur o.
1: Vişne var.
0: Olur o.
1: Erik var.
0: Tamam.
1: Hani onları sevmeyenler de kola, gazoz gibi.
0: Gayet iyi olur, evet. İçinde zaten yoğurt var, her şey var. Besleyici, lezzetli, yani şifalı. Evet, vişne suyu, onu da alalım. Ben şöyle yapayım, hemen bir parça tadına bakayım. Özlemişim. Zaten efendim Balaban köfte Eskişehir'e geldiğimizde bol bol tattığımız, yediğimiz bir lezzet. Yani ayıp olur, haksızlık olur Eskişehir'e gelip de Balaban köfte yememek olmaz.
1: Yani günahtır bize.
0: Şöyle pidesinden de alayım. Kemik sulu, soslu, yoğurtlu.
1: Tamamen şifa kaynağı.
0: Ustam çok iyi. Vallahi çok beğendim. Şahane. Sen de çok iyi yapmışsın. Efendim vişne suyumuz geldi. Lezzet şölenimiz tamamlandı. Bunun yanında aslında en güzeli içecek vişne suyu.
1: Vişne suyu. Kızılcığımız var, vişnemiz var.
0: Tamamen el yapımı. El geleneksel yapımı. Yöntemlerle yapılmış.
1: Evet,
0: ondan da tadayım. Şahane. Daha ne olsun? Burası Eskişehir. Balaban köfte. Zaten olsam öyle asitli içe falan gerek yok.
1: Evet, evet.
0: İşte doğal ev yapımı, el yapımı içecek. Ne suyuydu? Vişne suyu.
1: Vişne suyu.
0: Şahane olmuş ve Balaban köfteyle de inanılmaz uyumlu. Mükemmel ikili. Ben çok beğendim. Zaten çok sevdiğim bir lezzet. Eskişehir'le anılan, ustam da çok güzel yapmış.
1: Afiyet olsun.
0: Selin'cim, ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen

0: herkese buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım değil mi usta? Herkes gelsin. Evet. Balaban köftenin tadına burada baksın.
1: Herkesi bekleriz.
0: Yani bütün bakmayan pişman olur, ayıp olur, haksızlık olur, çok şey kaybetmiş olur. İşte Eskişehir, işte Balaban köfte. Ustamızın ellerine sağlık. Afiyet yiyenlere olsun. Afiyet olsun.

0: Cam Sanatı Atölyesi'ne geliyoruz. Camdan sanat eserleri muhteşem görünüyor.
1: Eskişehir inanılmaz bir yelpazeye, inanılmaz bir zenginliğe sahip. Lületaş'ın önemli bir sembol. Şimdi çok değerli ustalarımız var. Ancak efendim cam sanatı konusunda da gerçekten Eskişehir kendini aşmış durumda. Evet, cam sanatıyla da ben de varım diyen ve cam sanatıyla anılan bir ilimiz. Değerli izleyenler, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı cam atölyesi, cam sanatçılarımızın emek verdiği ve ürünlerini ortaya çıkardığı, sanatçılıklarını ve sanatlarını konuşturduğu atölye karşıda ve şu anda showroom'dayız. Orada yapılan ürünler, özellikle büyük çaplı ürünler burada sergileniyor. Mükemmel bir showroom. O kadar güzel, o kadar renkli ki. İsmail hocamızla birlikteyiz. İsmail hocamız cam sanatçısı. Hem burada hem de üniversitede öğrencilerine eğitim veriyor ve bu sanatı onlara aşılıyor. Sanat sevgisini aşılıyor ve sanatı öğretiyor. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Şimdi
2: hoş
1: hocam,
2: geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Valla atölyeyi de gördük. Şimdi gerçekten ustalarımızı izlemek çok keyifli. Bayıldım buraya. Bayıldım. Gerçekten camı almışsınız, sanata dönüştürmüşsünüz. Cam sanatı konusunda Eskişehir hangi noktada?
2: Şimdi Eskişehir bu konuda aslında 4000-4500 yıldır Anadolu'da cam yapılıyor. Şimdi cam Eskişehir'de yeni, yaklaşık 2010'lardan sonra falan uygulanmaya başladı. Bunun sebebi de 2004 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk cam bölümü kurulmuştur. 2004 yılında cam bölümü kuruldu. 2010 yılında da bu atölyeler kuruldu. Konsept olarak da İtalya Venedik Murano konseptiyle benzer. Zaten camlarımız da oradan geliyor.
1: Ama maddemiz cam.
2: Cam.
1: Bu nedir? Cam mı?
2: Bunlar cam çubuklar, renkli cam çubuklar. Metal oksitlerden elde ediliyor. Bunlar da...
1: Maddemiz bu.
2: Evet,
1: ne
2: yerli
1: yapıyoruz?
2: Üretimi yok bunların. Bunlar da İtalya'dan geliyor. Tamam. 3-4 tane distribütör var. Onları getiriyorlar. Biz de onlardan satın alıp...
1: Çubuğumuzu alıyoruz.
2: Sonra oksijen ve propanın birleşimi, biraz sonra da uygulamasını görürüz. Eriterek yüksek ısıda, 1200 derece gibi ısılarda eriterek bu tarz ürünlere dönüştürüyoruz.
1: Ama gerçekten camı almışlar sanatçılarımız, sanata dönüştürmüşler. Bakın kolyeler, bileklikler, aksesuarlar, aklınıza gelebilecek her türlü takı. O kadar güzel ki hocam, çok şık. Gerçekten şöyle, çok şık. İşte sanatçılarımızın ellerinden çıkan zarif, şık, camdan yapılmış, aynı zamanda sağlıklı ürünler. Seçmek çok zor hocam. Çeşit çok fazla. İnanılmaz bir çeşit var. Şöyle hocamla ilerlemek
2: şimdi
1: istiyorum.
2: Bu bölümde sıcak cam, yani karşı atölyemizde büyük fırınlarımız var. Orada yapılan ürünlerimiz var.
1: Evet, çıkaralım.
2: Farklı şöyle konsept. Yani biz burada iki uygulama yapıyoruz. Bir, sıcak cam tekniği bunlar ve büyük yukarıda gördüğünüz işleri. Bu bölümde ise Venedik camları, yani küçük takıların yapıldığı camları kullanıyoruz.
1: Hocam şahane bir, yani şimdi gözüm takılarda kaldı. Her tarafta takı var. Bunların hepsi camdan. Sağlıklı. Bakın camı almışlar, sanata dönüştürmüşler, aynı zamanda güzelliğe dönüştürmüşler, zarafete dönüştürmüşler. Vallahi ellerinize, emeğinize sağlık. Yani kolay iş değil. Evet, şöyle hepsini kurcalayasım geliyor.
2: Ağırlıklarımız var.
1: Nedir bunlar?
2: Kağıt ağırlığı ismi.
1: Dekoratif. Yani,
2: evet, dekoratif. Hem de evrakların uçmaması için üzerine koyulan ağırlık.
1: Valla böyle
2: kapı
1: ağırlık,
2: önlerine, pencere cam önlerine koyulabilen ağırlıklar.
1: Hanımlar, evlerinizi süsleyecek aksesuarlar. Şöyle hepsini kurcalıyorum ama hocam, ben biraz dağıttım ama o kadar güzel ki, hepsi çok güzel. Rengarenk ve cam sağlığı. Ve bakalım.

0: burada da neler var. Aa, kaplumbağa yapmışlar camdan. Yani şimdi camı gerçekten cam çubuğu almışsınız, sanata dönüştürmüşsünüz. Valla biz de gayet iyi. Şimdi Eskişehir'de evet, cam sanatı 2010 yılında başladı ama bayağı yol alındı.
1: Evet.
0: Bayağı yol alındı ki burada yaz ve Eskişehir artık lüle

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. İnanın hepsine göstermek istiyorum. Size o kadar çok ürün var ki şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor ve hepsi birbirinden şık tasarımlar ve çok zor. Çok zor bir sanat. El emeği, göz nuru ürünler. Burada Eskişehir'de sizi bekliyor. Hepsi şahane. Hocam ellerinize, emeğinize sağlık. Eminim bu sanata gönül vermek isteyen, bu sanatı icra etmek isteyen çok sayıda izleyenimiz var. Onlara ne söylemek istersiniz? Ne kadar zamanda öğrenebilirler?
1: Bu sıcak çam kısmı için
0: ya da ne yapmaları lazım?
1: En az bir 4-5 yıl bu işin mutfağında çalışmak lazım ama takı grubu için 1 yıla yakın çalışmak yeterli. Yani kendi işinizi yapabilir duruma gelirsiniz.
0: Şu anda bakıyorum efendim fiyatlara. Üzerlerinde etiket var. Yani fiyat vermiyoruz biliyorsunuz.
1: Ama şunu söyleyeyim.
0: Ama verilen emeğin karşılığında hakikaten çok normal.
1: El işçiliği, serbest şekillendirme hepsi.
0: Tamamen el emeği görüyorum.
1: Hiçbir şekilde kalıp yok ve şeye göre bir yarı yarıya ama Venedik'e göre de bir 8-10 kat daha uygunuz fiyat olarak.
0: El emeği.
1: Venedik camcılığına göre.
0: Şahane. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Son yıllarda Eskişehir cam sanatı konusunda ben de varım dedi ve müthiş bir yol kat etti. Peki şu anda neredeyiz? Cam sanatları atölyesindeyiz. Burası çok sıcak. Aslında işin mutfağındayız. İşin mutfağını sizlere göstermek istedik. Hediyelik eşya dükkanlarında, showroomlarda gördüğünüz rengarenk, ışıl ışıl, muhteşem ürünler, muhteşem sanat eserleri işte burada ortaya çıkarılıyor. Çok değerli cam sanatçılarımız tarafından cam işleniyor, sanata dönüştürülüyor. Yanımızda çok genç bir sanatçımız var. Cam sanatçısı Kaan'la birlikteyiz. Kaan'cığım merhabalar.
2: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkürler. Burası çok sıcak. Yaptığınız iş çok değerli, çok zor ve tehlikeli bana göre. Efendim ben çekiliyorum. Burası çok sıcak. Onlar alışkın.
2: Bana koymuyor artık.
0: Evet.
2: Ben alıştım.
0: Yaş kaç?
2: Ben mi? 27 yaşındayım.
0: Seviyor musun işini?
2: Bu işi sevmezseniz yapma şansınız yok.
0: İş sevmek lazım, gönül vermek lazım. Efendim ben susayım, Kaan konuşsun, evet. Sanatı konuşsun. İşin mutfağındayız, buyurun.
2: Teşekkürler. Hemen şunu ısıtalım. Şu an ısıtmak için kullandığım bir pipo. Pipoyu ucunu ısıtıyoruz. Isıtıldıktan sonra sol tarafta gördüğümüz ağzı kapalı bir fırınımız var. O fırın içinde erimiş 50 kilo cam bulunuyor. Akışkan bal kıvamında. Pipomuz yeterince ısındı.

0: aslında parçanın bu kadar hızlı.
1: Buradaki boşluktan hazırlamış olduğunuz bir peçete ya da bir sunum tabağı için hazırladığımız bir çiçek. Ağız kızmı, kırmızı bir çiçek oldu, gövdesi de beyaz.
2: Kaan, şahanesin. Hayran kaldım. Bu çiçeği nasıl yaptın, ne zaman yaptın? Evet, çok sıcak. Yaklaşmak istemiyorum ama ellerine emeğine sağlık. Müthişsin.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten camı aldı, sanata dönüştürdü. İnanılır gibi değil. Yani ben yapamazdım herhalde. Herkesin yapacağı bir şey değil. Çok zor bir sanat. Gerçekten gönül vermek lazım. Ustalaşmak lazım, deneyim lazım ve çok güzel. Kaan'cığım evet. Gel.
1: Bu biraz daha durursa patlayacak yüzümüze.
2: Patlayacakmış.
1: Evet, o yüzden olmasın
2: aman
1: diye.
2: Aman.
1: Makasla sıkıştırdığımız yere birkaç damla soğuk su damlattık. Suyun yardımıyla ufak bir darbeyle parçayı ayırıp fırın içine aktardık. Bu şekilde güvenli şekilde ertesi güne sağlam çıkacak ürünümüz.

0: börek zamanı. Efendim çiğ börek olmadan asla olmaz. Eskişehir'le anılan yöresel bir lezzet, yöresel bir hamur işi. Hamur işini seviyoruz değil mi? Evet, çiğ börek Eskişehir'e sabahın erken saatlerinde geldiyseniz kahvaltınızı çiğ börekle yapabilirsiniz. Aslında çiğ böreği öğle yemeğinde yiyebilirsiniz, akşam yemeğinde yiyebilirsiniz. Günün her saatinde kafanıza estikçe yiyebilirsiniz. Ben bayılıyorum, şahane ve Kırım Tatarlarına özgü yöresel bir lezzet. Vallahi Kırım Tatarları gelmiş buraya birçok lezzeti bırakmış ve aynı zamanda ticari boyut kazanmış. Hem evlerde kadınlarımız yapıyor hem de buradaki mekanlarda en çok sunulan lezzetler Balaban Köfte ve çiğ börek. Yani bunlar gerçekten turistler tarafından en beğenilen ve en çok talep gören lezzetler. Meltem Hanım'la birlikteyiz. Çiğ börek yapıyoruz. Meltem Hanım hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Şimdi çiğ böreği kadınlar Türkiye'nin her yerinde yapıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama Eskişehir'in çiğ böreği ünlenmiştir. Yani, Eskişehir'le anılır. Kırım Tatarları'yla anılır. Farkı nedir? Kadınlarımızın yaptığı çiğ börekten.
1: Şimdi biz işletme olarak yaptığımızda tabii ki her bir ölçümüz birebir uygulanıyor. Kızgın yağda ve özellikle toprak saç şövende pişiriyor.
0: Evet.
1: Asıl özelliği bu ve çok yoğun kızgın yağda pişmesi.
0: Hı hı. Anında pişiyor, kabarıyor böyle fos diye.
1: Çok kızgın pişmesi gerekiyor. Çünkü öbür türlü yağ çeker. Bizde kesinlikle yağ çekmez. Tamamen el yapımıdır her şeyimiz. Tertemiz, hijyen şekilde yapıyoruz.
0: Gerçekten çok enteresan. Şimdi kızgın yağ, çiğ börekler atılıyor. Yani bol yağ atılıyor. Birazdan görüntüler ekranlarınıza gelecek ama kesinlikle çiğ börek böyle vıç vıç yağlı olmuyor.
1: Hayır. Yağda pişiyor ama yağlı olmuyor.
0: Çok kızgın yağda evet. Böyle bol yağda kızardığı evet. için birden böyle pişiyor.
1: Aynen. İçine yağ almıyor.
0: Kabarıyor. O görüntüler şahane. Birazdan ekranlarınıza geliyor. Şimdi eskiden çiğ böreğin sadece kıymalısı yapılıyordu ama şimdi evet. gördük ki kaşarlı çiğ börek de yapılıyor. Evet. Sevildi mi?
1: Evet, çok sevildi.
0: Ama benim favorim kıymalı çiğ
1: Tabii
0: börek.
1: Tabii ki orijinali kıymalı. İsmi çiğ börek diye geçiyor ama asıl çiğ börek, çiğ börek Tatarca'dan geliyor.
0: Ne demek?
1: Nefis lezzetli börek demek.
0: Nefis lezzetli börek. Tatar evet. mısın?
1: Hayır değilim.
0: Değilsin.
1: Ama doğduğumdan beri çiğ böreğin içindeyim. Evet. Evde de yapıyordum. Şimdi de imalat olarak yapıyorum. Çok mutluyum. İçimiz de burada.
0: Şöyle açalım içimizi. Bakın mis gibi.
1: Biraz sulandırılıyor.
0: Evet.
1: Sürebilmek için.
0: Ne var kıvamda. İçimizde?
1: Dana kıymamız var.
0: Tamam.
1: Soğan, tuz ve karabiberimiz var. İçini koyalım.
0: Evet.
1: İçliyorum. Hamura koyacağımız kapasitesi zaten bir kaşık kıyması.
0: Tamam.
1: Bu şekilde kesiyoruz.
0: Çok güzel. Kenarına aldık. Bakın gayet pratik bir şekilde. Meltem Hanım çiğ böreklerimizi hazırlıyor. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Eskişehir'deyiz.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
8: Turkcell'leri bağlat hayata.
9: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.

0: Çiğ böreksiz Eskişehir olur mu? Tabii ki olmaz.
1: Değerli izleyenler, Eskişehir'de şimdi ne zamana, şimdi çiğ

0: Migros Yemek'le.
1: Migros Yemek'le. Yerimde yerim.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu makarna aşmış.
9: Kırmızı süt aşmış.
10: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
11: Ben macera

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
1: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
4: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Daha fazla uzatmasak mı?
10: Bence uzatalım.
11: Kaşar bir başka kaşar, bu kaşar
12: Sütaş kaşar. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
14: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar?
15: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
16: Dene, sana da çıkar.
17: Denemesi bedava.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Seviyorsak sebebi çok, Starsız mekebisi yok.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin yavrum.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
15: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Eskişehir'de kaldığı yerden devam ediyor.
16: Evet, bakın şimdi. Çiğ böreğimiz anında kabarıyor.
17: Yağ alarak tamam. Kabarmasını sağlıyorum.
16: Bakın şimdi görüntüler güzel. Şahane. Yağımız bol, yağımız kızgın. Ateşimiz yüksek.
17: Toprak sacımız.
16: Sevgimiz yüksek.
17: Aynen, tabii ki.
16: Her sacımız zaman. Toprak.
17: Aynen öyle.
16: Ya, o bile önemli bir detay
17: tabii
16: değil mi?
17: Tabii ki. Gerçekten soğumadığı için sürekli akış halinde buradan çiğ börek çıkabiliyor.
16: Meltem Hanım, ne yapıyoruz?
17: Çiğ böreklerimiz pişti. Artık tabaklıyoruz.
16: Sunuma hazırlıyoruz. Bu neli? Kaşarlı mı,
17: bu
16: kıymalı
17: mı? Kaşarlı, bu kıymalı.
16: Bu kaşarlı, bu kıymalı. Bakın. İsteyene kaşarlı, isteyene kıymalı, et sevmeyen olabilir, vejetaryen beslenen olabilir. Onlar için de alternatif lezzet kaşarlı, bu da kıymalı. Yanında ne var?
17: Yanında turşularımız var.
16: Evet.
17: Özel çiğ börek sosumuz var.
16: Tamam. Ne var sosta?
17: Sosumuzda kırmızı biber, domates, acılı biraz da acı biberimiz var. Kaynatıyoruz onu kavanozlarla.
16: Peki, Eskişehir'in çiğ böreği nasıl, hı-hı, yeniyor? Ne yapıyoruz şimdi? Onu alıp o sosa batırıyor
17: en
16: muyuz?
17: En büyük yanlış bu.
16: Tamam.
17: Çatal bıçakla yemeye çalışıyorlar. Bunu elinize alıyorsunuz, bölüyorsunuz ve yiyorsunuz.
16: Aa, lütfen Eskişehir'in çiğ böreği öyle kibarlık yapıp çatalla bıçakla yenmez. Hayır. Elle yiyeceksin.
17: Alıyorsunuz, bölerek veya bu şekilde.
16: Annem babam usulü.
17: Babam usulü bu şekilde yiyor.
16: Sonra bunu ne yapıyoruz?
17: Bandırıyorsunuz.
16: Bandırıyoruz. Bandır Meltem Hanım.
17: Buyurun.
16: Acı mı sosumuz?
17: Evet, hafif acılı çok güzel.
16: Ay ben onu yemeyeyim, acıymış. Ben hayatta acıyı yemem. Turşularımız şahane. Biber turşu, salatalık turşu. Ben böyle tatlı bir sos varsa çekimden sonra afiyetle yiyeceğim. Yanında ayran var. Evet. İsteyene ne var? Çay var.
17: Tabii ki çay başka? Var. Meşrubatlarımız var. Her şeyimiz mevcut. Kendi yaptığımız
16: ev yapımı içecekler var. Işte, meyve suyu var.
17: Var, kızılcık var.
16: Bir kere sabahın erken saatlerinde Eskişehir'e kahvaltıya geldiyseniz çiğ böreğin yanında çay için. Ya ben olsam çay içerim.
17: Tabii ki.
16: Ama mesela öğlen akşam ayran için, meyve suyu için ve özel sosuyla, turşularıyla, içeceğiyle gerçekten mükemmel ve porsiyon bol.
17: Evet, doyurucu. Bir kişi çok güzel doyurur.
16: Yani bir porsiyonda 5 tane var. Aslında Eskişehir'de hangi mekana giderseniz gidin çiğ böreğin porsiyonu bu.
17: Aynen.
16: 5 tane oluyor. Ve son derece doyurucu. Ya ben bunun 5 tanesini hayatta bitiremem. Yiyemem. Ben böyle 2 tane falan yiyeyim. Hadi taş çatlasın, çok açım. 3 tanesini yiyorum. 5 tane gayet doyurucu. Tarık sen doyar mısın bilmiyorum 5 taneyle. Doymam diyor. Daha ne yiyeceğim Tarık?
17: Lezzetini
16: 5 tane yani çiğ börek. Daha ne yiyeceksin? Yuh. Doyulmaz mı? Sen yiyor musun 5 tane?
17: Ben yiyorum.
16: Vallahi ben yiyemem. Bana çok geliyor. Bana çok geliyor. Genelde. Ama biz Türk halkıyız. Hamur işini seviyoruz. Eti maalesef seviyoruz. Her zaman söylüyorum. Evet. Hamur işi candır. Yani ben de çok seviyorum ama çok yiyor muyum? Hayır. Kontrollü yiyorum ama Eskişehir'e geldiğimde de çiğ börek yedim. Yiyorum. Evet. Hiç de pişman
17: afiyet
16: değilim.
17: Olsun.
16: Canım sağ
17: her
16: olsun.
17: Her zaman bekleriz.
16: Meltem Hanım çok teşekkürler. Ellerine emeğine sağlık. Rica şöyle ederim. Bir göster çiğ böreğimizi. Evet. Efendim efsane bir lezzet, efsane bir hamur işi, çiğ börek.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor ve biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Malumunuz Türkiye bugün peş peşe gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Adana 4,8 ve 4,9'luk depremle sarsılırken Osmaniye'de 5,2'lik deprem yaşandı.
2: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
3: Aniden bir deprem oldu, herkes ayağa kalktı, bir millete panik oldu.
4: Hissettim, dışarı açtım. Mecbur açtım, ne yapayım? Korkudan.
5: Efendim, hissettiniz mi depremi?
4: Hissettik.
6: Önce Adana, ardından Osmaniye. Peş peşe yaşanan depremler yürekleri ağza getirdi.
2: İnin aşağıya. İnin aşağıya, tamam.
6: Adana 4.8 ve 4.9'luk iki depremle sallandı. İki depremin arasında sadece 17 dakika vardı.
7: Adana'da arka arkaya 4 kez hissedildiğini söyleyen bir deprem meydana geldi.
6: Ardından Osmaniye sallandı. Şiddeti daha büyüktü. 5,2'lik deprem korkuttu.
8: Sizde ise çok şiddetli bir şekilde salladı.
7: Çukurova'da insanlar aşağı indi, huzursuz oldular tabii ki de.
6: Deprem Gaziantep'te de hissedildi.
9: Gittim geldim abi.
6: Deprem dağın başındaki kayaları yerinden oynattı.
10: Daha düştüğü yere bak, daha yine çek yukarı geçecek.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Korkulan olmadı. Bölgede hiçbir olumsuz ihbar alınmadı.
1: Sevgili izleyenler, fon soruşturmasında kritik bir adım daha atıldı. Çok önemli. Savcılık bu kez eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü mercek altına aldı. İddia, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi. Ve savcılık Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni istedi.
11: Fon soruşturması sürüyor. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül dosyaya girdi. Savcılık fon soruşturması kapsamında 4 ayrı soruşturmayı birlikte yürütüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler inceleniyor. TEFAS'a açık ve kapalı fonlar da dosyada. Araştırmanın kritik noktası ise fonlarla hisseler arasındaki bağlantı. Eş zamanlı hareketler tek tek inceleniyor. Fonlarla bazı hisseler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu incelemelerde gözler eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev dönemine çevrildi. Savcılık Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkilerini gerektiği gibi kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Savcılığın değerlendirmesi dikkat çekici. Yazıda Gönül'ün görev ve sorumluluğunu yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunun altı çizildi. Bu nedenle soruşturmanın yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istendi. Talep 30 Eylül tarihli yazıyla bakanlığa iletildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dosya üzerine harekete geçti. Bakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Ön inceleme ve araştırma başlatılacak. Sonraki süreçte hazırlanacak rapor, soruşturma izni konusunda belirleyici olacak.
1: Diğer yandan hakemler dosyasında da gelişmeler var. Tutuklu yargılanan MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Bir diğer MYK üyesi Sebahattin Şahin de görevini bıraktı. Soruşturmanın odağındaki iki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel ise yarın adliyeye sevk edilecek.
11: Hakemler dosyasında peş peşe istifa geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklu bulunduğu süreçte görevinden ayrıldı. Gündoğdu'nun istifa dilekçesi avukatları aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldı. Ancak dosyada istifa eden tek isim Gündoğdu değil. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK üyesi Sebahattin Şahin de görevinden istifa etti. Şahin savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor. Dosyanın yeni adımı yarın atılacak. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İki hakem daha önce evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Şimdi gözler yarınki adliye sürecinde. Hakemler dosyasında soruşturmanın kapsamının ve yeni adli işlemlerin nasıl şekilleneceği merak konusu.
1: Ve 10 yıl önce sır olarak kalan bir ölüm efendim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturma iki kritik iddianameyle yeniden gündemde. İşte detayları.
11: Arif Ahmet Denizolgun soruşturması derinleşti. 10 yıl önce kapandı sanılan dosyada şimdi iki ayrı iddianame var.
9: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
11: İlk dosyanın merkezinde otopsi videosu var. Savcılık aylarca Adli Tıp Kurumu'ndan bu görüntüyü istedi. Fotoğraflar var denildi. 145 fotoğraf gönderildi.
12: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
11: Ama video kaydı yoktu.
13: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma gayreti içerisine girmiş bulunmaktayız.
11: 18 Ağustos'ta FETÖ kabir kararı alınan gün, bu kez bambaşka bir cevap geldi. Otopsi videosu bulundu. Ertesi gün Denizolgun'un mezarı açıldı. Savcılık 3 adli tıp görevlisinin ilk yazışmalarda gerçeğe aykırı bilgi verdiği değerlendirmesi yaptı. 3 görevli hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. İkinci iddianamenin adresi ise Denizolgun'un o dönemki doktoru Nurettin Demirkol. Demirkol 2026'daki ifadesinde Denizolgun'un özel doktoru olmadığını söyledi. Ancak 155 kayıtları farklıydı. Polisi arayan kişi Demirkol'du. Kendisini ailenin hekimi olarak tanıtmış, ölümü de şüpheli bildirmişti. Daha çarpıcı çelişki ise kan izlerindeydi. Demirkol, 2026'da kan görmedim dedi. 2016 tarihli tutanakta ise Denizolgun'un ağzından kan geldiğini, kanın yastığı ıslattığını söylediği kayıtlıydı. Savcılık çok sayıda çelişki tespit ederek Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan dava açtı. İncelemeler devam ediyor.
1: Baygınlık geçirenler, okulu karıştıranlar ve gecikenler tabii. Milyonlarca kişi bir kez daha KPSS sınavında ter döktü. Adayların yaşadığı aksilikler ise kameralara yansıdı.
14: Kimi fenalaştı, kimi geç kaldı, kimini de yine son dakika polis yetiştirdi. Kamu personeli olma sınavı öncesi okul önlerindeki manzara yine değişmedi.
15: Bir dakika ya. Hocam
16: ya. Abi 30 saniye var aşağı.
15: Daha 30 saniye var abi.
14: Sivas'ta bir genç kapının kapanmasına saniyeler kala koşmaya başladı. Ama yetişemedi. Kapıyı kapatan görevliler bir daha açmadı. Talihsiz genç aylardır emek verdiği hayallerine veda etti.
15: Bir dakika ya. Hocam
16: ya. Abi 30 saniye var aşağı.
15: Daha 30 saniye var abi.
14: Diyarbakır'da başka bir öğrenci aynı kaderi yaşamamak için saniyelerle yarıştı. Okul kapısına doğru son hız koştu, merdivende baygınlık geçirdi. Kızın o halini gören görevliler koşarak koluna girdi, sınava girmesine yardımcı oldu. Sınava geç kalan ve okulunu karıştıran öğrencilerin imdadına da yine motorize ekipler yetişti. Hazır bekleyen polis ekipleri öğrencileri okullarına yetiştirdi. Amasya'da sınava giren bir gencin otomobilinde yangın çıktı. Yangını gören polis ekipleri itfaiyeyi beklerken aracın kül olmasına göz yummadı. Yangın tüpüyle alevleri söndürdü.
17: Polis kurtardı. Yangın tüpünü götürdü. Altına girdi adam.
14: Polislerin o hareketi çevredekilerin de takdirini topladı.
1: Efendim, Antalya'da 20 yaşındaki genç kendisini arayarak yanına çağıran kız arkadaşıyla buluşacaktı. Daha doğrusu o öyle sandı. Genci bekleyen aslında kızın babasıydı. 20 yaşındaki genci 13 yerinden bıçaklayarak katletti.
14: Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti. Kızın babası tarafından vahşice katledildi.
6: Kan donduran cinayet Antalya'da yaşandı. Yasin Erdem Bayır'ı görüştüğü 16 yaşındaki B.Ö. aradı. Evinin yakındaki bir noktaya çağırdı.
14: Yasin Erdem Bayır hemen yola çıktı. Başına geleceklerden habersizdi.
6: Çünkü gittiği yerde kız arkadaşı değil onun babası vardı. Yasin Erdem Bayır'a bıçak darbeleriyle saldırdı. Genç aldığı bıçak darbeleriyle yol ortasına yığıldı. yapıldı.
14: Saatler sonra bayırı yoldan geçen bir vatandaş buldu, ekiplere haber verdi.
18: İyi misin hanımefendi?
14: Fakat ekipler geldiğinde artık çok geçti. 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır 13 bıçak darbesiyle katledilmişti.
18: Çantada da kan izleri var.
14: 47 yaşındaki katil zanlısı ve kızı gözaltına alındı. Cani Baba cinayeti itiraf etti.
1: Türkiye onu asrın felaketinin hemen ardından kendini eve kapatmasıyla biliyor. Barış Özbay efendim hastanede tedavi görmüştü ancak sonuç değişmedi. Mesajı da oldukça netti. Ben iflah olmam diyor.
19: Bekliyorum. Tekrar akşam olmasını bekliyorum işte. Telefonla zaman geçiriyorum.
14: Tüm hayatı dört duvar arasında geçiyor. Bütün bir günü yalnızca bitmesi için yaşıyor.
19: Uyanıyorum. Yemek yiyorum. İlaç saati geliyor. Ağrı kesici mi içiyorum yoksa hareket edemem. Ağrılarım çok kötü.
14: Barış Özbay asrın felaketinin ardından kendini eve hapsetti. Tüm hayatı telefon oldu. Yardım eli uzandı. Hastanede tedavi gördü. Ancak sonuç değişmedi.
19: Telefon yoksa duvar izlerim. Bahçede kediler oynarım, bir şey yaparım. Hani zaman geçiriyorum. Tekrar uyku saati gelene kadar. Sonra uyuyorum.
14: Ama Barış Özbay'ın mesajı net. Tişörtünün üzerinde Almanca ben iflah olmam yazıyor.
19: İnsanlar yardım etmeye çalışıyor Allah'a, tanıştığım kişiler. Edemezler. Yani kimse yardım edemez ben kabul etmediğim sürece. Ben de kabul etmiyorum hiçbir yardımı. Hani benim tek söylediğim şey ben bir şey istemiyorum.
14: Annesi de oğlunun durumunu artık kabullendi.
20: Artık kaldığı gibi kalsın, ne yapayım? Kendi bilir.
1: İstanbul Kağıthane'de alacak meselesi yüzünden kaçırılan ve günlerce de işkenceye maruz kalan iki kişi polis operasyonuyla kurtarılmıştı. İkili yaşadıkları o dehşeti anlattılar efendim. Sırtlarında naylon eritilip bıçakla kesildiklerini söylediler.
14: Alacak verecek meselesi yüzünden kaçırılıp alıkonmuşlardı. Yaşadıkları dehşeti anlattılar. Sırtlarında naylon eritilip bıçakla kesildiğini söylediler.
21: İşte olay Kağıthane Kuban sokaktaki bu binanın çatı katında gerçekleşti. İddiaya göre Hakan Ç ile birlikte Serkan Görkem T iki gün boyunca alacak verecek meselesi sebebiyle alıkonuldu. Elleri kolları koli bandıyla bağlanarak dövüldü.
14: Kağıthane Emniyetine gelen bir ihbar, ikisinin de kurtuluşu oldu. Çatı katına operasyon yapan ekipler Hakan Ç ve Görkem T'yi kurtardı. Olaya karışan 4 kişi de tutuklandı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıktı. Görkem, Serkan T sırtımda naylon erittiler. Sağ elimin serçe parmağını, göğsümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kestiler dedi. Kurtarılan Hakan Ç'de kanser olan abini alırım, felç bırakırım denilerek tehdit edildiğini, sıkça dövülüp işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.
1: Efendim henüz 18 yaşında bir genç kız tartıştığı erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Geride ise acılı bir aile ve hiç yaşayamadığı koca bir ömür kaldı.
14: ...18 yaşında sevgilisinin kurbanı oldu. Boğazı bıçakla kesilerek vahşice katledildi. Kan donduran olay Bursa Karacabey'deki bir ormanda yaşandı. Gökçe Alkan henüz 18 yaşındaydı. Lisede sağlık hizmetleri okumuştu. Yeni mezun olan genç kız iş arıyordu. Önünde koskoca bir ömür ve hayalleri vardı. Kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi Mustafa Bey ile buluştu. İkili konuşmak için araçla ormana gitti, tartıştılar. Mustafa Bey yanındaki bıçakla 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Ardından aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Kan donduran olayın ardından yürüyerek şehir merkezine gitti. Tartıştığı kişinin öldüğünü söyledi, yardım istedi. Sağlık ekiplerinin Gökçe Alkan için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Mustafa Bey gözaltına alındı, hastaneye kaldırıldı.
0: İki yeğenimiz dün onharca katledildi. Acımız büyük. En ağır cezayla ceza alacağına inanıyoruz.
14: Üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Gökçe Alkan da gözyaşları içinde toprağa verildi.
1: Sevgili izleyenler, Karaman'daysa ameliyattan çıkan 9 yaşındaki Abdullah Tayyip Zahma narkozun da etkisiyle Fenerbahçe Galatasaray derbisini canlı canlı anlattı. Ünlü futbolcuların isimlerini sayıkladı.
3: Ameliyathaneden çıkarken zaten Asensio, Asensio, Asensio diye bağırarak çıktı. Biz de şaşırdık.
11: Ameliyattan çıktı. Narkozun etkisiyle maç spikerine dönüştü. Galatasaray Fenerbahçe derbisini böyle anlattı.
22: Kırıkurt İrfancan Kahveci, İrfancan Kahveci, Abdullah Tayyip Zahmi ve gol! Galatasaray 1-0 yeniliyor.
11: Balkondan düşen ve burnu kırılan 9 yaşındaki Abdullah Tayyip Zahma ameliyata alındı. Ama ameliyattan sonra benzeri görülmemiş bir şey oldu.
3: Ameliyathaneden çıkarken zaten Asensio, Asensio, Asensio diye bağırarak çıktı. Biz de şaşırdık.
11: Abdullah narkozun etkisiyle Galatasaray Fenerbahçe derbisi anlatmaya başladı. Asensio, İrfancan Kahveci ve Greenwood'un ismini sayıkladı.
22: Greenwood İrfancan Kahveci, İrfancan Kahveci, Abdullah Tayyip Zahma ve gol!
3: Herhalde bizden alışmış olacak ki kendisi de çok büyük bir Fenerbahçe hayranı.
11: Sanal medyada paylaşılan o görüntüler milyonlarca kez tıklandı.
22: Greenwood İrfancan Kahveci, İrfancan Kahveci, Abdullah Tayyip Zahma ve gol! Galatasaray 1-0 yeniliyor.
11: Narkozun etkisinden çıkan Abdullah'ın tek hayali ise Fenerbahçeli oyuncularla bir araya gelmek.
3: Kendilerinden bir çocuğumuza geçmiş olsun bekliyoruz.
1: İstanbul Sarıyer'de bir motokuryenin silahla önü kesildi, tekme tokat dövüldü, başına kaskla vuruldu. Motokuryenin beli ve burnu kırılırken saldırganların sana özür videosu çektireceğiz dediği ortaya çıktı.
14: Önü kesildi, başına kaskla vuruldu. Silah gösterilip tekme tokat dövüldü. Burnu ve beli kırılan motokurye kabus yaşadı. Sarıyer'de motokuryelik yapan Ahmet Yasin'e, eski iş arkadaşı Muharrem Y'nin ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktı. Muharrem Y'ye seni Seyran Tepe tarafında görmeyeyim mesajı attı. O mesajı alan Muharrem Y, iddiaya göre 3 arkadaşıyla Ahmet Yasin E'ye silah gösterip önünü kesti. Önce kaskını çıkardılar, ardından kaskla kafasına vurup tekme tokat dövdüler. Talihsiz motokurye dakikalarca dayak yedi, burnu ve beli kırıldı. Hastaneden darp raporu alıp şikayetçi oldu. Sana özür videosu çektireceğiz deyip saldırdıklarını anlattı. Ekipler Muharrem Y ile arkadaşı Fatih M'nin kimliğini belirledi. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adliyeye gönderildiler.
1: İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer asker eğlencesini basan saldırgan tarafından açılan ateşle öldürülmüştü. İşte o facianın hemen ardından Özer'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu efendim. Acılı anne, oğlumu öldürüp kan parası teklif ettiler dedi.
23: 2 gün iş yerinde yattı sadece bu eğlenceye katılmak için. O gün yemek bile yemedi.
11: Henüz 17 yaşındaydı. Gençliğinin bağrında asker eğlencesine katıldı. Açılan ateşle öldürüldü. Yusuf Arda Özer'in annesi oğlunu öldürenlerin kan parası teklif ettiğini öne sürdü.
23: Oğlumu aradım. Oğlum yemek hazır gel dedim. Yarım dakika geçmedi. Tak tak tak tak silah. Bir çıktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor.
11: Yusuf Arda Özer 19 Nisan'da arkadaşının asker eğlencesine katılmıştı. O eğlence sonu oldu. İddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G eğlenceyi basıp silahıyla ateş açtı. O mermilerden biri Yusuf Arda'ya geldi.
2: Eline silah attı. Bizim arkadaş silahı görünce direkt ona bir tane vurdu. Silahını çıkardı. Hepimiz ateş açmaya başladı.
11: 14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti.
23: Benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim. Buyursun gelsin beni vursun yiyorsa.
11: Acılı anne Esma Özer'se gelen tehditleri hastane bahçesinden bu sözlerle isyan etmişti. Anne Özer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Delillerin karartılmaya çalışıldığını söyleyen anne, tutuklu saldırgan Derviş G'nin ailesinin kan parası teklif ettiğini de öne sürdü.
23: Benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim. Buyursun gelsin beni vursun yiyorsa.
1: Emeklilerin 2027 yılı maaş zammı için kritik verilerden biri de Eylül enflasyonu sevgili izleyenler. Masada tahminler de var. Peki emekliler için olası zam senaryoları neler? Biraz daha yakından bakalım.
14: Milyonlarca emekli 2027 maaş zammını bekliyor. Gözler yarın açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Eylül enflasyonu için masada tahminler var. Ekonomistlerin anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29.66. Orta vadeli programa göre de %28.4. Bu tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için konuşulan zam aralığı %8.70 ila %10.73 civarında.
4: Yıl sonu enflasyonu %28 olursa SSK ve Bağkur emeklilerini bekleyen zam oranı %8,70, %28,4 olursa %9,04, %29,66 olursa %10,06 olacak.
14: Mevcut en düşük emekli aylığı 23.552 lira.
4: Beklenen tahminler gerçekleşirse %8,70'lik zam oranında en düşük emekli aylığı 25.601 liraya, %9,04'lük zam oranında 25.681 liraya, %10,06'lık zam oranındaysa 25.921 liraya yükselecek.
14: Memur emeklileri için hesap değişecek. Beklenen enflasyon oranlarına göre memur emeklisine %6.67 ile %8.01 oranında zam yapılacak. Böylelikle en düşük memur emeklisi maaşı 33.631 ile 34.053 lira arasında değişecek.
1: Eskişehir'de ehliyetine el konulan bir sürücü de direksiyon başında polise yakalandı. İşlemleri yapılırken sürücünün yakınları gülüp eğlendiler sevgili izleyenler. Aracın önünde poz dahi verdiler. 200 bin liralık cezayı duydukları andaysa dünyaları başlarına yıkıldı tabii.
14: Ehliyetsiz sürücüye ceza yazıldı. Yakınları güle oynaya kameralara böyle poz verdi. Ama ceza tutarını duyunca dünyaları başlarına yıkıldı.
5: Bu araba zaten tutsan 60'a satacağız bunu.
14: Ehliyetine el konulan bir sürücü kurallara uymadı. Ehliyetsiz ve alkollü halde direksiyon başına geçti. Ama bir süre sonra yakalandı, polis işlemlere başladı.
8: Abi 1.86 ile alkolden ehliyeti kaptırdı.
14: O anda sürücünün yakınları da araçtaydı. Gülüp eğlendiler. Plakayı ellerine alıp aracın önünde poz dahi verdiler.
5: Poz verelim abi. Abim oluyor, dayım oluyor onlar. Yani yine aynı para çıkacak. Bizden ikimizden de para çıkacak.
14: İşlemler bitti. Sürücüye tam 200 bin lira ceza yazıldı. Cezayı duyan sürücü ve yakınlarının o eğlenceli hallerinden eser kalmadı.
5: Bu araba zaten tutsan 60'a satacağız bunu. 140 bin lira çok.
1: İstanbul'da temel kazısı yüzünden kökleri zayıflayan bir ağaç rüzgardan devrildi efendim. O sırada yoldan geçen bir kadınsa ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
24: Görünen ortada. Bizim binanın zararını kim ödeyecek şimdi arkadaşlar?
11: Ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
7: Geçmiş olsun herkese diyelim. Başka bir şey yok.
11: Yer avcılar, inşaat çalışması vardı. Temel kazısı sırasında bu ağacın kökleri açıkta kaldı.
7: Ama bu ağacı belediyeye dedi almakla.
11: Rüzgarın etkisiyle 10 metrelik dev ağaç devrildi. Bu kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Neyse ki kadına bir şey olmadı. Ama bu binanın ikinci katındaki dairenin camı kırıldı.
9: Gürültü geldi. Bir çıktım, ağaç devrilmiştim. Camların tamamının hepsi kırılmış.
11: İtfaiye ağacı yoldan kaldırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın mahkum iki doz ölümcül iğneye rağmen idam edilemedi efendim. Yaşananların ardındansa eyaletin ceza infaz kurumu başkanı görevinden istifa etti.
14: İki doz iğneye rağmen ölmemişti. Başarısız infaz istifa getirdi. Krista Pike 1995 yılında 19 yaşındaki Colin Slammer'ı erkek arkadaşıyla birlikte döverek öldürmüştü. Pike ölüm cezasına çarptırılmıştı. Eyalette 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. İnfaz gazetecilerin huzurunda başladı. Pike'ın ilk doz iğnenin ardından hala hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD yasalarına göre ikinci doz iğne verildi. Ancak hala yaşıyordu. Yasalara göre üçüncü doz iğne yoktu. Bunun üzerine 50 yaşındaki Pike hastaneye kaldırıldı. Olay Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere tüm dünyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine eyaletin ceza infaz kurumu başkanı Frank Strata görevinden istifa etti.
1: Adıyaman'da pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı efendim. Bir markete giren hırsız önce kasadaki parayı çaldı, sonra da içeceğini rahat rahat içip öyle çıktı.
14: Önce paraları çaldı, sonra içeceğini yudumladı. Pes dedirten hırsızlık kameraya işte böyle yansıdı. Adıyaman'da gece saatleri bu hırsız konteyner markete girdi, kasaya oturdu, paraları tek tek sayıp işte böyle çaldı. Kamerayı fark etti, açısını değiştirdi. Sonra da markette gezintiye çıktı. Rafları tek tek gezdi. Bu içeceği gözüne kestirdi. İşte böyle içti. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Ekipler hırsızı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: 6 araç, 1 bidon benzin ve saniyeler içinde yükselen alevler. Antalya'da bir oto galerinin önüne gelen şüpheli araçları bakın nasıl kundakladı.
14: Benzin bidonunu aldı, araçların yanına gitti, üzerlerine döktü. Sonra tek hamleyle ateşe verdi. 6 araç bir anda alevlere teslim oldu. Araçlar işte böyle yandı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını söndürdü ama 6 araç da kullanılamaz hale geldi. Kundakçı olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra bu defa kendi isteğiyle emniyetin kapısını çaldı. Karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Muğla Milas'ta bir grup balıkçı deniz kaplumbağasının bacağına 5 litrelik pet şişe bağlandığını gördü efendim. Büyük çaba harcayan o balıkçılar kaplumbağayı kurtarıp mavi sularla buluşturdu.
10: Şimdi hep beraber atalım. Haydi bakalım. Uçun benim. Evet, yavaşla yavaşla. Ver torunistan kaçalım. Yakaladın mı? Çevir. Tamam.
11: Bacağına 5 litrelik pet şişe bağlandı. O halde denize bırakıldı. Vicdanlı balıkçılar pet şişeye bağlı deniz kaplumbağasını işte böyle kurtardı.
10: Şimdi hep beraber atalım. Uzun benim. Bak bak, geç geç geç geç geç. Hadi bakalım. Uçun benim.
11: Milas'ta balıkçılık yapan Nusret Işın da denizin üstünde ipe bağlı 5 litrelik pet şişeyi fark etti. İpin diğer ucundaysa bir deniz kaplumbağası vardı.
10: Bıçağı hazırladınız mı? Yakala yakala yakala.
11: Teknedeki 5 kişi yarım saat boyunca kaplumbağayı yakalamaya çalıştı.
10: Allah belanı vermesin ya.
12: Çek çek çek çek çek. Tuttum tuttum. Tut. Uzun.
11: En sonunda tekneye alınan kaplumbağanın ayağındaki ip çözüldü.
12: Bekle dur bekle. Çevir. Tamam.
11: Yeniden denize atılan kaplumbağa özgürlüğüne kavuştu.
10: Şimdi hep beraber atalım. Uzun benim. Bak bak geç geç geç geç geç. Hadi bakalım. Uçun benim.
1: Ünlü fenomen Danla Bilic'le devam ediyoruz. Milyonlar onu yaptırdığı estetiklerle tanıdı. Ancak o yapılan dolgular başına iş açmış ve sağlığından olmuştu. Ünlü fenomen 9. kez efendim bıçak altına yattı.
13: Vücudum enfekte oldu.
15: Doktor yalvarıyordu da ama ne olur hani yapmayalım artık.
14: 9. kez ameliyat masasına yattı. Sağlık durumunu paylaştı.
13: Delireceğim, çok az kaldı.
14: Danla Bilic'in kalçası için yaptırdığı dolgu vücuduna yayıldı, enfekte oldu.
15: Aqua Feeling diye bir uygulama bu. Vücuda sıkılan dolgu. Dudağına yaptırıyorsun ya.
14: Evet.
15: Onun vücut hali.
14: Pek çok kez ameliyat masasına yattı ama yine de o dolgu maddesi vücudundan tamamen temizlenemedi.
13: Burnumu yaptırdım. Orta yüz gerdirdim. Göz çekme deniliyor. Dudaklarım dolgu. Mide ameliyatı.
14: Ünlü fenomen 9. kez bıçak altına yattı.
13: Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin.
14: 6 saatlik ameliyatın ardından bir paylaşım yaptı. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum dedi. Sanal medyadan bir süre uzak kalacağını söyledi.
1: Bakın efendim, bu kez dolandırıcılar kendilerini polis ya da savcı değil, beyaz eşya tamircisi olarak tanıttılar. İşte Ankara'daki o sahte beyaz eşya servisi tuzağa gelecek şimdi ekrana.
11: Kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıttılar. Ağlarına düşürdükleri vatandaşları dolandırdılar. İlginç dolandırıcılığın adresi Ankara. İki şüpheli internette sahte bir beyaz eşya servisi sitesi açtı. Tamir için arayan mağdurların evlerine gittiler. Eşyaları tamir etmek yerine müşterileri oyaladılar. POS cihazıyla ücreti tahsil ederken de fazladan 1-0 attılar. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin lira çekildi. Zanlılar gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin lira karşılığında bir dükkan kiraladıkları tespit edildi. İş yerinde yalnızca tabela vardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bitlis'te bir kasap sevgili izleyenler hasta halde bulduğu kargayı tedavi etti. İyileşen kuş da zamanla dükkanın neşesi haline geldi. İşte o sıra dışı dostluk.
14: Gel diyor, geliyor, git diyor, gidiyor. Kasapla karga arasındaki sıra dışı dostluk görenleri gülümsetiyor.
16: Bir dostluk, bir ahbaplık, bir sıcaklık gördüm ben herhalde. Ben de ondan gördüm.
14: Turan Zeybek, 40 yıllık kasap. Hasta bir karga buldu, dükkanını aldı.
16: Bir gün bir kuş rahatsızdı. Aldım içeriye, bakım yaptım.
14: Karga kısa sürede iyileşti.
16: 2 gün sonra uçuş vaziyeti aldı ve uçmaya başladı.
14: Karga gördüğü ilginin ardından adeta dükkanın maskotu oldu.
16: Devsi yine geldi, öpmeye başladı. Tabii yine ben onun yemini, suyunu verdim.
1: Iğdır'da bir mağazada başlayan kavga da sokağa taştı. 7 kişilik grup tek başına olan genci dövdü efendim.
14: Yedi kişi bir oldular. Tek bir kişiye hedef aldılar, muştayla saldırdılar. Vicdanları sorgulatan görüntü Iğdır'da kayda geçti. Bir ayakkabı mağazasında başlayan kavga sokağa taştı. İddiaya göre gençler mağazaya gelmişti. Tartışmaya başladılar. O tartışma kavgaya dönüştü. 7 kişilik grup bir anda mağaza çalışanı gence saldırdı. Ellerinde muşta ve kesici aletler de vardı. O genç dakikalarca dayak yedi. Kafasına ve vücudunun pek çok yerine darbe aldı. Acımasızca dövülen genç hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler aranıyor.
1: Aşırı hız, dikkatsizlik, bir anlık dalgınlık. İşte yine kazalara neden oldu. Kameraya yansıyan kazalar var şimdi sırada.
11: Binmek için kapısını açtı. Saniyeler içinde otomobile kamyonet ok gibi saplandı. Hatay'da bir araç yol kenarında park halindeydi. Kadın arka kapıyı açtı. Tam binecekteki facia yaşandı. Arkadan gelen kamyonet hızla otomobile saplandı. Kadın yolcu ezilmekten kıl payı kurtuldu.

0: Eskişehir'de motosikletli aniden yalpalamaya başladı. Kontrolü sağlamaya çalışsa da olmadı. Yola savrulan motosikletli metrelerce sürüklendi. O anları kas kamerası kaydetti. Kasksızdı, otomobil çarptı. 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Mersin'deki korkunç kazayı güvenlik kamerası kaydetmişti. 32 yaşındaki Emre Karaca, 4 yolda karşıya geçmek istedi. Hızlıydı. Solundan gelen otomobili görmedi. Otomobilin hızla çarpmasıyla savruldu. Ağır yaralandı. 6 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak hayatını kaybetti. Orta şeritte ilerliyordu. Birden hakimiyeti kaybetti. Önce direğe çarptı, ardından takla attı. Trabzon'daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatleriydi. Otomobil aniden kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptı. Sokak bir anda karanlığa gömüldü.
1: Tekirdağ'da ise kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bir emeklinin tam 19 milyon lirasını çaldı. Bu dev vurgunun ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
2: Kendilerini polis olarak tanıttılar. 19 milyon liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcıların hedefinde bu defa Tekirdağ'da yaşayan emekli bir ziraat mühendisi vardı. 68 yaşındaki adamı aradılar. Adının suça karıştığını söylediler. Suçluların yakalanması için evdeki altın ve dövizleri istediler. Korkan adam evdeki 2 kilo altın, 8000 avro ve 300 doları elden verdi. Ardından da hesaplarına 110 bin avro daha havale etti. Ancak bir süre sonra iletişim kesildi. Dolandırıcılara 19 milyon lirasını kaptırdığını anlayan emekli ziraat mühendisi soluğu karakolda aldı. Şikayetçi oldu. Şüphelilerin kimliği belirlendi. 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest kaldı.
1: Antalya Manavgat'ta butik işleten bir adam da ürünlerinin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını izledi, iki kadının eşofman çaldığını fark etti. Jandarma da bakın o hırsızları hangi ayrıntıdan yakaladı.
2: Müşteri gibi geldiler, hırsızlıklarına bebek arabasını da alet ettiler. Görüntüler Antalya Manavgat'ta kayda geçti. Turistik olan bölgede butik işleten işletme sahibi eşofmanların eksik olduğunu fark etti.
3: Bazı ürünlerin eksik olduğunu fark ettik. Sonra güvenlik kamerasından baktığımızda işte turistlerin o ürünü alıp bebek arabasına koyduklarını fark ettik.
2: Elindeki görüntülerle jandarmanın yolunu tuttu. Jandarma o hırsızları incecik bir otel bilekliğinden yakaladı.
3: Jandarma müşterinin kolundaki bileklikten hangi otelde olduğunu tespit edip yani oteldeki çalışanlarla da hemen müşteriye ulaşıldı.
2: Yaptıkları yanına kalmadı.
3: Müşteri gerekli cezayı aldı.
1: Isparta Eğirdir Gölü'nde de bir erkek cesedi bulunmuştu. Ceset 10 gündür kayıp olarak aranan tıp öğrencisi Ramazan Çin'e ait çıktı.
2: Göl kenarındaki erkek cesedinin sırrı çözüldü. Ceset 10 gündür kayıp olarak aranan tıp öğrencisi Ramazan Çin'e ait çıktı. Geçtiğimiz gün Eğirdir Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Bunun üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. Cesedin kimliği belirlendi. Afyonkarahisar'da tıp fakültesinde okuyan 24 yaşındaki Ramazan Çin'e aitti. Yaklaşık 10 gün önce kaybolan Ramazan Çin için arama çalışması başlatılmış ama hiçbir iz bulunamamıştı. Yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
1: Efendim, uzun çalışma saatleri, kapalı ortamlar ve hiç sönmeyen o bembeyaz ofis ışıkları Uzak Doğu'da yeni bir akıma neden oldu.

0: Çinli beyaz yakalılar ofis yaşlanmasına karşı çareyi masa başında şemsiye açıp maskelerin arkasına saklanmakta buldu.
1: Ofis ortamları genelde cilde çok zararlı. Neden? Çünkü kapalı alan, ışık. Aynı zamanda hava almadığı için kapalı ortamlar genelde cilde zararlı.
2: Çok ciddi ışıklar var tabii ki. Yani insan cildini sadece değil, gözümüzü dahi yoruyor ki cildimiz ne kadar yoruyordur kim bilir.
3: İşte bu nedenle Çin'deki ofis çalışanları da artık masalarında şemsiye açıp yüzlerine maske takarak çalışıyor.
4: Biz de yaklaşık 40 senedir ofiste çalışıyoruz ama ne çalışanlarımızdan ne bizden böyle bir şikayet duymadık.
5: Bu akım nasıl ortaya çıkmış acaba hiç bilmiyorum.
3: Her şey Jiangsu'da yaşayan bir çalışanın kuru hava, ofis ışıkları ve uzun çalışma saatlerinden dolayı cildinin koyulaşmaya başladığını paylaşmasıyla başladı. Bu paylaşımın ardından ofis yaşlanması olarak adlandırılan bu durumdan korunmak için Çin'deki beyaz yakalılar masalarında şemsiye açıp maske takarak çalışmaya başladı.
6: Bence saçma. Ne o şemsiye mi koruyacakmış? Ne derece kullanabilir ki onu? Masadan kalkacak, tekrar gelecek o ışık.
7: Ya açıkçası ben yapmazdım. Biraz zorlayabilir ama tercih edenler olur tabii ki.
0: Afyonkarahisar'da ise göğüsleri kabartan bir rekora imza atıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tescilli lezzetler tek bir sofrada buluştu ve dünyanın en uzun sofrası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
8: Anadolu'nun tüm lezzetleri tek bir sofrada buluştu. 81 ilden gelen coğrafi işaretli lezzetler Guinness rekoru kırdı.
9: Her tarafta ayrı bir lezzet. Ülkemizin her tarafı güzel.
10: Bu yıl 3. rekor denemesindeyiz. Dünyanın en uzun sofrasıyla 81 ilden gelen lezzetleri bu meydanda buluşturduk.
8: Rekor yine Afyonkarahisar'da kırıldı.
10: Dünyanın en uzun lokumu ve dünyanın en büyük sucuklu yumurtasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na yine Gastro Afyon'da girmeyi başarmıştık.
8: 8. kez düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali en büyük Anadolu sofrasına ev sahipliği yaptı.
11: 81 metre çapında 254 metre uzunluğunda bir masa kurduk.
12: Etkinliği çok güzel bulduk.
0: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz efendim.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
15: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
16: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
15: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
16: Olur mu Selim?
17: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
15: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
16: Ya ne olacağını?
15: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
16: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
14: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcelli misin?
18: Turkcell'leri bağlan hayata.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
22: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
24: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
25: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos

0: Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu salı binde abalı ayçiçek yağı 449 lira. Tada ton balığı 149 lira.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
7: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
8: Bu tatlı aşmış.
9: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
10: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
18: Banka Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
6: Bayer'den.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Boy boy.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
13: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
14: Herkes değil.
13: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
15: Boş yok.
16: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Efendim, reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle.
20: Bir yaşındaki bebek kreşinden kaçtı. Tek başına uzun süre yürüdü. Doğrudan annesinin iş yerinin önüne gitti. Görüntüler 1994 yılında çıkan efsane film Bebek Firarda'yı akıllara getirdi. Vinç hızlı yol kaygandı, kaza kaçınılmaz oldu. Vinç metrelerce sürüklendi. Alev alev yanarak sürüklenen vinçten bir kişi son anda kurtuldu. Canlı yayındaydı, hava durumu yayını yapıyordu. Ne anlattıysa başına geldi. Dev dalganın hedefi oldu. Dalga muhabire işte böyle çarptı. Algıç suyun altındaydı. Bir deniz kaplumbağası adamın yanına geldi. Samimi anları dikkat çekti. Deniz kaplumbağası ve dalgıcın dostluğu yüzleri gülümsetti. Bir kadın yolda yürüyordu. Yol bir anda çöktü. Çukura işte böyle düştü. Yanındaki kişi kadını kollarından tutup yukarı çekti.
8: 2,5 milyonu buldu şu anlık.
14: Sadece modifiye.
8: Aynen. 72 adet kolon var aracımızda.
20: Daha önce görülmemiş bir modifiyeye imza attı. 13 yıldır sahip olduğu aracına servet harcadı. 72 tane kolon taktırdı. Otomobil fuarda araç tutkunlarının ilgisini çekti.
8: Günlük hayatta kullanmıyoruz. Fuardan fuara çıkarıyoruz aracımızı.
20: Şahin bir evin çevresindeki tel örgüye takıldı. Polis yardımına koştu. Taktığı eldivenle Şahin'i güvenli bir şekilde kurtardı. Ormanlık alana bıraktı.
21: Beni, babayı seviyor musun oğlum? Anneyi seviyor musun?
20: Sahibiyle ilginç bir iletişim kurdu. Sorduğu sorulara kuyruğuyla yanıt verdi.
21: Mama yiyecek mi? Su içecek mi?
20: Ama bazı sorularda Beneğin verdiği cevaplar kadını mutlu etmedi.
21: Babayı seviyor musun oğlum? Anneyi seviyor musun oğlum? Duruyor ya.
19: Evet, böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.

Ama buraya ait olduğumu biliyorum. Kendimle, eski mahkumlarla, kaçaklarla, serserilerle, pisliklerle baş başayım. İnsanlıktan nasibini almamışlar. Seni düşünmediğim bir anım bile geçmiyor. Yüzünü görmek, ellerini ellerimde, bedenini bedenimde hissetmek istiyorum. Ama bunun hiç olmayacağını biliyorum. Beni bıraktın. Ve seni geri getiremem. Lanetliymiş gibi dolanıyorum. Lanetlenmiş gibi. Artık an meselesi olduğunu hissediyorum.

0: Bunu neden yazdığımı biliyorum. Ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Yalnız seni geri getiremeyeceğimi biliyorum.
1: Şunu kaldırsak iyi olur.
2: Evet, kaldıralım hadi.

Neden böyle olduk bilmiyorum. Benim yüzümdenmiş gibi geliyor. Benim uğursuzluğum, zehrim. Artık dünyaya bir faydam olmuyor.

Bir kez daha mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum.

0: Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl bugün.
1: İlerleyin, biniş kartlarınızı gösterin lütfen. Lütfen kartlarınızı çıkarın, fırtına yaklaşıyor. Bu uçağı bir an önce kaldırmalıyız. Hala sallanıyorsunuz, hadi çabuk.
2: Artık otursan da biz de geçsek.
1: İki dakika bekleyin.
3: Hala bekleyin diyor. İlerleyin beyler.
4: Lanet olsun, affedersin. Affedersin dostum, affedersin. Ah. Ah. Lanet olası hava her zamankinden daha soğuk, öyle değil mi? Tuvaletimi bile yapamıyorum dostum. Duş almak için soyununca hayalarımdan buzlar sarktı. Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmezdim. Ankara işte sevgilin var mı?
0: Hayır.
4: Ha. Benim birkaç tane var. Biri kürtaj yaptırdı. En azından bana öyle söyledi. O zamandan beri para isteyip duruyor. Ben de alt tarafı yattık. Seni bırakıyorum filan diyorum. Bu arada adım Flannery. Tad. Sen at mındın değil mi?
0: Ad be.
4: Ha, affedersin dostum. At be, evet. Sen ha... Hayvanları vuruyorsun öyle değil mi? Bir tür tetikçilik yapıyorsun. Vurduğun en büyük hayvan neydi peki? Mozay mı? Şu gerzeğin çektiği belgeseli izlemiştim. Hani ayılara bayılan nonoş var ya.
0: Bak dostum, şu an konuşmak istemiyorum. Sessizlik istiyorum. Biraz uyuyacaksın, tamam mı?
4: Tabii, tamam. Tamam.

0: Bayım, yerinize oturun lütfen.
1: Tamam, oturuyorum.
2: Uçaktan korkuyor musun yoksa?
3: Saçmalama dostum.
2: Deniz kestanesi sever misin?
3: Hayır dostum, sanmıyorum.
4: Asla deniz kestanesi yemem. Bunu yemek insanı hem güçten düşürüyor hem de zehirliyor. Ayrıca döküntüye de sebep oluyor.
5: Tam tersi.
4: Hayır, hem
5: tam
4: tadı tersi. Da iğrenç.
6: Ne diyorsun bakalım?
4: Hiç tadına baktın mı?
5: Yemeyiz dostum, yemeyiz.
4: Hiç gördün mü? İnsanı iktidarsız yapıyor. Gerçekten. Sakın yemeyin. Yedikten sonra iş tutmaya kalkarsanız rezil olursunuz.
6: Benim işte öyle olmuş herhalde. Neyse ki annem böyle şeyler pişirmiyor.
3: Diğeri neydi?
2: Baharatlı tavuk balığı.
6: O da mı öyle? Ciddi misin? Neyse.
3: Lanet olsun.
2: Fena sarsıldı.
7: Evet, kendinize bir iyilik yapın. Bu teneke çakılırsa başınız dizlerinizin arasında o salak çarpışma pozisyonunu almayın.
2: Salak mısın sen?
3: Saçmalama.
6: Kes sesini.
3: Neden böyle bir şey söyledin ki?
7: Bak dostum, bunu belgeselde görmüştüm. Bir uçak düşüyordu ve insanlar salak gibi öne eğildiğinden omurgaları kafalarından fırlamıştı.
3: Hey!
6: Kes sesini.
3: Kafanı kıracağım.
6: Bu herif kimin arkadaşı?
7: Sadece söylüyorum işte.
3: Yanında kim varsa şuna bir tane bakmalısın.
7: Evet, tamam,
6: olsun.
7: Tamam.
6: Lanet olsun. Bu herif şu pisliği doğru dürüst uçuracak mı?
7: Çok da hassasmışsınız.

0: Hey, camın içinde buz var.
1: Böyle. Hey. Sakin olmanızı istiyorum.
0: Neler oluyor?
1: Her şey yolunda. Sana herkes sakin olsun.
0: Aa, hadi ama bir şey
1: söyleyeyim. Her şey yolunda. Yerinizden kalkmayın.
2: Hanımefendi, ne oluyor?
1: Lütfen. Lütfen herkes sakin olsun.
3: Burada neler oluyor? Bir şeyler söyleyin.
0: Hey, nefes alamıyorum.
4: Hey, bize bir açıklama yapmalısınız.
0: Uyuşunlar.
1: Lütfen sakin olun.
5: Uyuşuyor muyum? Ne oluyor?
3: Ya da söyle, mikrofonu alıp neler olduğunu açıklasın.
0: Kadın bizi dinlemiyor bile.
3: Lanet olsun.
6: Lanet olsun. Düşüyor muyuz?
1: Efendim, yerinize oturmanız gerekiyor.
4: Açıklama istiyor.
3: Düşüyoruz dostum, düşüyoruz.

0: geldim. Tamam.
1: Tanrım nasıl düştük? Oh Tanrım. Ana Tanrım. Şu adam ikiye
0: bana
1: ayrılmış.
0: Bakma oraya. Bana bak.
1: Lanet olsun.
0: Bana bak diyorum. Bana bak.
1: Elim acıyor. Bacağım acıyor. Lanet olsun.
0: Güzel, güzel. Acaması iyi bir şey.
1: İyi mi?
0: Evet.
1: O zaman şahane durumdayım. Evet.
0: Başka bir yerim kanıyor mu?
1: Ben bilmiyorum dostum. Emin değilim.
0: Ben bir palto bulayım.
1: Gidin beni bırakma.
0: Tamam, bir şey olmaz. Gidiyorsun. Merak etme. Fazla uzaklaşma.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Gitme Osman.

0: buradan kurtulmam lazım.
1: Hernandez.
0: İyi olacağım.
1: Hernandez.
0: Çantamda bir kodim vardı.
1: Hernandez, iyi misin?
2: Vanessa'yı aramalıyım. Vanessa'yı aramam gerek. Onunla konuşmam lazım. Onu aramak istiyorum.
1: Hernandez. Ama kalkıp bana yardım etmeni istiyorum.
2: Ne oldu?
1: Uçak düştü dost.

0: Tom.
1: Ne?
0: Çakıldık.
1: Tanrım, olamaz bu saçmalık. Olamaz, böyle bir şey nasıl olur? Hala uyuyorum, rüya bu. Pilotlara ne oldu?
0: Pilotlar mı? Ne diyorsun sen? Uçak dağıldı dostum. Paramparça oldu. Bak.
2: Lanet olsun.
1: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
0: Bu korkunç bir şey. Buna inanamıyorum.
3: Tamam, hadi. Hadi.
0: Çok ölen var mı?
3: Evet. Şimdi yaşayanları bulmama yardım etmeni istiyorum.
1: Hadi kalk.
3: Yürüyebilir misin?
0: Evet.
2: Donacağız burada. Çok soğuk.
3: Aşağıya dikkat et.
0: Lanet olsun.
4: Lütfen bana yardım edin.
0: Lanet olsun.
3: Tamam, geldim. Tamam.
5: İyi misin?
4: Ben iyiyim.
5: Tamam, sakin.
4: Çok fazla kanama.
1: Lanet olsun. Tamam, dur, sana yardım
2: edeceğim. Buraya biraz bakar mısın?
1: Tamam, sabırlı ol biraz. Bu kadar kan kaybedemem.
0: Yardım et ona. Yardım et ona.
1: Bu kadar kan yorulamaz.
3: Çekil.
1: Çok kan var, çok fazla kan var, lanet olsun. Olamaz. Orfey, yardım et, tamam. Bir terslik var. Gerçekten bir terslik var, tamam mı? Kendimi iyi hissetmiyorum. Hiç iyi hissetmiyorum. Yardım et Otbey.
3: Tamam.
1: Bu hiç iyi değil. Bir terslik olduğunu biliyorum.
3: Tamam, sakin
1: kendimi
3: ol.
1: Kendimi iyi hissetmiyorum.
3: Sakin ol. Sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Lütfen. Öleceksin. Olan bu işte.
1: Ne?
3: Tamam.
1: Hayır. Hayır. Dur, bekle. Dur.
3: Tamam,
1: hayır.
3: Tamam, bana bak. Yeter, bana bakmaya devam et. Hiçbir şey yok. Tamam, bana bakmaya devam et. Tamam, bana bak. Bana iyice bak. Tamam, hiçbir şey yok. Bana bak. Bakmaya devam et. Ruhun süzülüp gidecek. Kendini sıcak hissedeceksin. Hoş bir sıcaklık. Bırak ruhun yükselsin. Tamam mı?
1: Hı?
3: Kötü düşünceleri bırak. Güzel şeyler düşün. Anlaştık mı? He? Sevdiğin kim var? Kimi seviyorsun Leer?
4: Kızım Rosie.
3: Kızın mı var?
4: Evet, 6 yaşında.
3: O zaman onu düşün. Onu düşün. Tamam, sakin ol.

0: Öldü mü? Öldü, öyle değil mi? Neden?
1: Sen hissettin mi?
2: Evet.
1: Öldüğünü hissettim.

0: Bu kadar mıyız? Hayatta kalanlar bu kadar mı?
1: Evet.
2: Üşüyorum.
0: Bir, iki, üç, dört, yedi. Yedi kişiyiz. Bildiğimiz kadarıyla öyle. Öyle değil mi?
3: Mutlu musun?

0: Fah, o koca çeneni açıp başımıza bunu getirmek zorunda mıydın?
1: Ben bir şey yapmadım. Uçağı ben mi düşürdüm ha?
2: Ateş yakmalıyız.
1: Yapmadım, ben hiçbir şey yapmadım.
2: Yanabilecek her şeyi toplamalıyız. Koltukları, bavulları, bulabileceğimiz tüm odunları.
3: Ne yapıyorsun?
2: Ateş yakmalıyız dedim ya. Hava neredeyse -10 derece. Hayattayız. Ateş yakacağız ve yiyecek bulacağız. Şafak vakti, güneyin ne tarafta olduğunu bulup yürümeye başlayacağız. Burada bizi kimse bulamaz.
1: Biri bulacaktır. Yani birileri bizi arayacaktır.
4: Radardan kaybolduğumuzu görürler.
0: Doğru.
2: 50 uçak yollarlarsa belki bizi bulurlar ama 50 uçak yollamazlar. Evet. Çünkü faydası olmaz. Çünkü gönderecekleri bir iki uçağı bekleyecek vaktimiz yok.
0: Pilotun umurunda olmaz. Umurunda olmaz. Kimse bizi umursamaz. Bu kaza sayesinde ne kadar maaş ödemekten yırtılar biliyor musun?
2: Hemen işi koyulmazsak hepimiz ayvayı yeriz. Ölmek istiyorsanız başka. Çünkü aynen öyle olacak.
1: Hey!
0: O uçak yakıtı çekil oradan.
4: Su, odun, yiyecekler. Yapma. Ona dikkat et, bizi öldürür.
0: Lanet olsun.
3: Cesetler için bir şeyler yapmalıyız.
1: Cesetleri boş ver. Cesetleri boş ver de yanacak şeyleri topla. Yoksa sen de ceset olursun.
5: Sakin ol Ram.
1: Sen sakin ol.
5: Tamam.
1: Sakin ol diyorum.
3: Her yer ceset dolu.
0: Bir kitap buldum. Adı Hepimiz Ayvayı Yedik. Çok satan bir kitap.
4: Ay lanet olsun.
5: Hey dostum, şuna dikkat et.
0: Neden?
5: Çünkü tutuşmak istemiyor. O jet yakıt.

0: Kimse var mı? Seni gördüm. Geliyorum.
1: Aman Tanrım.
0: Defol git seni pislik. Geliyorum lanet olsun.
2: Neredeler?
3: İyi misin?
2: Onu gördün mü? İyi misin?
3: Hadi
2: yemin ederim o pisliklerin canını bekleme. Okuyacağım.
3: Girmeyin oraya. Dikilip de beklemeyin. Hadi. Hadi dostum. Hadi gidelim buradan.
4: Otvey neydi o öyle? Gördün neyin mi? Nesiydi öyle?
2: Gördün mü? Şakal mıydı?
3: Görmedim. Sesini duydum. Bir şey görmedim.
2: Büyükler. Çok büyükler.

0: Ne dersiniz? Belki kurt adama dönüşürüm ha?
1: Dur. O zırvalar doğru değil, öyle değil mi? Yani dönüşemez.
2: Ne sanıyorsun? Gerçekten.
1: Bilmiyorum dostum. Kuduz gibi bir şeydir belki. Adamın pençeleriyle dişlerinin çıkacağını düşünmedim zaten.
3: Pislik. Sence başka var mıdır?
0: Kurtlar olabilir. Evet, büyük ihtimalle. Ama şimdi onları değil, yiyecek bulmayı düşünmemiz gerekiyor. Muhtemelen sadece buradan geçiyorlardır.
4: Bir dakika.

0: Gece geçmiyorlarsa nedir?
1: Burada yaşayıp avlanıyorlardır. Kurtlar 500 kilometre karelik bölge içinde yaşar. 50 kilometrelik alanda da avlanır. İnlerine yakın bir yerdeysek o alan içinde izlemektir ve peşimize düşerler.
0: Yakın olduğumuzu nasıl anlarız?
1: Anlayamayız. Belki sadece besleniyorlardı. Her yer ceset dolu. Onları korkutunca bana saldırdılar.
2: Ya av alanı ne olacak? Yani o alan içindeysek bize dolaşırlar mı? Kurtların insanlardan korktuğunu sanıp.
1: İnlerine yakınsak korkmazlar. O zaman hiçbir şeyden korkmazlar.
2: Ne tür kurtlardı? Sadece bitki falan yiyenlere ne deniyordu?
1: Onlara kurt denmez.
3: Otoburlardan bahsediyorsun.
1: Hayal kuruyorsun.
4: Sen ne zamandan beri hayvan uzmanı oluverdin?
1: Sizi öldürmesinler diye. Bu hayvanları öldürmek için maaş alıyorum. Bu yüzden meyveyle otla değil insan yediklerini biliyor olmam gayet doğal. Hava kan ve ölüm kokuyor. Yaralı olduğumuzu biliyorlar. Kokusunu alabilirler. Dua edin de saldırmasınlar. Cesetleri buradan uzaklaştırmalıyız. Sonra da yiyecek bulmalıyız.
4: Şu zımbırtıya bir bakalım.
5: Diyaz, yapma.
4: Hayır, bunlardan daha önce bir kez görmüştüm. Rehberi var. GPS yani. Evet. Vay canına. Vay canına, bu alet çalışıyor. Bu aletler 12 kilometreye falan ulaşabilir.
5: Evet, sana umut veriyorsa harika bir şey. Acayip heyecanlandım.
4: Aman ne komik. Vay canına, bu çok güzel. Dana derisinden. Çok güzel, pahalı bir şey. Siz adi herifler bize tatil ikramiyesi vermediğinize göre bunu arkadaşlarım adına alıyorum.
6: Sana bırak dedim. Cesetleri yağmalamayacağız.
4: Şanslıydın Otve. Sen de onlarla yatıyor olabilirdin. Şansını zorlama.
6: Tekrar etmeyeceğim.
4: Geri çekil. Seni pislik herif.
6: Bak, 5 saniye sonra pestilini çıkarmaya başlayacağım ve salak bir cüzdan için tonla kan yutacaksın.

0: Hükümdarlara katlanamıyorum.
1: Bunlar kömür gibi yanar. Hesabıma göre iki kez daha sarhoş olmaya yetecek kadar içkimiz var.
2: Çok acayip.
1: Sonra hepimiz ayık oluruz.
3: Jack bana iyi geliyor.
2: Evet.
1: Hanımlar, hanımlar. Beyaz mı istersiniz, kahverengi mi?
2: Kahverengi var mı?
1: Tekile yok, kusura bakma.
2: Hepsi olur. Sağ ol babalık.
0: Onu nereden buldun?
2: Şu tekerlekli servis zımbırtısından.
0: Orada bir sürü ceset var dostum. O eti nereden aldığınıza dikkat edin, tamam mı? Hani şu adamın donmuş poposundan parçalar kopardıkları film gibi.
2: Uçak düşüyordu. Hani şu ilk gündeki adamın oynadığı mı?
0: Çok eğlenceli olabilir.
3: Keşke başkaları da kurtulsaydı.
1: Dostum. Duydunuz mu?
4: Kalkın, kalkın. Hadi, hadi.
0: Lanet olsun. Neydi o öyle?
3: Neydi o?
0: Lanet olsun.
4: Sakin ol. Ve kıpırdamayın.
1: Aman Tanrım.
4: Siz de onlara bakın.
0: Dur, dur, dur, dur. Neden yaklaşıyorlar? Lanet olsun, ben uçağa dönüyorum.
4: Leonard, lanet olsun, kıpırdama.
3: Şunun boyuna baksanıza.

0: Korkma lütfen.
1: Hey. Sakın uyuma Berk. Uyuma. Uyumayacağım. Lanet olsun. Tanrı'nın cezası oğlum şimdi burada olsaydı. Lanet olsun.

0: Tanrım.
1: Hey, hey!
0: Tanrım.
2: Hayır, hayır, hayır. Lanet olsun.
1: Onu yemişler. Ha, onu yemişler.
2: Tanrım.
1: Onu yememişler.
0: Sadece öldürmüşler.
2: Lanet olsun, lanet olsun.
3: Onları nasıl duymadık? Bunu kaç tanesi yapmıştır?
0: Bir çukur kazıp kendimize siper yapabiliriz. Fazla güvenli olmaz gerçi.
4: Dur biraz, siper de ne demek? O dev pisliklerle savaşacak mıyız? Sen aklını mı kaçırdın?
0: Daha da cesaretlenip üzerimize gelecekler.
3: Neden yapsınlar ki? Onlara zarar vermiyoruz. Yemek için de
0: değil. Onlar için tehlikeyiz. Buraya ait değiliz. Bu yüzden.
1: Şurada ağaçlar var. Buraya gidersek geri çekilebilirler. Gittiğimizi görürlerse belki.
2: Boş versene. Şunu yaparlar diye sallıyorsun. Ne mi yapabilirler? Dalga mı geçiyorsun be?
1: Bak. Her yere işemişler. Yani burayı işaretlemişler. Onları beklemeyiz. Açlıktan ölürüz.
0: Ormanla aramızda aşılması zor bir mesafe var. Ama oraya gidersek kendimizi daha iyi savunabiliriz. Ortada olmayız. Bilmiyorum.
2: Evet, bilmiyoruz. Bu arada kimse seni liderliğe aday göstermedi. Gittikçe sonumuz yaklaşıyor kızlar. Herkes kendini kurtarsın.
5: Ne diyorsun sen Diyaz?

0: yolda 5 dakika dayanamazsın.
1: Kazadan kurtulmuşum. Bu bir şey değil. Her şekilde bir yolunu bulurum.
2: Lanet olsun. Taşıyabileceğim ne varsa alıp ağaçların oraya gideceğim. Bana katılmak istiyorsanız ne varsa yüklenin.
1: Lanet olsun. Lanet ezikler.

0: Hey! Bütün cüzdanları toplamalıyız. Aileleri için.
1: Cüzdanlar mı? Cüzdanlar mı dedin? Cüzdanları ben taşırım.
0: Erek! Sen taşır mısın?
1: Evet, biraz daha vakit kaybederim. Hava canımızı okumak üzere ama olsun. Sen cüzdanları topla. Gerzekler. Hernandez'e.
0: Toplayabildiğiniz kadar toplayın.
1: Toplayabildiğiniz kadar toplayın. Mümkün olduğu kadar çok vakit harcayın.
2: Neden kalkıp bize yardım etmiyorsun ha?
1: Ediyorum, ha? Ediyorum. Isınıyorum burada. Kondom bulursanız saklayın. Siz nonoşlara daha ne kadar katlanırım
3: yani
1: bilmem.
3: Yani çeneni kapar mısın artık?
1: Kurtulmanın yolu budur beyler. Cüzdanlarını alın. Cüzdanlarını toplayın.

Durun. Bence bir şeyler söylemeliyiz. Yani bunca ceset var. Bu kadar insan öldü. Öylece yürüyüp gitmek yanlış geliyor. Hiç dua bilmiyorum. Bu yüzden ben... Tanrı bu adamları kutsasın. Bazıları bizim arkadaşımızdı ve biz de onların yanında yatıyor olabilirdik. Bizi ayırıp koruduğun için teşekkür ederiz. Mümkünse korumaya devam et.

0: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Beni merak etmeyin pislikler. O ağaçlara doğru koşmak isteyen varsa durmasın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Otay! Otay! Yardım edin! Yardım edin!
1: Lanet olsun! Flannery!
2: Flannery!
1: Flannery!
2: Flannery!

şey söylemek ister misin? Hadi, hadi yürüyün. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok.

0: O ağaçlar hiç yaklaşmıyor be.
1: Karanlıkta o şeylerle ortada kalacağız.
0: Yaklaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz bilmiyoruz değil mi?
2: Neden uçağın orada kalmadık?
3: Yapma. Etrafımızı sararlar.
0: Şu an öyle yapmadıklarını nereden biliyoruz? Çok daha iyice.
3: Yine de ağaçların orada daha güvende oluruz.
0: Evet öyle oluruz. Bunu o çocuğa söyle. Lanet olsun.

0: Neydi o?
1: Koşun, koşun! Çabuk, çabuk ağaçlara gidin.
2: Koşun,
1: çabuk.
2: Koşun.
1: Hadi. Hadi.
2: Koşun, koşun, çabuk, koşun. Çabuk.
1: Olamaz, peşimizdeler.
2: Durmayın, çabuk. Sakın.
1: Hızlı hareket edin. Koş, koş, koş.
2: Çabuk, çabuk.
1: Hadi.
2: Acele edin. Koşun.
1: Çabuk, koşun. Çabuk.
2: Hadi.
1: Hadi. Etraf çabuk,
2: geliyorlar.
1: Durmayın.
2: Sakın koşun. Durmayın, hadi.
1: Hadi. Koşun. Onları gördün mü? Gördün mü?
3: Dört tarafımızı sen bırak.
1: Onları uzaklaştırmak için ateş yakmalıyız. Çabuk. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi.
0: Yak şu lanet şeyi.
1: Hadi. Hadi hadi hadi bebek.
4: Şeyin bozuk olmadığını söyle.
1: Lanet olsun.
0: Hadi biraz çabuk ol.
1: Yan yan. Hadi hadi.
0: Tamam oldu oldu.
2: Sönüp duruyor bu.
0: Lanet olsun.
1: Tamam hadi. Tamam tamam.

0: O da neydi be?
1: Alfa kurt. Ona saldırdılar. Ama bastırdı. Kavga neden çıktıysa bilmiyorum. Alfa bastırdı.
2: Bunlarla nasıl başa çıkacağız?
1: Öldüreceğiz. Birer birer sayılarını azaltırız. Onlar da bizi öyle yapıyor.

0: Bunlar ne için?
1: Anlatacağım. Elektrik bandıyla yapıştırın. Talgıt, sende bant vardı değil mi?
2: Buralarda bir yerde.
1: Tüfek bir şey. Mızrak ucu. Bir şeyi ateşlemek için mızrak ucunun kapsüle girmesi gerek. Bu sopalara biraz bantla yapıştırın. İşte böyle. Kurt yaklaşınca saplarsınız. Vurabilmek için yaklaşmaları lazım. İşe yarar. Patlayıcı çubuk gibi bir şey. Kapsül çıkınca çubuğu çekersiniz. O halde bile elinizde yine sivri bir şeyler olur. Kurtlarla yumruklaşmak isterseniz o başka. Birer birer halledin. Sayılarını azaltın. Berk! Kuşlarını ateşte iyice dağlayın. Öyle daha sert, daha sağlam olur.
0: Sahi mi çocuklar? Bunlara mı kaldık ha? MacGyver saçmalıklarıyla mı uğraşacağız? Tamam. İyi. Arkamdan gülerseniz memnun olurum.
2: Bunlar geceleri iyi görür mü?
3: Tanrım, başka bir şeyden bahsedebilir miyiz lütfen?
0: Talgıt, içkiler sendeydi değil mi? Dağıt da içerim.
2: Kalanı sınırlı tüketmemizi öneririm.
0: Ben öneririm. Şimdi de içki bekçisi mi oldum? Kurallarınız da emirleriniz de saçmalık. Neredeyiz? Etrafınıza bakın. Lanetli şehirdeyiz. Nüfusumuz 5 ve gittikçe azalıyor. Birlikte hareket edersek 2 bilemeden 3 gün dayanırız. O zamana kadar kim yetkili olacak, bu herif mi? Büyük beyaz avcı. Elinde de uyduruk kurt sopaları.
2: Neden sürekli dalga geçip her şey için söyleniyor?
0: Çünkü yaşamak istiyorum pislik. Anladın mı? Bu dağda bir gri kurdun beni parçalamasını istemiyorum.
1: Korkuyorsun.
0: Ne?
1: Hiç bu kadar zırvalamana, atıp tutmana gerek yok. Korkmanın nesi yanlış ki?
0: Korkmuyorum.
1: Korkmuyor musun?
0: Hayır.
1: Ben çok korkuyorum.
0: Belli.
1: Söylemekten de utanmıyorum. Ödüm patlıyor.
0: Çünkü ahmağın tekisin. Bu dünyada kalbimde korkuyla yaşayamam.
1: Bunu bir yerde mi okudun sen? Biri salonun duvarına mı karalamıştı yoksa?
0: Ağzını toplasa niye edersin?
1: Bak, cesur laflar etmek şu an işe yaramaz. Korkmuyor musun? Aptalın tekisin. Daha kötüsü yalancısın.
0: Sana uçaktayken haddini bildirmeliydim. Kalk hadi, kalk. Kalk ayağa İrlandalı pislik. Yumruklarını
3: Niyaz
0: göster.
3: Niyaz, indir şu bıçağı.
0: Niyaz,
3: indir
0: şu bıçağı. Bırak beni be. Kapayın çenenizi. Kapayın çenenizi. Ördekliğiniz midemi bulandırıyor.
4: Seni aşağı gir.
0: Frenerinin ölümüne sebep oldun ama beni öldüremeyeceksin. Yumruklarını göster de sana.

0: Saçmaladım. Özür dilerim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Türksel!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'leri bağlan hayata.
7: Risk alma, can feda.
8: Kuyrukta onca kişi. Bir de idrar kaçırma problemi.
9: İndirimiydi. Bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
10: Evden çıkmaya çekinir olduk.
11: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
4: Hayri, hadi gelsenize.
12: Beni bırak.
13: Dede, hadi gel.
12: Yok, sen git. Ben can petliyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
7: Risk alma, can pet.
8: Risk almayın, cam pet alın.
14: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
15: Var var.
14: E koltuk varsa televizyonda?
15: Var var.
14: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
15: Var var.
14: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
15: Var var, elden taksit de var.
14: Taşpınar, eviniz için her şey var.
7: Var var Taşpınar.
16: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
17: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
18: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
19: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
0: O fiyata gider.
3: Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... hem işine katkı sağlayacak.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını...

0: olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır. Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: Bu makarna aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Daha fazla uzatmasak mı?
2: Bence uzatalım.

0: Bitti Bey çocuğuyla.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
3: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
4: Ne var sırada, Deniz Bank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
5: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
6: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
4: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Lanet olsun.
3: Gel misin benim pislik, gel buraya. Gel. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
2: Elias. Sanırım onu öldürdün.
3: Senin pislik.
4: Tırnağım kırıldı galiba.
5: Bu büyük olan mı? O büyük pislik mi?
4: Yo, bu Alfa değil. Omega. Dışlanmış bir kurt. Seni denemek için yollamışlar Diyaz.
3: Testi geçti mi pislik? Geçtim mi testi? Seni lanet köpek.

0: Hemen kalın bir dal bulup ucunu sivriltelim ve bu şeyin ağzından sokalım. Bu pisliği pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.
1: Hey kurt, artık o kadar güçlü sayılmasın değil mi kurt?
0: İyi kestin.
1: İster misin?
2: Hayır.
3: Hadi, hadi. Bırak şunu, bırak.
2: Aldım ben, aldım, tamam.
1: Bu beyaz et mi, kırmızı et mi?
0: Böcek gibi ha, kıpkırmızı.
1: Öyle mi?
0: Tadının iğrenç olduğunu biliyorum. Ama bir süre bundan başka et yiyemeyebiliriz.
4: Çok da tazeymiş.
0: Biliyorum tadı iğrenç ama yiyin.
4: Köpek pisliğine benziyor.
0: Evet.
4: Ben kedileri daha çok seviyorum.
0: Berk. Ne oldu, evet. İyi misin?
2: Biraz başım dönüyor da.
0: Hadi otur, otur.
2: Sen gibiyim.
0: Aa, tamam.
5: Sence bizi izliyorlar mı?
0: Aa, evet, izliyorlar. Siz bize dalaşırsanız biz de size dalaşırız.
6: Duydunuz mu? Siz hayvan değilsiniz. Hayvan olan biziz.
5: Gel bakalım pislik. Gel bakalım köpekçik. Evet.
3: Sen kafayı yemişsin.
2: Bunu yapmana gerek yok. Bu yaptığın doğru değil.
5: Ben deli değilim. Deli falan değilim. Lanet
3: bu
5: olsun.
3: Bu berbat bir şey. Gerçekten berbat bir şey.
5: Beni öldürmeye mi kalkmıştın? Gel bakalım pislik.
3: Kemiklerini kırdın diye. Hadi yeter bu kadar.
5: İğrenç pislik. Hadi.
0: Bırakın yapsın.
5: Küçük Bobcik evine gitmek istiyor. Kardeşlerini görmek istiyor.
2: Tanrım. Gelirmiş bu.
5: Evet. Ben de öyle yapacağım. Onu evine göndereceğim.
1: Veda edin çocuklar.

Yola devam etmeliyiz.

0: O lanet şeyler bize sesleniyor.
1: Ne zırvalıyorsun sen Telgıt?
0: Kurtlar intikam peşinde koşan tek hayvandır.
2: Hey, artık kurtlar hakkında bir şey duymak istemiyorum. Yoksa her yerde onları görmeye başlarsınız. Görk, nasıl oldu?
3: Nefes alamıyorum. Devam edemem.
4: Otvey, devam edememiz.
2: Duramayız. Şeyler her yerimizi sarar. Devam etmeliyiz.
0: Otvey, Görk iyi değil dostum.
2: Burası iyi.
1: Burası kör nokta.
2: Arkamıza geçemezler. Önden saldırmak zorundalar. Hadi ateş yakalım.
4: Hala çalışıyorum.
1: 12 kilometre menzilli. Bu zımbırtının birilerini kurtarması gerekir değil mi?
0: Oturmuş düşünüyorum da. Bütün bu olanlara, 400 mil hızla yere çakılmamıza rağmen hala hayattayız. Öyle olmaması gerekiyorduysa ya da kaderimiz böyle değilse o kazadan neden kurtulalım
1: ki? Kim yazmış? Tanrı mı? O peri masalı mı? Bildiğin kör talihe ne dersin? Lener ile Hernandez de kurtulmuştu. Neye inandıkları hiç fark etmez. Ölü ölüdür. Sizce onlar şimdi nerede? Cennette mi? Kanatlarını mı deniyorlar? Hayır. Nerede olduklarını söyleyeyim. Artık yoklar. İşte böyle. Bir yerde değiller. Yok oldular.
0: Hayır. Buna inanmıyorum.
2: Ben inanıyorum. Keşke inanmasaydım. Keşke başka türlüsüne inanabilseydim. Gerçek olan işte bu soğuk. Ciğerlerimdeki bu hava gerçek. O pislikler karanlıkta bize yaklaşıyor. Ben de bu dünya için endişeleniyorum. Öbürü için değil.
0: İnancın ne olacak?
2: Ne olmuş?
0: Önemlidir.
5: Emma, yanınızda mı?
2: Tamam koca oğlan.
5: Banka'da konferanstaydı. Bizimle konuşuyordu o.
4: O burada değil.
5: Geliyor.
4: Evet, daha gelmedi. Dinlenmez.
5: Ona burada olduğumuzu söyleyin. Tabii. Tamam mı?
4: Tabii söyleriz. Sen uzan, o geliyor. Geliyor. Emma geliyor.
5: Geliyor.
4: Evet.
1: Hayal mi görüyor?
4: Halüsinasyon görüyor. Hipoksi bu. Beynine yeterince oksijen gitmiyor.
1: Hipoksi. Bize neden olmuyor?
4: Bu insanın yapısına bağlı biraz. Bazı insanlar yüksekliğe dayanamaz.
0: Emma kim?
4: O kız kardeşiymiş. Çocukken ölmüş.
0: Kızım Mary'nin saçları çok uzundur. Neredeyse beline geliyor. Aslında bu eski karımın saygı duyduğu tek kuraldır. Kızımın saçını sadece ben keserim. Ben horul horul uyurken gelir üzerime eğilir ve başını ileri geri sallayarak saçlarıyla yüzümü gıdıklar. Sonra da

0: Deli gibi güler. Çok belirgin bir gülüştür. Hani çocuklar gülmekten katıldığında sesler çıkarır ya. Nefes alamıyormuş gibi olurlar. Sesleri çocuktan çok ihtiyara benzer. O çocuğu çok özledim. Evet.
1: Özlemelisin de. Biliyor musun? Hayatta ölmek yerine yaşamayı istemeni sağlayan her ne varsa uğruna mücadele etmelisin. İnancım bu olmalı.
2: Ben sadece bir kez daha sevişmek istiyorum.
0: Hikayemin içine ettim pislik. Hayır, ben burada kızımla ilgili güzel bir şey anlatıyorum.
2: Hikayeni bozmak istememiştim.
0: Biliyorum, biliyorum.
2: En son o korkunç kadınla yatmış olarak ölemem, anlıyor musunuz? 53 yaşında yarı eskimo bir hayat kadını.
0: Bundan bahsetmemelisin.
2: 110-120 kilo vardı. Gerçekten. Şimdi bana bel soğukluğu hediye etmişti.
0: Hayır, hayır. Evet, haklısın.
2: Hayır, hayır. Düşündüm de bilseydim yapar jübilemi öyle yapardım, değil mi? Sadece bu bile mücadeleye değer. Bu mücadeleye değer.
1: Benim babam sevgisiz bir adam değildi.
3: Böyle bakmak hoşuna gidiyor mu?
4: Evet.
1: Ama istediği zaman tam bir İrlandalı pislik olurdu. Ayyaş, kavgacı falan işte öyle. Tek bir gözyaşı dökmezdi. Her yerde zayıflık sayılır. Ama edebiyata, şiirlere çok düşkündü. Şiirler okur, alıntılar yapardı. Muhtemelen ortamı böyle yumuşattığını düşünürdü. Galiba özür dileme tarzı buydu. Odasındaki duvarda asılı bir şiir vardı. Ancak çok büyüdükten sonra onu kendisinin yazdığını fark ettim. Adı yoktu. 4 dizelikti. 4 dize. Onun cenazesinde okudum. Yine mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum. Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl bugün.

0: fırtına bulutları.
1: Tipi mi?
0: Büyük ihtimalle.
2: Şansımıza bakarsak kasırga kopar.
0: Berk'ü uyandırıp ağaçlara doğru çukur kazalım. Kar yeterince derin. Ateş sönerse korkarım. Hepimiz soğuktan donarız.

burada. Berk! Berk! Uyanman lazım Berk! Hadi Berk uyan! Berk duyuyor musun? Sana söylüyorum. Berk dinle beni! Hadi Berk! Berk uyan! Berk! Berk! Berk uyan! Berk! Hadi! Hadi Berk! Berk uyan! Uyanman lazım Berk! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Ne oldu? Baylar, kalkın. Kalkın.
1: Ne oldu? Onlar mı?
2: Testere izleri. Bu ağaçlar kesilmiş.
0: Su bu. Nehir sesine benziyor.

0: Yok artık, daha neler.
1: Sesini buradan duyuyorsak çok geniş bir nehir olmalı.
2: En azından nehir kıyısından gidersek barınak bulma şansımız artar.
0: Aşağı kim inecek?
3: Ben yapamam, hayatta olmaz.
1: Hayır, geri dönemeyiz. Geri dönmek mümkün değil. Şu ağaçlar var ya.
3: Hangi ağaçlar?
1: Şuradakiler. Araya ip gibi bir şey çekersek aşağıya güvenle inmemiz mümkün olur. Beyler, seçim basit. Ya kurtlar ya da o ağaçlar.
2: Uçurumdan atlamaktan mı bahsediyorsun?
1: Bu da bir fikir ama iyi bir fikir demedim.
2: Uçurumdan atlamaktan bahsediyorum.

0: bütün bu iş partilerde kucağında güzel bir kız otururken anlatılan macera hikayelerine döndüm.
1: Pekala, hazır mısın?
2: Evet, neden olmasın?
1: İyice koşarak atla, sıkıca tutun. 9 metre kadar düşeceksin ama 9000 metre gibi gelecek sana.
2: Bu moral verici konuşma mı?
1: Gerildiğini hissettiğimizde ipi gevşeterek çok sert çarpmanı engelleyeceğiz. Oraya ulaştığında...
2: Ne yapacağıma bakarım.
3: Öleceksen bu süper bir ölüm şekli. Kurtlardansa uçurumdan atlamak daha iyi değil mi?
2: Umarım orada bir şey vardır.
1: Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş.
3: O ipi hangi salak?
1: Çek beni! Hadi çek beni! Henrik! Hey! Henrik! Orada mısın?
4: Evet!
1: İlk olmaya kim cesaret edecek? Talgut! Yes?
3: Ben giderim.
1: Fazla oyalanma.
3: Henrik! O şeyi iyi bağla.
5: Bağladım ama ne kadar dayanır bilmiyorum. Orada daha fazla oyalanmayın.
1: İyi misin?
0: Evet, sen git.
1: Elin ne durumda?
0: Ben iyiyim. Git hadi. Tersliğinden bir şey olursa beni çekersiniz. Tamam. Yüksekten korkuyorum dostum. Ödümü koparıyorum.
1: O zaman sen git, ben kalıp senin...
0: Hayır, ben iyiyim. Sen geç, bana biraz zaman ver. Cesaretimi toplayayım.
3: Tamam, başardım. Geçtim.
1: Geliyorum. Tamam. Şimdi geçiyorum.

0: Tamam. Hadi bunu yapabilirsin, yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Hadi.
1: Dalgın! Hazır mısın?

0: baba güzel kızım. Merhaba güzel kızım.
1: Seni seviyorum babacığım.
2: Hayır tanrım, hayır. Onu öldürüyorlar.
3: Hayır.
2: Yalgın. Onu aldılar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Lanet olsun.
3: Yalgın.
2: Aldılar onu.
3: Yalgın.
2: Aldılar onu. Alıp götürdüler. Dizim çok acıyor. Bizi birer birer koparıyorlar. Ayvayı yedim. Ayvayı yedim. Al dizim.
4: Hadi kaldıralım seni.
2: Yapamam.
4: Hadi.
2: Yapamam.
4: Hadi.
2: Lanet. Hadi. Lanet şeyler. Peşimizi bırakmayacaklar değil mi?
4: Ne yapıyorsun?

0: Boş verin. Bütün gücümü orada harcadım. Tükendim. Sadece oturup bu saçmalığa son vermek istiyorum. Lanet olası bacak. Bileğim burkuldu. Bileğim.
1: Yaz. Oturma. Oturma.
0: Biliyorum. Biliyorum. Tartışmak istemiyorum. Sadece dinlenmek istiyorum.

0: Kesin kararımı verdim. Benden bu kadar. Benden bu kadar.
1: Hadi dostum kalk. Hemen şurada nehir kıyısında bir kulübe olabilir.
0: En az 1,5 kilometrelik mesafe. O kadar yürüyemem. 50 adım bile atamam.

0: Seninki süzüldü mü? Uçaktayken ruhun süzülüp London'a gidecekti. Ölüm. Sıcak olduğunu söylemiştin. Doğru mu bu?
1: Evet.
2: Onu taşırız. Lisede yaparız ve nehir kıyısında çekeriz.
0: Ben bir yere gitmiyorum. Gitmek istemiyorum. Gerek yok.
2: Senin derdin ne ha? Bu kadar mı? Öylece oturacak mısın? İstediğin bu mu?
0: Evet.
2: Onca şeyden kurtulduktan sonra mı?
0: Tam da bu yüzden. Beni bekleyen ne var ki? Bütün gün sondajın başında oturup gece boyu içmek mi? Hayatım bundan ibaret. Dönüp şuraya bak. Ne olur bak. Benim için bu kadar olduğunu hissediyorum. Buna nasıl karşı koyarım? Hayatım ne zaman bundan iyi olur ki? Açıklayamam. Kelimelerle tarif edemem.

0: Yıkadım can.
1: Benimki de Pete.
0: Pete'e benziyorsun.
2: John, Audrey.
0: Öyledir tabii. Teşekkür ederim John. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bol şans.

0: Sor.
1: O gece nereye gidiyor?
2: Hadi dostum, hadi.
1: Kamptaki son hadi gece.
3: Defol git buradan.
2: Evet, evet. Evet çocuklar.
1: Hadi. Bardayken el.
2: İşte bu gece. Evet. Evet. Harikasın dostum.
4: Hadi ama. Hadi.
1: Tüfeğini alıp dışarı çıkmıştın.
0: Vardiya vaktimdi.
1: Hayır. O sabah çalışmıştın, hatırlıyorum.
0: Dışarı çıktım, evet.
1: Tüfeğinle.
0: Beni takip mi ettin?
1: Hayır. Ama seni bir daha canlı göreceğimi sanmıyordum. Orada Diaz'ın yüzündeki o bakışı daha önce bir kez daha görmüştüm. Kamptaki o son gecede senin yüzünde.

0: Harry! Koş! Koş!
1: Harry!

Nefesini tut! Lanet olsun, nefesini tut!

Tanrım, lütfen, lütfen bunu yapma.

bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Seni kalleş, şarlatan, sahtekar pislik. Bir şeyler yap. Hadi kanıtla. İnancı boşver. Hak et. Bana gerçek bir şey göster. Şimdi ihtiyacım var. Sonra değil. Şimdi. Bir şey gösterirsen sana ölene dek inanırım. Yemin ederim sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me...
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'leri bağlan hayat.

0: Yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Bussallı Bim'de Protein Ocean kurabiye ve krema aromalı protein tozu 1500 lira. Züber Nutzilla fındık kreması çeşitleri 329 lira. Bim,
2: Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
3: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Haşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var. Kupon

0: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
1: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip el ışığınca.
3: Yoksa?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
6: Yeni mi?
5: Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Oylamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
5: Getir. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıl.

0: Ondan aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Yine mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum. Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Onda özel bir şey var. Gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü, zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

Ne haber?

0: Bu benim dostum. Geç.
1: Kim kimi indirecek? Elinizde kim var, beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
2: Hadi hadi. Hadi parçala onu hadi. Hadi.
3: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün. Hadi yap şunu bebek.
2: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle. Evet.
4: Hadi yapabilirim.
2: Evet. İşte bu. İşte bu. Hadi. Evet indir onu. Hadi. İşte bu.
1: Diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana.
3: Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
2: İşte bu.
5: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
6: Estel'i görmeye geldim.
7: Kollar yukarı.
4: Bizi neden içeri almıyorsun? Kaç saattir buradayız?
7: Yukarı geliyor.

0: Şuraya otur.
1: Merhaba tatlım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Seni daha önce burada görmedim.
2: Evet, pek tarzım bir yer değil.
1: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
2: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
1: Adın ne?
2: Adım Stray.
0: Hey! Gidelim.
2: Affedersin. Telefonun var mı?
1: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
2: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı?

0: Evet, Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala, bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene diyecek bir şey verebilirim. Arabam burada. Kuda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teklif. Sana meydan okuyorum.

0: Teşekkürler.
1: Hey,
0: çok güzel değil mi? Evet. Hey, çok güzelsin.
1: Hadi ama bizi ne zaman içeri alacaksın? Ay, inanmıyorum. Sen de mi geldin? Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet. Hadi.
2: Sen kuda mısın?
0: Hadi. Tamam.
1: Hadi, içeri aldılar beni.

0: Araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Bronco da uyumaya devam etti. Bak, o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Bir gece kulübünün önünde en az 23 kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.

0: Beni bilgilendirecek misin?
1: Ronnie Fenwick, kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
1: Hı hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de kendini bir tanıt ha.

0: Hey! Ateşin var mı? Affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri, beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif, seni enseleyene kadar bekle. Lanet olası herif, seni mahvedeceğim. Sana gününü göstereceğim, aşağılık pislik! Çıkar beni buradan!

0: seni öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronny Fenik'im herif. Yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronny, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelara, Estelara, o beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum, biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronny.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git. Şu çenesini hiç kapatamadı. Dua falan mı edeceksin?

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia,

0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3:30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatin bozulmuş. 11:30.
1: Evet doğru.
0: Elbette tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim kuda.
2: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
1: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
2: Saçmalık.
1: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Şişt, hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: konuyu değiştirirsek Warren nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptın peki? İstemiyorum. Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Donnie her zamanki gibi ortalığı karıştırıyor.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.
3: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına. Burnundaki ne öyle?
2: Ben deldirdim.
3: Ne zaman?
2: Burada ne yapıyorsun baba?
3: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
2: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
3: Ne zamandan beri? Yani affedersin, affedersin. Tanrım sen... Yani çok çabuk büyüyorsun, biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
2: Hayır, otobüsüm geldi.
3: Evet, tabii. Yani doğum günün yaklaşıyor. Bu özel bir yaş.
2: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
3: Tamam. Dinle. Bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partin için.
2: Benim gitmem gerek.
3: Tabii. Seni seviyorum.

0: seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur. Ben bir şey almadım. Çantamı geri ver lütfen.
0: Sen hırsızsın.
1: Ben
0: çantamı.
1: Bir şey almadım. Çantamı
0: bırak
1: ver.
0: Dedim.
2: Hey,
1: bırak
2: hanımlar.
1: Dedim. Bırak.
2: Hey, hey, hayır hanımlar,
1: ben
2: hanımlar,
1: bırak
2: hanımlar,
1: diyorum.
2: Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
0: ama
2: ben ilgilenirim.
0: Ama o bir hırsız.
2: Tamam,
0: görmedin
2: biliyorum
0: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim. Tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
1: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey, al bunu. İyi misin?
1: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
1: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
1: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
1: 18.
2: Ciddi misin?
1: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
1: Ne olsa yerim.
2: Ne olsa, ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at. İttir gelsin.
3: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
4: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.
3: Sonra görüşürüz Eric.
4: Evet, nasıl istersen.
5: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
6: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
7: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
6: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
2: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
0: Evet. Fena yakıyor.
2: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
0: Hayır, harika demek istedim.
2: Hepsi yaptım, tamam mı? Yani...

0: Doğru ya, yakıyor.
1: Hey hey hey, tamam. Hey. Hey, tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Hey, gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı?
0: Hadi, annen tamam. Nerede?
1: Sen işine bak.
2: Öldü.
1: Hadi.
0: Başın sağ olsun.
1: Hadi.
0: Nasıl?
1: Hadi bakalım.
2: Bağımlıydı.
1: Ben de
2: koruyucu aileye gittim ama o adam da...

0: Evet. Bir kızım var.
1: Hı.
0: Senin yaşlarında.
1: Adı ne?
0: Lola.
1: Hı.
0: Haftaya doğum günü.
1: 16 mı?
0: Evet. Sorabilir miyim? Ha? Doğum günün için ne isterdin?
1: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğin bir şey.
0: Billy, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş?
1: Yok.
0: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
2: Hey, merhaba.
0: Sadece normal bir oda.
2: Hı hı. Peki kalış süreniz nedir?
0: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
2: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam, şimdi bu sizin.
0: Harika, teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi, bir odam var. Ve biliyor musun? Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi yani. Kendine iyi bak.
3: Peki ne kadardır Miami'desin?
4: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
3: Neresiymiş orası?
4: Idaho.
3: Orası patatesin vatanı değil mi?
4: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
3: Kuzey Carolina.
4: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
3: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.
4: O zaman Lambo'mu satsam iyi olur.
3: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
4: Affedersin. Lexus?
3: Benim adım Sloan.
4: Çok sevdim.
3: Hadi söyle.
4: Ricky.
3: Oh, Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
4: Aptalca. O bir silah mı?
3: Hı hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
4: Al benden de o kadar.
3: Ne iş yapıyorum demiştin?
4: Dövüşüyorum.
3: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü.
1: Üzgünüm.
0: Ne tür para
1: çok
0: bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen, biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye
2: bak,
3: devam
2: dursun.
3: Et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Atarım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır. Hey. Hey dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır mı? Sabır.

0: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
0: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
0: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki.

0: Billy?
1: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Lanet çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya gel!
1: Hayır!
0: Fislik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Şey ya... Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek öyle emin mi? Değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam, sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5 kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5 kevizi hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'leri bağlan hayata.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
6: Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
9: Ben aslında internetten alıyorum. Ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
8: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
9: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti karam gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
10: Dene, sana da çıkar.
9: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
8: Bebeğim Bebelak Gold Konfor geçiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
9: Sonra ne yapıyor?
10: He, rahatça göbüşü mutlu oluyor.
9: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
11: Bebelak.
9: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
11: Bebelak.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
18: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
19: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferri Artline artısı var.
20: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
21: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
22: Çocuk giyip, el ışığınca.
23: Yoksa?
21: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
24: Oh be, Profilo yapmış.
25: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
26: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi hadi hadi vur vur.
1: Hadi
0: vur,
1: ama indir
0: hadi,
1: onu.
0: Hadi hadi indir onu hadi. Hadi. Öldür onu hadi. Aşağıdan aşağıdan hadi hadi hadi. Aşağıdan. Hadi hadi.
1: Hadi
0: vur vur vur. Kafasına evet evet evet. Hadi hadi adamım yaparsın yaparsın. Hadi hadi. Hadi. Daha çok ayakta. Evet evet. İşte bu. İşte bu. Evet. Aferin sana. Adamımsın. Adamımsın. Aferin sana. İyi para kazandın.
2: Sonra görüşürüz.
0: Hadi.
2: Geleceğini düşünmemiştim. Bunu gördün mü?

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsunuz. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Kuda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki altı, gün batımıyla yeni yedi, bir başlangıç sekiz, yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim. O benim para klipsim.
1: Hayır. Onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?

0: Ne, Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika, gerçek altın.
1: Ve o benim, bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
2: Kuda, benim Estel. Sabah ilk iş bana gel ve Setre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha?
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen, yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz... Yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile, o zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene, nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?
0: İstediğim yer edinmek için dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun, bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kira.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Streyn'in tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: Ne oluyor? Dostum, ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Freddy! Freddy'nin adam mıydı?
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Estelle bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani sana göz kulak olmamı söyledi.

Freddy? Money, big chains, big whips, all that shit.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi?

0: Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen üç tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
1: Bırak beni! Bırak beni! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
0: Ne oldu dostum?
1: Senin lanet!
0: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
1: Lütfen, lütfen, lütfen dur.
0: Küçük kızlar.
1: Hayır.
2: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?
0: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapa çeneni.
3: Bitirdin mi?
0: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini.
1: Dre. Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım. İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
0: Güzel.
1: Hey. Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
0: Tabii.
2: Bu olanlar da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
0: Evet.
2: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
0: Kız o kızdı.
2: Kim?
0: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
2: Hayır başka biri olmalı.
0: 15 yaşında biliyor musun?
2: Lanet olsun.
0: Onu burada bırakamam.
2: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
2: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
0: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
2: Hey!
3: Peki. Hey, sorun ne?
2: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
3: Her şey yolunda mı?
2: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
3: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
2: 500,000.
4: Bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
5: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor mu?
0: Şehir merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
5: Bir para fabrikası.
0: Hayır, bundan daha fazlası Estelle. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.
5: Kanlı beyne sıçrayan bu oyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanıp kazanamayacağımı mı söylüyor?
0: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
5: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
0: Ailemin adını ağzına alayım deme.
5: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
0: Hayır. Artık değil.
3: Bu arkadaşının arabası değil mi?
2: Evet. Kuda'nın.
3: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin? Dansçılar kimseyi içeri almaz.
2: Peki.
5: Dışarıda nasıl bir dünya var biliyorum Kuda. Gördüm, yaşadım. Tıpkı o kızlar gibi. ve hayatta kaldım.
0: O da kalır demek değil.
5: Okyanus ne kadar derin ve karanlık bilir misin Kuda?
0: Ne?
5: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne sahiptir. Belki sen bizimle aynı kana sahip değilsin Kuda. Belki de karanlığa hiç uyum sağlamadın.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kuda'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Benim için dövüş, ben de senin için. Ve hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılık!

Öldür onu. Daha sert.

0: Git.
1: Aşağılık herif! Zefir yaşarsan

0: Çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

0: Sen lanet bir ölüsün, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun.

0: Şalık. Seni öldüreceğim lanet olası.
1: Lanet olsun. Neler oluyor?
2: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
3: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Hayır, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece. Hadi.

0: Kuda, iyi misin?
1: Yardım et bana. Onun yanında götür.
0: Nereye?
1: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
0: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
1: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
2: Geçti.
1: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
6: Türksel'leri bağlan hayata.

0: mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bursalı Bim'de Omos Sakı Kananlar Toz Deterjan 399 lira. Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 299 lira.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir. Getir.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Fırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş fırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
8: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
9: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Metin Canga.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler, vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
12: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
14: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
15: Bankan hadiyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI, AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
11: Kaç kaç oldu?
10: Mutluluk sensin aslında, yanındayız her anında.
12: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
13: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
14: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
14: Hiç gerek yok, piril var.
16: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
17: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
16: Yeni Piril Ultra Güç.
18: Damla bence çok eğlenceli.
19: Yok, ben almayayım.
1: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 339 lira. Kaanlar az yağlı taze peynir 199 lira 50 kuruş.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
4: Yaş günlerini pek sevmem.
10: Hadi ama.
4: Ama
10: eğlenceli olacak.
4: Sanırım.
10: Annem beni 7 gibi bırakabileceğini söyledi. Sonra Çiçeolina'ya gidebiliriz.

0: Borcum ne kadar?
1: Küçük bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Dünyanın öbür ucunda bir iş. Büyük bir petrol şirketinin maaşlı tetikçisiyim. Yaptıklarımın yarısını neden yaptığımı bilmiyorum. Ama buraya ait olduğumu biliyorum. Kendimle, eski mahkumlarla, kaçaklarla, serserilerle, pisliklerle baş başayım. İnsanlıktan nasibini almamışlardır. Seni düşünmediğim bir anım bile geçmiyor. Yüzünü görmek, ellerini ellerimde, bedenini bedenimde hissetmek istiyorum. Ama bunun hiç olmayacağını biliyorum. Beni bıraktın. Ve seni geri getiremem. Lanetliymiş gibi dolanıyorum. Lanetlenmiş gibi. Artık an meselesi olduğunu hissediyorum.

0: Bunu neden yazdığımı biliyorum. Ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Yalnız seni geri getiremeyeceğimi biliyorum.
1: Şunu kaldırsak iyi olur.
2: Evet, kaldıralım hadi.

0: Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl bugün.
1: İlerleyin, biniş kartlarınızı gösterin lütfen. Lütfen kartlarınızı çıkarın, fırtına yaklaşıyor. Bu uçağı bir an önce kaldırmalıyız. Hala sallanıyorsunuz, hadi çabuk.
2: Bayanlar, aman, başlar, acil durumlarda
3: artık otursan da biz de geçsek.
1: İki dakika bekleyin.
4: Hala bekleyin diyor. İlerleyin beyler.
5: Ya lanet olsun, affedersin. Affedersin dostum, affedersin. Ah. Lanet olası hava her zamankinden daha soğuk, öyle değil mi? Tuvaletimi bile yapamıyorum dostum. Duş almak için soyununca hayalarımdan buzlar sarktı. Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmezdim. Anchorage'de sevgilin var mı?
6: Hayır.
5: Ha. Benim birkaç tane var. Biri kürtaj yaptırdı. En azından bana öyle söyledi. O zamandan beri para isteyip duruyor. Ben de alt tarafı yattık. Seni bırakıyorum filan diyorum. Bu arada adım Flannery. Todd. Sen Otman'dın değil mi?
6: Otway.
5: Ha, affedersin dostum. Otway, evet. Sen hayvanları vuruyorsun öyle değil mi? Bir tür tetikçilik yapıyorsun. Vurduğun en büyük hayvan neydi peki? Bozay mı? Şu gerzeğin çektiği belgeseli izlemiştim. Hani ayılara bayılan nonoş
6: var ya. Bak dinle dostum. Şu an konuşmak istemiyorum. Sessizlik istiyorum. Biraz uyuyacaksın, tamam mı?
5: Tabii, tamam.

0: Bayım, yerinize oturun lütfen.
1: Tamam, oturuyorum.
2: Uçaktan korkuyor musun yoksa?
3: Saçmalama dostum.
2: Deniz kestanesi sever misin?
3: Hayır dostum, sanmıyorum.
4: Asla deniz kestanesi yemem. Bunu yemek insanı hem güçten düşürüyor hem de zehirliyor. Ayrıca döküntüye de sebep oluyor.
5: Tam tersi. Hayır,
4: hem
5: tam
4: tadı
5: tersi.
4: Da iğrenç.
6: Ne diyorsun bakalım?
4: İştahına baktın mı?
5: Yemeyiz dostum, yemeyiz.
4: Hiç gördün mü? İnsanı iktidarsız yapıyor. Gerçekten. Sakın yemeyin. Yedikten sonra iş tutmaya kalkarsanız rezil olursunuz.
6: Benim işte öyle olmuş herhalde. Neyse ki annem böyle şeyler pişirmiyor.
3: Diğeri neydi?
2: Baharatlı tavuk balığı.
6: O da mı öyle? Ciddi misin? Neydi o?
3: No, no, hey. Lanet olsun.
2: Aa, fena sarsıldı.
3: Evet,
7: kendinize iyilik yapın. Bu teneke çakılırsa başınız dizlerinizin arasında o salak çarpışma pozisyonunu almayın.
2: Salak mısın sen?
3: Saçmalama.
6: Kes sesini.
3: Neden böyle bir şey söyledin ki?
7: Bak dostum, bunu belgeselde görmüştüm. Bir uçak düşüyordu ve insanlar salak gibi öne eğildiğinden omurgaları kafalarından fırlamıştı.
3: Hey. Hey.
6: Kes sesini.
3: Henry, kafanı kıracağım.
6: Bu herif kimin
7: sadece
6: arkadaşı?
7: Sadece söylüyorum işte.
3: Yanında kim varsa şuna bir tane bakalım.
7: Tamam, tamam.
6: Lanet olsun. Bu herif şu pisliği doğru dürüst uçuracak mı?
7: Çok da hassasmışsınız.

0: Hey, camın içinde buz var.
1: Hey. Sakin olmanızı istiyorum.
0: Neler oluyor?
1: Her şey yolunda. Sana herkes söyledim. Sakin olsun.
0: Aa, hadi ama bir şey
1: söyleyeyim. Her şey yolunda. Yerinizden kalkmayın.
2: Hanımefendi ne oluyor?
1: Lütfen. Lütfen herkes sakin olsun.
3: Burada neler oluyor? Bir şeyler söyleyin.
0: Hey, nefes alamıyorum.
4: Hey, bize bir açıklama yapmalısın.
0: Uyuşun artık.
1: Lütfen sakin olun.
5: Uyuşuyor muyuz? Ne oluyor?
3: Ya da söyle mikrofonu alıp neler olduğunu açıklasın.
0: Kadın bizi dinlemiyor bile.
3: Lanet olsun.
5: Lanet olsun. Düşüyor muyuz?
1: Efendim, yerinize oturmanız gerekiyor.
4: Açıklama istiyor.
3: Düşüyoruz dostum, düşüyoruz.

0: geldim. Tamam.
1: Tanrım, nasıl düştük? Oh Tanrım. Ama Tanrım. Şu anda bir ikiye ayrılmış.
0: Bakma, bakma ona. Bana bak.
1: Lanet olsun.
0: Bana bak diyorum. Bana bak.
1: Elim acıyor. Bacağım acıyor. Lanet olsun.
0: Güzel, güzel. Acaması iyi bir şey.
1: İyi mi?
0: Evet.
1: O zaman şahane durumdayım. Evet.
0: Başka bir yerin kanıyor mu?
1: Ben bilmiyorum dostum. Emin değilim.
0: Ben bir palto bulayım.
1: Git, beni bırakma.
0: Tamam, bir şey olmaz. Merak gidiyorsun. Etme. Fazla uzaklaşma.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Gitme Otman!

0: lazım.
1: Hernandez.
0: İyi olacağım.
1: Hernandez.
0: Çantamda bir kodim vardı.
1: Hernandez, iyi misin?
2: Vanessa'yı aramalıyım. Vanessa'yı aramam gerek. Onunla konuşmam lazım. Onu aramak
1: tamam,
2: istiyorum.
1: Tamam çoktasın Hernandez. Ama kalkıp bana yardım etmeni istiyorum.
2: Ne oldu?
1: Uçak düştü dostum.
2: Ne?
1: Çakıldık.
2: Aman tanrım, olamaz bu saçmalık. Olamaz, böyle bir şey nasıl olur? Hala uyuyorum, rüya bu. Pilotlara ne oldu?
1: Pilotlar mı? Ne diyorsun sen? Uçak dağıldı dostum. Paramparça oldu. Bak.
0: Lanet olsun.
2: Aman tanrım. Aman tanrım. Bu korkunç bir şey. Buna inanamıyorum.
3: Tamam, hadi. Hadi.
2: Çok önem var mı?
3: Evet. Şimdi yaşayanları bulmama yardım etmeni istiyorum.
1: Hadi kalk. Yürüyebilir misin?
2: Evet.
0: Donacağız burada. Çok soğuk.
1: Aşağıya dikkat et.
2: Lanet olsun.
4: Lütfen bana yardım edin.
2: Lanet olsun.
1: Tamam geldim. Tamam.
3: İyi misin?
4: Ben iyiyim.
3: Tamam sakin.
4: Çok fazla kanama var.
5: Lanet olsun. Tamam dur, sana yardım
0: edeceğim. Buraya biraz bakar mısın?
5: Tamam, sabırlı ol biraz.
4: Bu kadar kan kaybedemem.
2: Yardım et ona. Yardım et ona.
4: Bu kadar kan yorulamaz.
3: Çekil.
4: Çok kan var, çok fazla kan var, lanet olsun. Olamaz. Orfey, yardım et tamam. Bir terslik var. Gerçekten bir terslik var, tamam mı? Kendimi iyi hissetmiyorum. Tamam. Hiç iyi hissetmiyorum. Yardım et Otvey.
3: Tamam.
4: Bu hiç iyi değil. Bir terslik olduğunu biliyorum.
3: Tamam, sakin
4: kendimi
3: ol.
4: Kendimi iyi hissetmiyorum.
3: Sakin ol. Sakin olmanı istiyorum, tamam mı? Lütfen.
0: Öleceksin. Odan bu işte.
4: Ne?
0: Tamam.
4: Hayır. Hayır. Dur bekle. Dur.
3: Tamam, yeter, tamam. Bana bakmaya devam et. Tamam. Hiçbir şey yok. Tamam, bana bakmaya devam et. Tamam, bana bak. Bana iyice bak. Tamam, hiçbir şey yok. Bana bak. Bakmaya devam et. Ruhun süzülüp gidecek. Kendini sıcak hissedeceksin. Hoş bir sıcaklık. Bırak ruhun yükselsin. Tamam mı?
4: Hı?
3: Kötü düşünceleri bırak. Güzel şeyler düşün. Anlaştık mı?

0: Sevdiğin kim var? Kimi seviyorsun Lea?
1: Kızım Rosie.
0: Kızın mı var?
1: Evet, 6 yaşında.
0: O zaman onu düşün. Onu düşün. Tamam, sakin ol. Sakin ol.

0: Öldü mü? Öldü, öyle değil mi? Neden?
1: Sen hissettin mi?
2: Evet.
1: Öldüğünü hissettim.

0: Bu kadar mıyız? Hayatta kalanlar bu kadar mı?
1: Evet.
2: Üşüyorum.
0: Bir, iki, üç, dört, yedi. Yedi kişiyiz. Bildiğimiz kadarıyla öyle. Öyle değil mi?
3: Mutlu musun kafa? O koca çeneni açıp başımıza bunu getirmek zorunda mıydın?
2: Ben bir şey yapmadım. Uçağı ben mi düşürdüm ha? Ha?
0: Ateş yakmalıyız.
2: Yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım.
0: Yanabilecek her şeyi toplamalıyız. Koltukları, bavulları, bulabileceğimiz tüm odunları.
4: Ne yapıyorsun?
0: Ateş yakmalıyız dedim ya. Hava neredeyse eksi 10 derece. Hayattayız. Ateş yakacağız ve yiyecek bulacağız. Şafak vakti, güneyin ne tarafta olduğunu bulup yürümeye başlayacağız. Burada bizi kimse bulamaz.
2: Biri bulacaktır. Yani birileri bizi arayacaktır.
1: Radardan kaybolduğumuzu görürler.
3: Doğru.
0: 50 uçak yollarlarsa belki bizi bulurlar ama 50 uçak yollamazlar. Evet. Çünkü faydası olmaz. Çünkü gönderecekleri bir iki uçağı bekleyecek vaktimiz yok.
3: Pilotun umurunda olmaz, umurunda olmaz. Kimse bizi umursamaz. Bu kaza sayesinde ne kadar maaş ödemekten yırtılar biliyor musun?
0: Hemen işe koyulmazsak hepimiz ayvayı yeriz. Ölmek istiyorsanız başka. Çünkü aynen öyle olacak.

0: Hey!
1: O uçak yakıtı, çekil oradan.
2: Su, odun, yiyecekler. Yapma. Ona dikkat et, bizi öldürür.
3: Lanet olsun.
4: Cesetler için bir şeyler yapmalıyız.
0: Cesetleri boş ver. Cesetleri boş ver de yanacak şeyleri topla. Yoksa sen de ceset olursun.
2: Sakin ol Ram.
0: Sen sakin ol.
2: Tamam.
0: Sakin ol diyorum.
4: Her yer ceset dolu.
1: Bir kitap buldum. Anda hepimiz ayvayı yedik. Çok satan bir kitap.
2: Lanet olsun. Hey dostum, şuna dikkat et.
3: Neden?
2: Çünkü tutuşmak istemiyor. O jet yakıt.

0: Kimse var mı? Seni gördüm. Geliyorum.
1: Aman Tanrım.
0: Defol git seni pislik.

0: Neredeler?
1: İyi misin?
0: Onu gördün mü? İyi misin?
1: Hadi
0: yemin
1: dostum,
0: ederim o pisliklerin canını okuyacağım.
1: Dikilmeyin oraya. Dikilip de beklemeyin. Hadi. Hadi dostum. Hadi gidelim buradan.
2: Otfey neydi o öyle? Gördün neyin mi? Nesiydi öyle?
0: Gördün mü? Şakal mıydı?
1: Görmedim. Sesini duydum. Bir şey görmedim.
0: Büyükler. Çok büyükler.

0: Ne dersiniz? Belki kurt adama dönüşürüm.
1: Dur. O zırvalar doğru değil, öyle değil mi? Yani dönüşemez.
2: Ne sanıyorsun? Gerçekten.
1: Bilmiyorum dostum. Kuduz gibi bir şeydir belki. Adamın pençeleriyle dişlerinin çıkacağını düşünmedim zaten.
3: Pislik. Sence başka var mıdır?
0: Kurtlar olabilir. Evet, büyük ihtimalle. Ama şimdi onları değil, yiyecek bulmayı düşünmemiz gerekiyor. Muhtemelen sadece buradan geçiyorlardır.
4: Bir dakika. Sadece geçmiyorlarsa nedir?
0: Burada yaşayıp avlanıyorlardır. Kurtlar 500 kilometre karelik bölge içinde yaşar. 50 kilometrelik alanda da avlanır. İnlerine yakın bir yerdeysek o alan içindeyiz demektir ve peşimize düşerler.
4: Yakın olduğumuzu nasıl anlarız?
0: Anlayamayız. Belki sadece besleniyorlardı. Her yer ceset dolu. Onları korkutunca bana saldırdılar.
1: Ya avalanı ne olacak? Yani o alan içindeysek bize dalaşırlar mı? Kurtların insanlardan korktuğunu sanın.
0: İnlerine yakınsak korkmazlar. O zaman hiçbir şeyden korkmazlar.
1: Ne tür kurtlardı? Sadece bitki falan yiyenlere ne deniyordu?
0: Onlara kurt denmez.
4: Otoburlardan bahsediyorsun.
0: Hayal kuruyorsun.
2: Sen ne zamandan beri hayvan uzmanı oluverdin?
0: Sizi öldürmesinler diye. Bu hayvanları öldürmek için maaş alıyorum. Bu yüzden meyveli otları ile insan yediklerini biliyor olmam gayet doğal. Hava kan ve ölüm kokuyor. Yaralı olduğunuzu biliyorlar. Kokusunu alabilirler. Dua edin de saldırmasınlar. Cesetleri buradan uzaklaştırmalıyız. Sonra da yiyecek bulmalıyız.
2: Şu zımbırtıya bir bakalım.
5: Diyaz, yapma.
2: Hayır, bunlardan daha önce bir kez görmüştüm. Rehberi var. GPS yani. Evet. Vay canına. Vay canına, bu alet çalışıyor. Bu aletler 12 kilometreye falan ulaşabilir.
5: Evet, sana umut veriyorsa harika bir şey. Acayip heyecanlandım.
2: Aman ne komik. Vay canına, bu çok güzel. Dana derisinden. Çok güzel, pahalı bir şey. Siz adi herifler bize tatil ikramiyesi vermediğinize göre bunu arkadaşlarım adına alıyorum.
6: Sana bırak dedim. Cesetleri yağmalamayacağız.
2: Şanslıydın Otvey. Sen de onlarla yatıyor olabilirdin. Şansını zorlama.
6: Tekrar etmeyeceğim.
2: Geri çekil. Seni pislik herif.
6: Bak, 5 saniye sonra pestilini çıkarmaya başlayacağım ve salak bir cüzdan için tonla kan yutacaksın.

0: Böyle damlara katlanamıyorum.
1: Bunlar kömür gibi yanar. Hesabıma göre iki kez daha sarhoş olmaya yetecek kadar içkimiz var.
2: Çok acayip.
1: Sonra hepimiz ayık oluruz.
3: Jack bana iyi geliyor.
2: Evet.
1: Hanımlar, hanımlar. Beyaz mı istersiniz, kahverengi mi?
4: Kahverengi var mı?
1: Tekile yok, kusura bakma.
4: Hepsi olur. Sağ ol babalık.
0: Bunu nereden buldun?
4: Şu tekerlekli servis zımbırtısında.
0: Orada bir sürü ceset var dostum. O eti nereden aldığınıza dikkat edin, tamam mı? Hani şu adamın donmuş poposundan parçalar kopardıkları film gibi.
4: Uçak düşüyordu. Hani şu ilk gündeki adamın oynadığı mı?
0: Çok eğlenceli olabilir.
3: Keşke başkaları da kurtulsaydı.
1: Ha, dostum. Duydunuz mu?
5: Kalkın, kalkın. Hadi, hadi.
0: Lanet olsun. Neydi o öyle?
3: Neydi o?
0: Lanet olsun.
5: Sakin ol. Ve kıpırdamayın.
1: Aman Tanrım.
5: Siz de onlara bakın.
0: Dur dur dur dur. Neden yaklaşıyorlar? Lanet olsun, ben uçağa dönüyorum.
5: Leonard, lanet olsun, kıpırdama.
3: Şunun boyuna baksanıza.

0: Korkma lütfen.
1: Hey. Sakın uyuma Burke. Uyuma. Uyum insan. Lanet olsun. Tanrı'nın cezası oğlum şimdi burada olsaydı. Lanet olsun.

0: Tanrım.
1: Hey, hey!
0: Tanrım.
2: Hayır, hayır, hayır. Lanet olsun.
1: Onu yemişler. Ha, onu yemişler.
2: Tanrım.
1: Onu yememişler.
0: Sadece öldürmüşler.
2: Lanet olsun, lanet olsun.
3: Onları nasıl duymadık? Bunu kaç tanesi yapmıştır?
0: Bir çukur kazıp kendimize siper yapabiliriz. Fazla güvenli olmaz gerçi.
4: Dur biraz, siper de ne demek? O dev pisliklerle savaşacak mıyız? Sen aklını mı kaçırdın?
0: Daha da cesaretlenip üzerimize gelecekler.
3: Neden yapsınlar ki? Onlara zarar vermiyoruz, yemek için de
0: değil. Onlar için tehlikeyiz, buraya ait değiliz, bu yüzden.
1: Şurada ağaçlar var. Buraya gidersek geri çekilebilirler. Gittiğimizi görürlerse belki.
2: Boş versene. Şunu yaparlar diye sallıyorsun. Ne mi yapabilirler? Dalga mı geçiyorsun be?
1: Bak. Her yere işemişler. Yani burayı işaretlemişler. Onları beklemeyiz. Açlıktan ölürüz.
0: Ormanla aramızda aşılması zor bir mesafe var. Ama oraya gidersek kendimizi daha iyi savunabiliriz. Ortada olmayız. Bilmiyorum.
2: Evet, bilmiyoruz. Bu arada kimse seni liderliğe aday göstermedi. Gittikçe sonumuz yaklaşıyor kızlar. Herkes kendini kurtarsın.
5: Ne diyorsun sen? Diyaz yapma. Burada 5 dakika dayanamazsın.
2: Kazadan kurtulmuşum. Bu bir şey değil. Her şekilde bir yolunu bulurum.
0: Lanet olsun. Taşıyabileceğim ne varsa alıp ağaçların oraya gideceğim.
1: Bana katılmak istiyorsanız ne varsa yüklenin.
2: Lanet olsun. Lanet ezikler.

0: Hey! Bütün cüzdanları toplamalıyız. Aileleri için.
1: Cüzdanlar mı? Cüzdanlar mı dedin? Cüzdanları ben taşırım.
0: Henek! Sen taşır mısın?
1: Evet, biraz daha vakit kaybederim. Hava canımızı okumak üzere ama olsun. Sen cüzdanları topla. Gerzekler. Hernandez'e.
0: Toplayabildiğiniz kadar toplayın.
1: Toplayabildiğiniz kadar toplayın. Mümkün olduğu kadar çok vakit harcayın.
2: Neden kalkıp bize yardım etmiyorsun ha?
1: Ediyorum. Isınıyorum burada. Kondom bulursanız saklayın. Siz nonoşlara daha ne kadar katlanırım bilmem.
3: Yani çeneni kapar mısın artık?
1: Kurtulmanın yolu budur beyler. Cüzdanlarını alın. Cüzdanlarını toplayın.

0: Erik.
1: Durun. Bence bir şeyler söylemeliyiz. Yani bunca ceset var. Bu kadar insan öldü. Öylece yürüyüp gitmek yanlış geliyor. Hiç dua bilmiyorum. Bu yüzden ben... Tanrı bu adamları kutsasın. Bazıları bizim arkadaşımızdı ve biz de onların yanında yatıyor olabilirdik. Bizi ayırıp koruduğun için teşekkür ederiz. Mümkünse korumaya devam et.

0: lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Beni merak etmeyin pislikler. Bu ağaçlara doğru koşmak isteyen varsa durmasın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Otay! Otay! Yardım edin! Yardım edin!
1: Lanet olsun!

Bir şey söylemek ister misin? Hadi, hadi yürüyün. Onun için yapabileceğimiz bir şey yok.

0: gidiyorsunuz değil mi?
1: Neden uçağın orada kalmadık?
2: Yapma. Etrafımızı sararlar.
0: Şu an öyle yapmadıklarını nereden biliyoruz?
3: Çok daha iyice.
2: Yine de ağaçların orada daha güvende oluruz.
0: Evet öyle oluruz. Bunu o çocuğa söyle.
3: Lanet olsun.

0: Neydi o?
1: Koşun, koşun! Çabuk, çabuk ağaçlara gidin.
2: Koşun,
1: çabuk.
2: Koşun.
1: Hadi. Hadi.
2: Koşun, koşun, koşun. Çabuk, koşun.
1: Çabuk. Olamaz. Hadi. Peşimizdeler.
2: Durmayın çabuk. Sakın.
1: Hızlı hareket edin. Koş, koş, koş.
2: Çabuk, çabuk.
1: Hadi.
2: Aceleydin. Koşun.
1: Çabuk, koşun. Çabuk.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi. Çabuk, çabuk
2: geliyorlar. Durmayın.
1: Durmayın.
2: Sakın durmayın. Hadi.
1: Hadi. Koşun. Onları gördün mü? Gördün mü?
3: Örtüyorsunuz Sabri.
1: Onları uzaklaştırmak için ateş yakmalıyız. Çabuk. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi.
4: Yak şu lanet şeyi.
1: Hadi. Hadi hadi hadi bebek.
5: Bir şeyin bozuk olmadığını söyle.
1: Lanet olsun.
6: Hadi biraz çabuk olalım.
1: Yan yan. Hadi hadi.
6: Tamam oldu oldu. Sönüp duruyor bu.
4: Lanet olsun.
1: Tamam hadi. Tamam.

0: O da neydi be?
1: Alfa kurt. Ona saldırdılar. Ama bastırdı. Avga neden çıktıysa bilmiyorum. Alfa bastırdı.
2: Bunlarla nasıl başa çıkacağız?
1: Öldüreceğiz. Birer birer sayılarını azaltırız. Onlar da bizi öyle yapıyor.

0: Onlar ne için?
1: Anlatacağım. Elektrik bandıyla yapıştırın. Talgat, sende bant vardı değil mi?
2: Buralarda bir yerde.
1: Tüfek bir şey. Mızrak ucu. Bir şeyi ateşlemek için mızrak ucunun kapsüle girmesi gerek. Bu sopalara biraz bantla yapıştırın. İşte böyle. Kurt yaklaşınca saplarsınız. Vurabilmek için yaklaşmaları lazım. İşe yarar. Patlayıcı çubuk gibi bir şey. Kapsül çıkınca çubuğu çekersiniz. O halde bile elinizde yine sivri bir şeyler olur. Kurtlarla yumruklaşmak isterseniz o başka. Birer birer halledin. Sayılarını azaltın. Berk! Kuşlarını ateşte iyice dağlayın. Öyle daha sert, daha sağlam olur.
0: Sahi mi çocuklar? Bunlara mı kaldık ha? MacGyver saçmalıklarıyla mı uğraşacağız? Tamam. İyi. Arkamdan gülerseniz memnun olurum.

0: Bunlar geceleri iyi görür mü?
1: Tanrım, başka bir şeyden bahsedebilir miyiz lütfen?
2: Salgıt, içkiler sendeydi değil mi? Dağıt da içerim.
0: Kalanı sınırlı tüketmemizi öneririm.
2: Ben öneririm. Şimdi de içki bekçisi mi oldum? Kurallarınız da emirleriniz de saçmalık. Neredeyiz? Etrafınıza bakın. Lanetli şehirdeyiz. Nüfusumuz 5 ve gittikçe azalıyor. Birlikte...
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
7: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdi.
7: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: He, rahatça göbüşü mutlu oluyor. Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliği hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.

0: Trafik hareketi.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk

0: kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Hareket edersek iki bilemeden üç gün dayanırız. O zamana kadar kim yetkili olacak, bu herif mi?
9: Büyük beyaz avcı.
8: Elinde de uyduruk kurt sopaları.
10: Neden sürekli dalga geçip her şey için söyleniyor?
8: Çünkü yaşamak istiyorum pislik. Anladın mı? Bu dağda bir gri kurdun beni parçalamasını istemiyorum.
11: Korkuyorsun.
8: Ne?
11: Hiç bu kadar zırvalamana, atıp tutmana gerek yok. Korkmanın nesi yanlış ki?
8: Korkmuyorum.
11: Korkmuyor musun?
8: Hayır.
11: Ben çok korkuyorum.
8: Belli.
11: Söylemekten de utanmıyorum. Ödüm patlıyor.
8: Çünkü ahmağın tekisin. Bu dünyada kalbimde korkuyla yaşayamam.
11: Bunu bir yerde mi okudun sen? Biri salonun duvarına mı karalamıştı yoksa?
8: Ağzını toplasan iyi edersin.
11: Bak, cesur laflar etmek şu an işe yaramaz. Korkmuyor musun? Aptalın tekisin. Daha kötüsü yalancısın.

0: Sana uçaktayken haddini bildirmeliydim. Kalk hadi, kalk. Kalk ayağa İrlandalı pislik. Yumruklarını
1: ya
0: göster.
1: Ya indir şu bıçağı. Ya
0: sindir şu bıçağı. Bırak beni be. Kapayın çenenizi. Kapayın çenenizi. Ördekliğiniz midemi bulandırıyor.
2: Seni aşağı gir.
0: Freneri'nin ölümüne sebep oldun ama beni öldüremeyeceksin. Yumruklarını göster de sana haddini bildireyim.
3: Evet olsun.
2: Sırfalamayı kes artık. Anladın mı beni? Gerizekalı.

0: Saçmaladım. Özür dilerim.
1: Lanet olsun.
2: Neredesin benim pislik? Gel buraya. Gel. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Elias. Sanırım onu öldürdün.
2: Senin pislik.
0: Tırnağım kırıldı galiba.
3: Bu büyük olan mı? O büyük pislik mi?
4: Yok, bu alfa değil. Omega. Dışlanmış bir kurt. Seni denemek için yollamışlar Diyaz.
2: Testi geçti mi pislik? Geçtim mi testi? Seni lanet köpek.

0: Hemen kalın bir dal bulup ucunu sivriltelim ve bu şeyin ağzından sokalım. Bu pisliği pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.
1: Kurt, artık o kadar güçlü sayılmasın değil mi kurt?
0: İyi kestin.
1: İster misin?
2: Hayır.
3: Hadi, hadi. Bırak şunu, bırak.
2: Aldım artık. Ben aldım, tamam.
1: Bu beyaz et mi, kırmızı et mi?
0: Böcek gibi ha, kıpkırmızı.
1: Öyle mi?
0: Tadının iğrenç olduğunu biliyorum. Ama bir süre bundan başka et yiyemeyebiliriz.
4: Çok da tazeymiş.
0: Biliyorum tadı iğrenç ama yiyin.
4: Köpek pisliğine benziyor.
0: Evet.
1: Ben kedileri daha çok seviyorum.

0: yaparım.
1: Berk.
2: Ne oldu, evet. İyi misin?
1: Biraz başım dönüyor da.
2: Hadi otur, otur.
1: Sen gibiyim.
2: Aa, tamam.
0: Sence bizi izliyorlar mı?
1: Aa, evet, izliyorlar. Siz bize dalaşırsanız biz de size dalaşırız.
3: Duydunuz mu? Siz hayvan değilsiniz. Hayvan olan biziz.
4: Gel bakalım pislik. Gel bakalım köpekçik. Evet.
0: Sen kafayı yemişsin.
1: Bunu yapmana gerek yok. Bu yaptığın doğru değil.
4: Ben deli değilim. Deli falan değilim. Lanet
0: bu
4: olsun.
0: Bu berbat bir şey. Gerçekten berbat bir şey.
4: Beni öldürmeye mi kalkmıştın? Gel bakalım pislik.
0: Kemiklerini kırdın diye. Hadi yeter bu kadar.
4: İğrenç pislik. Hadi.
1: Bırakın yapsın.
4: Küçük babcık evine gitmek istiyor. Kardeşlerini görmek istiyor.
1: Tanrım. Delirmiş bu.
4: Evet. Ben de öyle yapacağım. Onu evine göndereceğim.
5: Veda edin çocuklar.

Yola devam etmeliyiz.

0: O lanet şeyler bize sesleniyor.
1: Ne zırvalıyorsun sen Telgıt?
0: Kurtlar intikam peşinde koşan tek hayvan.
2: Hey, artık kurtlar hakkında bir şey duymak istemiyorum. Yoksa her yerde onları görmeye başlarsınız. Berk, nasıl oldu?
3: Nefes alamıyorum. Devam edemem.
4: Otvey, devam edemeyiz.
2: Duramayız. Şeyler her yerimizi sarar. Devam etmeliyiz.
0: Otvey, Berk iyi değil dostum.
2: Burası iyi.
1: Burası kör nokta.
2: Arkamıza geçemezler. Önden saldırmak zorundalar. Hadi ateş yakalım.
1: Hala çalışıyor mu? 12 kilometre menzilli. Bu zımbırtının birilerini kurtarması gerekir değil mi?
0: Oturmuş düşünüyorum da. Bütün bu olanlara, 400 mil hızla yere çakılmamıza rağmen hala hayattayız. Öyle olmaması gerekiyorduysa ya da kaderimiz böyle değilse o kazadan neden kurtulalım?
1: Kim yazmış? Tanrı mı? O peri masalı mı? Bildiğin kör talihe ne dersin? Lener ile Hernandez de kurtulmuştu. Neye inandıkları hiç fark etmez. Ölü ölüdür. Sizce onlar şimdi nerede? Cennette mi? Kanatlarını mı deniyorlar? Hayır. Nerede olduklarını söyleyeyim. Artık yoklar. İşte böyle. Bir yerde değiller. Yok oldular.
0: Hayır. Buna inanmıyorum.
2: Ben inanıyorum. Keşke inanmasaydım. Keşke başka türlüsüne inanabilseydim. Gerçek olan işte bu soğuk. Ciğerlerimdeki bu hava gerçek. O pislikler karanlıkta bize yaklaşıyor. Ben de bu dünya için endişeleniyorum. Öbürü için değil.
0: İnancın ne olacak?
2: Ne olmuş?
0: Önemlidir.
3: Emma yanınızda mı?
2: Tamam koca oğlan.
3: Banka'da konferanstaydı. Bizimle konuşuyordu o.
4: O burada değil.
3: Geliyor.
4: Evet daha gelmedi. Dinlenmez.
3: Ona burada olduğumuzu söyleyin. Tabii. Tamam mı?
4: Tabii söyleriz. Sen uzan o geliyor. Geliyor. Emma geliyor.
3: Geliyor.
4: Evet.
1: Hayal mi görüyor?
4: Halüsinasyon görüyor. Hipoksi bu. Beynine yeterince oksijen gitmiyor.
1: Hipoksi. Bize neden olmuyor?
4: Bu insanın yapısına bağlı biraz. Bazı insanlar yüksekliğe dayanamaz.
0: Emma kim?
4: O kız kardeşiymiş. Çocukken ölmüş.
0: Kızım Mary'nin saçları çok uzundur. Neredeyse beline geliyor. Aslında bu eski karımın saygı duyduğu tek kuraldır. Kızımın saçını sadece ben keserim. Ben horul horul uyurken gelir üzerime eğilir ve başını ileri geri sallayarak saçlarıyla yüzümü gıdıklar. Sonra da deli gibi güler. Çok belirgin bir gülüştür. Hani çocuklar gülmekten katıldığında sesler çıkarır ya. Nefes alamıyormuş gibi olurlar. Sesleri çocuktan çok ihtiyara benzer. O çocuğu çok özledim. Evet.
2: Özlemelisin de. Biliyor musun? Hayatta ölmek yerine yaşamayı istemeni sağlayan her ne varsa uğruna mücadele etmelisin. İnancın bu olmalı.
1: Ben Ben sadece bir kez daha sevişmek istiyorum.
0: Hikayemin içine ettim pislik. Hayır. Ben burada kızımla ilgili güzel bir şey anlatıyorum.
1: Hikayeni bozmak istememiştim.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: En son o korkunç kadınla yatmış olarak ölemem, anlıyor musunuz? 53 yaşında yarı eskimo bir hayat kadını.
0: Bundan bahsetmemelisin.
1: 110-120 kilo vardı. Gerçekten. Şimdi bana bel soğukluğu hediye etmişti.
0: Hayır, hayır. Hayır. Evet, haklısın.
1: Hayır, hayır. Düşündüm de bilseydim yapar şu bilemi öyle yapardım, değil mi? Sadece bu bile mücadeleye değer. Bu mücadeleye değer.
5: Benim babam sevgisiz bir adam değildi.
6: Öyle bakmak hoşuna gidiyor mu?
7: Evet.
5: Ama istediği zaman tam bir İrlandalı pislik olurdu. Ayyaş, kavgacı falan işte öyle. Tek bir gözyaşı dökmezdi. Her yerde zayıflık sayılır. Ama edebiyata, şiirlere çok düşkündü. Şiirler okur, alıntılar yapardı. Muhtemelen ortamı böyle yumuşattığını düşünürdü. Galiba özür dileme tarzı buydu. Odasındaki duvarda asılı bir şiir vardı. Ancak çok büyüdükten sonra...

Sonra onu kendisinin yazdığını fark ettim. Adı yoktu. Dört dizelikti. Dört dize. Onun cenazesini de okudum. Yine mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum. Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl bugün.

0: fırtına bulutları.
1: Tipi mi?
0: Büyük ihtimalle.
2: Şansımıza bakarsak kasırga kopar.
0: Belki uyandırıp ağaçlara doğru çukur kazalım. Kar yeterince derin. Ateş sönerse korkarım. Hepimiz soğuktan donarız.

Bak, hadi bak, uyan. Bak, duyuyor musun? Sana söylüyorum. Bak, dinle beni. Hadi bak. Bak, uyan. Bak. Bak. Bak, uyan. Bak. Hadi. Hadi bak. Bak, uyan. Yaman lazım, bak. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: Ne oldu? Baylar, kalkın. Kalkın.
1: Ne oldu? Onlar mı?
2: Testere izleri. Bu ağaçlar kesilmiş.
0: Su bu. Nehir sesine benziyor.

0: Yok artık, daha neler.
1: Sesini buradan duyuyorsak çok geniş bir nehir olmalı.
2: En azından nehir kıyısından gidersek barınak bulma şansımız artar.
0: Aşağı kim inecek?
3: Ben yapamam, hayatta olmaz.
1: Hayır, geri dönemeyiz. Geri dönmek mümkün değil. Şu ağaçlar var ya.
3: Hangi ağaçlar?
1: Şuradakiler. Araya ip gibi bir şey çekersek aşağıya güvenle inmemiz mümkün olur. Beyler, seçim basit. Ya kurtlar ya da o ağaçlar.
2: Uçurumdan atlamaktan mı bahsediyoruz?
1: Bu da bir fikir ama iyi bir fikir demedim.
2: Uçurumdan atlamaktan bahsediyorum.

0: Bu iş partilerde kucağında güzel bir kız otururken anlatılan macera hikayelerine döndüm.
1: Pekala, hazır mısın?
2: Evet, neden olmasın?
1: İyice koşarak atla, sıkıca tutun. 9 metre kadar düşeceksin ama 9000 metre gibi gelecek sana.
2: Bu moral verici konuşma mı?
1: Gerildiğini hissettiğimizde ipi gevşeterek çok sert çarpmanı engelleyeceğiz. Oraya ulaştığında...
2: Ne yapacağıma bakarım.
3: Öleceksen bu süper bir ölüm şekli. Kurtlardansa uçurumdan atlamak daha iyi değil mi?
2: Umarım orada bir şey vardır.
1: Koş, net olsun. Koş!
3: O ipi hangi salak?
1: Çek beni! Hadi çek beni! Henrik! Hey! Henrik! Orada mısın?
4: Evet!
1: İlk olmaya kim cesaret edecek? Talgut! Yes?
3: Ben giderim.
1: Fazla oyalanma.
3: Henrik! O şeyi iyi bağla!
5: Bağladım ama ne kadar dayanır bilmiyorum. Orada daha fazla oyalanmayın.
1: İyi misin?
0: Evet, sen git.
1: Elin ne durumda?
0: Ben iyiyim. Git hadi. Ters giden bir şey olursa beni çekersiniz. Tamam. Yüksekten korkuyorum dostum. Ödümü koparıyorum.
1: O zaman sen git, ben kalıp senin...
0: Hayır, ben iyiyim. Sen geç, bana biraz zaman ver. Cesaretimi toplayayım.
3: Tamam, başardım. Geçtim.
1: Geliyorum. Tamam. Şimdi geçiyorum.

0: Tamam. Hadi bunu yapabilirsin, yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Hadi.
1: Yalgın! Hazır mısın?

0: Merhaba güzel kızım. Merhaba güzel kızım.
1: Seni seviyorum babacığım.
2: Hayır tanrım, hayır. Onu öldürüyorlar.
3: Hayır.
2: Yalgın. Onu aldılar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, dostum.
3: Yalgın.
2: Aldılar onu.
3: Yalgın.
2: Aldılar onu. Alıp götürdüler. Dizim çok acıyor. Bizi birer birer koparıyorlar. Ayvayı yedim. Ayvayı yedim. Al dizim.
4: Hadi kaldıralım seni.
2: Yapamam. Yapamam.
4: Hadi.
2: Lanet.
4: Hadi.
2: Lanet şeyler. Peşimizi bırakmayacaklar değil mi?
4: Ne yapıyorsun?

0: Boş verin. Bütün gücümü orada harcadım. Tükendim. Sadece oturup bu saçmalığa son vermek istiyorum. Lanet olası bacak. Bileğim burkuldu. Bileğim.
1: Yaz. Oturma. Oturma.
0: Biliyorum. Biliyorum. Tartışmak istemiyorum. Sadece dinlenmek istiyorum.

0: Kesin kararımı verdim. Benden bu kadar. Benden bu kadar.
1: Hadi dostum kalk. Hemen şurada nehir kıyısında bir kulübe olabilir.
0: En az 1,5 kilometrelik mesafe. O kadar yürüyemem. 50 adım bile atamam. Lanet olsun. Lanet olsun. Denedim.
1: Sen ne dediğini sanıyorsun? Ciddi misin?
0: Bu salak saatin gerçekten işe yarayacağını düşündüm. Seninki süzüldü mü? Uçaktayken ruhun süzülüp London'a gidecekti. Ölüm. Sıcak olduğunu söylemiştin. Doğru mu bu?
2: Evet.
1: Onu taşırız. Bir sede yaparız ve nehir kıyısında çekeriz.
0: Ben bir yere gitmiyorum. Gitmek istemiyorum. Gerek yok.
1: Senin derdin ne? Ha? Bu kadar mı? Öylece oturacak mısın? İstediğin bu mu?
0: Evet.
1: Onca şeyden kurtulduktan sonra mı?
0: Tam da bu yüzden. Beni bekleyen ne var ki? Bütün gün sondajın başında oturup gece boyu içmek mi? Hayatım bundan ibaret. Dönüp şuraya bak. Ne olur bak. Benim için bu kadar olduğunu hissediyorum. Buna nasıl karşı koyarım? Hayatım ne zaman bundan iyi olur ki? Açıklayamam. Kelimelerle tarif edemem.

0: İlk adım John.
1: Benimki de Pete.
0: Pete'e benziyorsun.
2: John, Audrey.
0: Öyledir tabii. Teşekkür ederim John. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bol şans.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Sor.
0: O gece nereye gidiyor?
2: Hadi dostum, hadi.
0: Kamptaki son evet, gece.
3: Onu. Defol git buradan.
2: Evet, evet. Evet çocuklar.
0: Hadi. Bardayken el.
2: İşte bu yüzden. Evet. Harikasın dostum.
4: Hadi ama. Hadi.
0: Tüfeğini alıp dışarı çıkmıştın.
1: Vardiya vaktimdi.
0: Hayır. O sabah çalışmıştın, hatırlıyorum.
1: Dışarı çıktım, evet.
0: Tüfeğinle.
1: Beni takip mi ettin?
0: Hayır. Ama seni bir daha canlı göreceğimi sanmıyordum. Orada Diaz'ın yüzündeki o bakışı daha önce bir kez daha görmüştüm. Kamptaki o son gecede senin yüzünde.

0: Henrik! Koş! Koş!
1: Henrik!

Nefesini tut! Nefesini tut! Lanet olsun, nefesini tut!

Bir şeyler yap. Hep bir şeyler yap. Seni kalleş, şarlatan, sahtekar pislik. Bir şeyler yap. Hadi kanıtla. İnancı boşver. Hak et. Bana gerçek bir şey göster. Şimdi ihtiyacım var. Sonra değil. Şimdi. Bir şey gösterirsen sana ölene dek inanırım. Yemin ederim sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum.

Baş ver. Kendim hallederim. Kendim hallederim.

yine mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum. Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl.

Onda özel bir şey var. Gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

0: haber?
1: Bu benim dostum. Geç.
2: Kim kimi indirecek? Elinizde kim var, beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
3: Hadi hadi. Hadi parçala onu hadi. Hadi.
4: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün.
3: Hadi,
4: hadi. Hadi yap şunu bebek.
3: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle.
5: Hadi.
3: Evet.
5: Hadi yapabilirim.
3: Evet evet.

0: Hadi hadi hadi. Evet, indir onu, indir onu. Hadi. İndir onu, hadi. Evet. İşte bu.
1: Diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana. Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
0: İşte bu.
2: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
3: Estel'i görmeye geldim.
4: Kollar yukarı.
5: Bizi neden içeri almıyorsun? Kaç saattir buradayız?
4: Yukarı geliyor.

0: Şuraya otur.
1: Merhaba tatlım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Seni daha önce burada görmedim.
2: Evet, pek tarzım bir yer değil.
1: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
2: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
1: Adın ne?
2: Adım Stray.
0: Hey! Gidelim.
2: Affedersin. Telefonun var mı?
1: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
2: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı? Seni dışarı çıkar, bir şeyler yeriz. Biraz fazla alanı olan bir yerde, ha?
0: Hey! Beni duymadın mı?

0: Evet. Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala. Bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene diyecek bir şey verebilirim. Arabam burada. Guda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teklif. Sana meydan okuyorum.

0: Teşekkürler.
1: Hey,
0: çok güzel değil mi? Evet. Hey, çok güzelsin.
1: Hadi ama biz ne zaman içeri alacaksın? Ay, inanmıyorum. Sen de mi geldin? Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet. Hadi.
2: Sen kuda mısın?
0: Hadi. Tamam.
1: Ben içeri aldım.

0: Araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Braco da uyumaya devam etti. Bak o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.
0: Beni bilgilendirecek misin?
2: Ronnie Fenwick, kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
2: Hı-hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de

0: Hey! Ateşin var mı? Affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri, beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif, seni enseleyene kadar bekle. Lanet olası herif, seni mahvedeceğim. Bana gününü göstereceğim, aşağılık pislik! Çıkar beni buradan! Lanet olası!

0: seni öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronnie Fenwick'im herif. Yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronnie, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelara. Estelara, o beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum, biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronnie.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git. Şu çenesini hiç kapatamadı. Dua falan mı edeceksin?

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia.
0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için. Sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3:30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatim bozulmuş. 11:30.
1: Evet doğru.
0: Elbette

0: Tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim Kuda.
1: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
2: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
3: Saçmalık.
2: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Psst, hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: Ama konuyu değiştirirsek Warren nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptın peki? İstemiyorum. Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Donnie her zamanki gibi ortalığı karıştırıyor.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.
3: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına, burnundaki ne öyle?
2: Ben deldirdim.
3: Ne zaman?
2: Burada ne yapıyorsun baba?
3: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
2: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
3: Ne zamandan beri? Yani affedersin. Tanrım sen... Yani çok çabuk büyüyorsun, biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
2: Hayır, otobüsüm geldi.
3: Evet, tabii. Yani doğum günün yaklaşıyor. Bu özel bir yaş.
2: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
3: Tamam. Dinle. Bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partinin için.
2: Benim gitmem gerek.
3: Tabii. Seni seviyorum.

0: çok yürekli. Dur, seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur, ben bir şey almadım. Çantamı geri ver lütfen.
0: Sen hırsızsın.
1: Ben
0: çantamı.
1: Bir şey almadım. Çantamı
0: bırak
1: ver.
0: Dedim.
2: Hey,
1: bırak
2: hanımlar.
1: Dedim. Bırak.
2: Hey, hey,
1: hayır,
2: hanımlar.
1: Ben onu
2: bana
1: geri.
2: Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
1: ama
2: ben ilgilenirim.
1: Ama o bir hırsız.
2: Tamam,
1: görmedin
2: biliyorum
1: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim. Tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
1: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey, al bunu. İyi misin?
1: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
1: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
1: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
1: 18.
2: Ciddi misin?
1: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
1: Ne olsa yerim.
2: Ne olsa. Ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at. İttir gelsin.
3: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
4: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.
3: Sonra görüşürüz Eric.
4: Evet, nasıl istersen.
5: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
6: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
7: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
6: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
2: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
0: Evet. Fena yakıyor.
2: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
0: Hayır, harika demek istedim.
2: Hadi. Doğru ya, yakıyor.
8: Tamam. Tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Hey, gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı?
2: Annen nerede?
8: Sen işine bak.
0: Hadi.
2: Başın sağ olsun.
8: Hadi.
2: Nasıl?
8: Hadi bakalım.
0: Bağımlıydı.
8: Ben de.
0: Ben de koruyucu aileye gittim ama o adam da... Oradan ayrılmam gerekti.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet. Bir kızım var.
0: Hı.
1: Senin yaşlarında.
0: Adı ne?
1: Lola.
0: Hı.
1: Haftaya doğum günü.
0: 16 mı?
1: Evet.
0: Oh.
1: Sorabilir miyim? Ha? Doğum günün için ne isterdin?
0: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğim bir şey.
1: Biri, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş.
0: Yok.
1: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
2: Hey, merhaba.
1: Sadece normal bir oda.
2: Hı hı. Peki kalış süreniz nedir?
1: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
2: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam. Şimdi bu sizin.
1: Harika. Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ederim.
1: Şimdi bir odam var. Ve biliyor musun?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Fervol'le yenileyin. Fervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Fervol'le yıkandı.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi yani. Kendine iyi bak.
8: Peki ne kadardır Miami'desin?
7: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
8: Neresiymiş orası?
7: Haydi al.
8: Orası patatesin vatanı değil mi?
7: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
8: Kuzey Carolina.
7: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
8: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.

0: O zaman lambamı satsam iyi olur.
1: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
0: Affedersin. Lexus?
1: Benim adım Sloan.
0: Çok sevdim.
1: Hadi söyle.
0: Ricky.
1: Oh, Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
0: Aptalca. O bir silah mı?
1: Hı hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
0: Al benden de o kadar.
1: Ne iş yapıyorum demiştin?
0: Dövüşüyorum.
1: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü. Ne tür para bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Şey, biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen, biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye
2: bak,
3: devam
2: dursun.
3: Et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Atarım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır, hayır, hey, hey, hey. Hey, dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır mı? Sabır.

0: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
0: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
0: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki. Savior to many, my people, my struggle, your soul feeling empty. I've been at it since a young nigga. This me

0: Kim o?
1: Oda servisi.
2: Billy?
0: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Aşağılık kadın!
1: Hayır! Hayır!
0: Lanet çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya gel!
1: Hayır!
0: Fisnik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Şey ya... Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek öyle emin mi? Değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

Hadi indir onu, hadi. Hadi. Öldür onu, hadi. Aşağıdan, aşağıdan. Hadi, hadi, hadi. Aşağıdan. Hadi, hadi. Hadi, vur, vur, vur. Kafasına, evet, evet, evet. Hadi adamım, hadi adamım. Yaparsın, yaparsın. Hadi, hadi.

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsunuz. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Koda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki altı, gün batımıyla yeni bir başlangıç sekiz, yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim para klipsim.
1: Hayır, onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?
0: Güney Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika, gerçek altın.
1: Ve o benim, bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
4: Kuda, benim Estel. Sabah ilk iş bana gel. Ve Setre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha.
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen, yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz... Yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile... O zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene, nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?

0: İstediğim yer edinmek için dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kira.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Streyin tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: ne oluyor? Dostum, ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Freddy! Freddy'nin adam mıydı?
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Ester bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani sana göz kulak olmamı söyledi.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi? Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen 3 tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
4: Bırak beni! Bırak beni! Bırak! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
2: Ne oldu dostum?
4: Senin lanet!
2: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
4: Lütfen, lütfen, lütfen dur.
2: Küçük kızlar.
4: Hayır.
0: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?
2: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapa çeneni.
3: Bitirdin mi?
2: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini.
1: Dre. Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım. İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
0: Güzel.
1: Hey. Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
0: Tabii.
2: Da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
0: Evet.
2: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
0: Kız o kızdı.
2: Kim?
0: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
2: Hayır başka
0: o,
2: biri
0: 15
2: olmalı.
0: 15 yaşında biliyor musun?
2: Lanet olsun.
0: Onu burada bırakamam.
2: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
2: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
0: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
2: Hey!
3: Ricky. Hey, sorun ne?
2: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
3: Her şey yolunda mı?
2: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
3: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
2: 500,000.
4: Bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
5: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor muydu?
0: Şehir senin? Merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
5: Bir para fabrikası.
0: Hayır, bundan daha fazlası Estelle. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.
5: Kanlı beyne sıçrayan boyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanıp kazanamayacağımı mı söylüyor?
0: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
5: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
0: Ailemin adını ağzına alayım deme.
5: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
0: Hayır. Artık değil.
3: Bu arkadaşının arabası değil mi?
2: Evet. Kuda'nın.
3: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin? Dansçılar kimseyi içeri almaz.
2: Peki.

0: Dışarıda nasıl bir dünya var biliyorum Kuda. Gördüm, yaşadım. Tıpkı o kızlar gibi. Ve hayatta kaldım.
1: O da kalır demek değil.
0: Okyanus ne kadar derin ve karanlık bilir misin Kuda?
1: Ne?
0: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda... Gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne sahiptir. Belki sen bizimle aynı kana sahip değilsin Kuda. Belki de karanlığa hiç uyum sağlamadın.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kudu'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Benim için dövüş. Ben de senin için. Ve hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılık!

0: Defol git.
1: Aşağılık herif! Zefil yaşarsan...

0: Çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

gotta find a way to reach her.

0: Sen lanet bir ölüsün, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun. Aşağılık. Seni öldüreceğim lanet olası.
2: Lanet olsun. Neler oluyor?
3: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
4: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece.

0: Kuda, iyi misin?
1: Yardım et bana. Onun yanında götür.
0: Nereye?
1: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
0: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
1: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
2: Geçti.
1: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?

0: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
1: Yaş günlerini pek sevmem
0: Hadi
1: ama...
0: Hadi ama eğlenceli olacak.
1: Sanırım.
0: Annem beni 7 gibi bırakabileceğini söyledi. Sonra Çiçeolina'ya gidebiliriz.

0: Borcum ne kadar?
1: Küçük bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

Dünyanın öbür ucunda bir iş. Büyük bir petrol şirketinin maaşlı tetikçisiyim. Yaptıklarımın yarısını neden yaptığımı bilmiyorum. Ama buraya ait olduğumu biliyorum. Kendimle, eski mahkumlarla, kaçaklarla, serserilerle, pisliklerle baş başayım. İnsanlıktan nasibini almamışlardı. Seni düşünmediğim bir anım bile geçmiyor. Yüzünü görmek, ellerini ellerimde, bedenini bedenimde hissetmek istiyorum. Ama bunun hiç olmayacağını biliyorum. Beni bıraktın. Ve seni geri getiremem. Lanetliymiş gibi dolanıyorum. Lanetlenmiş gibi. Artık an meselesi olduğunu hissediyorum.

Neden böyle olduk bilmiyorum. Benim yüzümdenmiş gibi geliyor. Benim uğursuzluğum, zehrim. Artık dünyaya bir faydam olmuyor.

Bir kez daha mücadelenin ortasındayım. Bildiğim en büyük muammayla boğuşuyorum.

0: Yaşa ve öl bugün. Yaşa ve öl bugün.
1: İlerleyin, biniş kartlarınızı gösterin lütfen. Lütfen kartlarınızı çıkarın, fırtına yaklaşıyor. Bu uçağı bir an önce kaldırmalıyız. Hala sallanıyorsunuz, hadi çabuk.
2: Bayanlar başlar, acil durumlarda lütfen kolunuzu dik hale getirerek çarpışma pozisyonunu alın. Eğilerek ellerinizi başınızı
3: tutun. Artık otursan da biz de geçsek.
1: İki dakika bekleyin.
4: Hala bekleyin diyor. İlerleyin beyler.
5: Ya lanet olsun, affedersin. Affedersin dostum, affedersin. Ah. Lanet olası hava her zamankinden daha soğuk, öyle değil mi? Tuvaletimi bile yapamıyorum dostum. Duş almak için soyununca hayalarımdan buzlar sarktı. Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmezdim. Ankara'da sevgilin var mı?
0: Hayır.
5: Ha. Benim birkaç tane var. Biri kürtaj yaptırdı. En azından bana öyle söyledi. O zamandan beri parayı isteyip duruyor. Ben de alt tarafı yattık. Seni bırakıyorum filan diyorum. Bu arada adım Flannery. Todd. Sen Atman'dın değil mi?
0: Atman.
5: Ha, affedersin dostum. Atman, evet. Sen hayvanları vuruyorsun öyle değil mi? Bir tür tetikçilik yapıyorsun. Vurduğun en büyük hayvan neydi peki? Bozay mı? Şu gerzeğin çektiği belgeseli izlemiştim. Hani ayılara boyadan donoş var ya.
0: Bak dostum, şu an konuşmak istemiyorum. Sessizlik istiyorum. Biraz uyuyacağım, tamam mı?
5: Tabii, tamam. Tamam.

0: Bayım, yerinize oturun lütfen.
1: Tamam, oturuyorum.
2: Uçaktan korkuyor musun yoksa?
3: Saçmalama dostum.
2: Deniz kestanesi sever misin?
3: Hayır dostum, sanmıyorum.
4: Asla deniz kestanesi yemem. Bunu yemek insanı hem güçten düşürüyor hem de zehirliyor. Ayrıca döküntüye de sebep oluyor.
5: Tam tersi.
4: Hayır, hem
5: tam
4: tadı tersi. Da iğrenç.
6: Ne diyorsun bakalım?
4: İştahına baktın mı?
5: Yemeyiz dostum, yemeyiz.
4: Hiç gördün mü? İnsanı iktidarsız yapıyor. Gerçekten. Sakın yemeyin. Yedikten sonra iş tutmaya kalkarsanız rezil olursunuz.
6: Benim işte öyle olmuş herhalde. Neyse ki annem böyle şeyler pişirmiyor.
3: Diğeri neydi?
2: Baharatlı tavuk balığı.
6: O da mı öyle? Ciddi misin? Neydi o?
3: Lanet olsun.
2: Fena sarsıldı.
7: Evet, kendinize bir iyilik yapın. Bu teneke çakılırsa başınız dizlerinizin arasında o salak çarpışma pozisyonunu almayın.
2: Salak mısın sen?
3: Saçmalama.
6: Kes sesini.
3: Neden böyle bir şey söyledin ki?
7: Bak dostum, bunu belgeselde görmüştüm. Bir uçak düşüyordu ve insanlar salak gibi öne eğildiğinden omurgaları kafalarından fırlamıştı.
3: Hey! Hey!
6: Kes sesini.
3: Kafanı kıracağım.
6: Bu herif kimin arkadaşı?
7: Sadece söylüyorum işte.
3: Yanında kim varsa şuna bir tane bakmalısın.
7: Tamam, evet, tamam.
6: Lanet olsun. Bu herif şu pisliği doğru dürüst uçuracak mı?
7: Çok da hassasmışsınız.

0: Hey, camın içinde buz var.
1: Böyle. Hey. Sakin olmanızı istiyorum.
0: Neler oluyor?
1: Her şey yolunda. Sana herkes sakin olsun.
0: Aa, hadi ama bir şey
1: söyleyeyim. Her şey yolunda. Yerinizden kalkmayın.
2: Hanımefendi, ne oluyor?
1: Lütfen. Lütfen herkes sakin olsun.
3: Burada neler oluyor? Bir şeyler söyleyin.
0: Hey, nefes alamıyorum.
4: Hey, bize bir açıklama yapmalısınız.
0: Uyuşun artık.
1: Lütfen sakin olun.
5: Uyuşuyor muyum? Ne oluyor?
3: Ya da söyle, mikrofonu alıp neler olduğunu açıklasın.
0: Kadın bizi dinlemiyor bile.
3: Lanet olsun.
6: Lanet olsun. Düşüyor muyuz?
1: Efendim, yerinize oturmanız gerekiyor.
5: Açıklama istiyor.
3: Düşüyoruz dostum, düşüyoruz.